0: Genel Müdürlüğü. Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-21 derece, Bilecik 9-18, Bursa 12-20, Çanakkale 15-20, Edirne 13-22, İstanbul 14-19, Kırklareli 11-19, Kocaeli 12-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-20 ve Yalova 14-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 7-15 derece, Aydın 16-27, Denizli 13-22, Kütahya 7-15, İzmir 16-25, Manisa 15-23, Muğla 11-23 ve Uşak 8-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 17-25 derece, Antalya 19-27, Burdur 11-18, Hatay 16-24, Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-25 ve Osmaniye 17-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-16 derece, Ankara 7-17, Çankırı 8-20, Eskişehir 8-17, Karaman 10-17, Kayseri 10-17, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 9-16, Konya 11-17, Nevşehir 8-13, Niğde 9-16, Sivas 8-13 ve Yozgat 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 9-22 derece, Bolu 6-17, Düzce 10-19, Karabük 7-19, Kastamonu 5-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-19 derece, Artvin 10-15, Bayburt 7-12, Çorum 8-17, Giresun 14-18, Gümüşhane 7-14, Ordu 13-18, Rize 14-19, Samsun 14-21, Sinop 14-21, Tokat 9-16 ve Trabzon 14-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 8-19 derece, Ardahan 6-14, Bingöl 11-18, Bitlis 8-15, Elazığ 12-19, Erzincan 11-17, Erzurum 5-17, Hakkari 10-21, Iğdır 12-22, Kars 6-17, Malatya 12-19, Muş 11-19, Tunceli 10-21, Şırnak 14-22 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-23 derece, Batman 13-23, Diyarbakır 13-21, Gaziantep 13-23, Kilis 16-24, Mardin 13-22, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar kuzeyinde 6 ila 8, periyot boyunca güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda

Her günü Batı Karadeniz'le Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parça bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Öğle saatlerinde 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Periyot boyunca güneyin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurula hitap etti. Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Gelinen aşamada önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezi siyaset icra etmelidir dedi. Konuşmasında yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Gazi Meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir. Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa, kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaset eseri olacaktır ifadelerini kullandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi Analiz Şirketi tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Karara göre mutabakatı tamamlanan her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar, ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Kurul ayrıca fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin kendi isteğiyle bu kazancı fona iade etmesi için isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını 2 Ekim Cuma günü yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada adli süreçlerin etkin şekilde işletildiğini, yapılan dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşıysa en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapı

0: olması sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir değerlendirmesinde bulundu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında 2 Ekim Cuma günü yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 17, Gökçeada'dan saat 08, Geyikli-Ada-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 10 ve 19, Bozcaada'dan da saat 9 ve 18'deki sefer gerçekleştirecek. Her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Macaristan'ın bazı Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararına karşılık bu ülkenin Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg ve Kazan Başkonsolosluklarında görevli bir grup personelin iki hafta içinde Rusya'yı terk etmelerini istedi. Ve spor, Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde 17'si altın, 12'si gümüş olmak üzere 45 madalya elde etti. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai basketbol takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş 3. hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 Köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcada-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Belgrad parça bulutlu 13, Berlin parça bulutlu 15, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev parça bulutlu 9, Kopenhag çok bulutlu 12, Londra çok bulutlu 13, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Moskova parça bulutlu 8, Paris çok bulutlu 14, Priştine parça bulutlu 6, Roma parça bulutlu 16, Saraybosna parça bulutlu 6, Sofya parça bulutlu 7, Tiran parça bulutlu 12, Varşova parça bulutlu 7, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih sağanak yağışlı 15 derece. Asya kıtasında Amman çok bulutlu 16 derece, Aşgabat parça bulutlu 13, Astana sağanak yağışlı 7, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü çok bulutlu 15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Duşanbe gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kabil gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam çok bulutlu 15, Tahran parça bulutlu 19, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 22 derece, Kahire parça bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal çok bulutlu 14, New York çok bulutlu 18, Sydney parça bulutlu 17 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 9 derece, Frankfurt kuvvetli sağanak yağışlı 15, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali çok bulutlu 12, Köln kuvvetli sağanak yağışlı 17, Komrat parça bulutlu 9, Köstence çok bulutlu 13, Münih çok bulutlu 11, Podgorica parça bulutlu 13, Selanik parça bulutlu 13, Şumlu çok bulutlu 10, Taraklia parça bulutlu 9, Valkaneş parça bulutlu 10, Zenitsa parça bulutlu 9, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan, Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı ve selamı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Ve buradan Bir Katre Muhabbet programından, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize buradan selam olsun. Değerli kardeşlerim, insanın güvene olan ihtiyacı sıcak bir yaz günü suya duyduğu özlemden daha az değildir. İnsan güvene çok ihtiyacı olan bir varlıktır. Gürültülü ve kalabalık bir dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren olduğu her yaşta ve bulunduğu her ortamda kendisini emniyette hissetmek ister insanoğlu. Anne kucağı ilk güven kaynağıdır. İnsan için dünyaya geldiğinde anne kucağı ilk güven kaynağıdır. Baba ocağı ve cennet bucağı diye tasvir ettiğimiz aile ise güvenin mimarıdır. Güven orada imar edilir, orada inşa edilir. Hem yemek içmek ve barınmak gibi fiziksel ihtiyaçları, hem de sevilmek, değer görmek, anlaşılmak, şefkat bulmak gibi duygusal ihtiyaçları karşılayan aile, güven fidanının kök saldığı en kıymetli mekandır. Orası en kıymetli yerdir. Orada inşa olur her şey. Güvenmek inanmaktır, emin olmaktır, kendini zarardan uzak ve faydaya yakın hissetmektir. İnsanın endişelerinden sıyrılması, korkularını bir kenara bırakması ve güven limanına demir atması bazen uzun zaman alabilir. Ama güvenini kaybetmesi bir an meselesidir. Bu yüzden aile içinde hem güven vermeye ve emniyet hissi aşılamaya, hem de güven kazanmaya ve bu duyguyu korumaya emek vermek gerekir. Çift taraflı bir ayna gibidir güven. Sadece güven duymaya değil, güvenilen bir insan olmaya da ihtiyacımız vardır. Başkalarına güvenmeye ya da kimseye güvenemez hale gelmeye ailede karar veririz. Tıpkı güvenilen bir kimse olmanın ya da güvenilmez bir karakter geliştirmenin ipuçlarını ailede topladığımız gibi. Bu yüzden ailede güven temel ahlaki değerlerden birisidir diyoruz. Güveni almayı da vermeyi de ailede öğreniyoruz. Sevgiyi de almayı ve vermeyi ailede öğreniyoruz. Diğer taraftan insanın kendini tanıma ve varlığını keşfetme yolculuğu ailede başladığı için kendine güvenin de yine ailede mayalandığını görüyoruz. Özgüveni yüksek insanlar ilk çocukluk döneminde aile ortamında güven duygusunu tatmış insanlardır. Hayat imtihanında tökezleseler de bu güven sayesinde ayağa kalkmayı ve problemleri aşmayı daha kolay başarırlar. Özgüveni gelişmeyen insanlar ise emniyetsizlik, huzursuzluk, sevgisizlik kokan bir ortamda büyümüşlerdir. Değerli kardeşlerim, düştüklerinde kalkacak gücü, toparlanıp hayata devam edecek umudu kendilerinde bulmakta zorlanırlar. O halde bilhassa çocukların özgüveni için ailede merhamete, ailede adalete,
sevgiye ve şefkate yatırım yapmak, en az onların geleceği için bir kenara para biriktirmek kadar önemlidir. Peygamberimizin de belirttiği gibi hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan, edep ve erdemden daha kıymetli bir miras bırakmamıştır buyurur. Güvenli bir ailede hem yetişkinler hem de çocuklar kendilerini rahat ifade edebilir. Diğerlerinin sınırlarını ihlal etmeden konuşmayı, tartışmayı, çözüm bulmayı başarabilir. Ailedeki herkes sıkıntılarını gizlemek yerine paylaşmayı, mutluluklarına ailesini de ortak etmeyi ister. Çünkü kuşku ve şüphelerle kıvranmadan, art niyet ve suistimalden korkmadan kendi dünyasını ailesine açabilir. Güven duygusunun zayıf olduğu ailelerde ise insanlar endişe ve gerginlik içinde yaşarlar. Ne zaman nereden geleceğini kestiremedikleri bir yalan, şiddet ve riya tehlikesi altında devamlı teyakkuzda olmak zorunda hissederler. Herhangi bir geçimsizlik ya da aile dışı tehditle karşı karşıya geldiklerinde ise birlikte hareket edemezler, sağlıklı tepkiler ortaya koyamazlar. Eşler birbirine güvenmiyorsa el birliği ile çözüm üretemezler. Çocuklar anne babalarına güvenmiyorsa onlardan uzaklaşarak her geçen gün güçsüzleşirler, ümitsizleşirler, umutsuzlaşırlar. Kısacası güven bir zemindir. Bu zeminde başarı, mutluluk, geçim, cesaret, hakkaniyet gibi güzellikler gelişme imkanı bulur. Güveni ailenin zemininden çekersek, alırsak bütün bu erdemler sarsılır. Mutsuz nesiller yetişir. Güven zemini olmayan ailelerde başarısız çocuklar yetişir. Geçimsiz çocuklar yetişir. Cesaretsiz çocuklar yetişir. Hakkaniyetsiz çocuklar yetişir. Merhametsiz çocuklar yetişir. İşte bu erdemler ancak güvenin ve sevgi zemininin olduğu bir ailede ancak yetişebilir. Yoksa bunun tam tersi olacaktır değerli kardeşlerim. Peki bizler güvenilir Muhammed, Muhammedül Emin diye anılan bir peygambere iman etmiş müminler olarak ailelerimizde güvenli bir zemin oluşturmak için ne yapmalıyız? Dünyanın her geçen gün daha da güvensizleştiği, sıkı güvenlik önlemlerine rağmen insanların birbirlerine güvenmekte ve emniyet içinde yaşamakta zorlandığı bir zamanda güven duygumuzu nasıl güçlendirebiliriz? Öncelikle değerli kardeşlerim, Allah'ın güven veren, emniyet ihsan eden, kendisine güvenilmeyi en çok hak eden anlamındaki El-Mü'min ismine imanımızı tazeleyerek işe başlamalıyız. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Hadisi gereğince onun bu isminin aile hayatımıza yansıması için birer ayna vazifesi görebiliriz. Dünyaya ve zamana karşı duyduğumuz güvensizlikte kendimizi kaybetmek yerine yakın çevremizden başlayarak güvenli ilişkiler geliştirmek ve güvenilir olmak için emek sarf edebiliriz. Ailemizde güven ortamını zedeleyen ve güven direncimizi düşüren hatalar yapmaktan sakınabiliriz. Kendine güvenen ve geleceğe güvenle bakan evlatlar, çocuklar, nesiller yetiştirmek için özen gösterebiliriz. İşte bu amaçla yola çıktığımızda değerli kardeşlerim,
Öncelikle bilmeliyiz ki güvenin en büyük düşmanları yalan ve şiddettir. Bir ailede güven beslenemiyor, cılız kalıyorsa ya şiddetin yakıcı nefesi altındadır ya da yalanın karanlığında kaybolmuştur. Aile içinde hem eşlerin birbiriyle olan ilişkisi hem de anne baba çocuk bağı şiddetten ve hileden dolayı ağır yara alır. Kocasının sadakatsizliğini öğrenen, küfür ve hareketlerine maruz kalan bir kadın ona olan güvenini ayakta tutamaz elbette ki. Karısının boş vaatlerini ezberleyen, yalanlarından usanan bir erkek onun gözlerine güvenle bakamaz elbette ki. Annesinin tehditleri, babasının dayağı altında ezilen bir çocuk kendisine nasıl güvenebilir ki? Maaşı zorla elinden alınan, azarlanıp susturulan bir yaşlı ahir ömründe kendisinin nasıl güvende hissedebilir ki? Ailede herkesin başını yastığa güven içinde koymaya ve güne güvenle başlamaya ihtiyacı vardır. Herkesin ailede, herkesin buna ihtiyacı vardır. O halde korkuyu ve şiddeti, yalanı ve hileyi ailemizden uzak tutmamız lazımdır değerli kardeşlerim. Biz biliyoruz ki kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adını anarak nikah kıyıp onları kendinize helal kıldınız buyurarak kadınla erkek arasında mülkiyet değil emanet ilişkisi kuran sevgili peygamberimiz emniyeti hatırlatmaktadır. Kadının aradığı güveni eşinde bulabilmesi için her türlü şiddeti yasaklayan, hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz'e, yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin buyuran Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman ailelerde güven ortamını temin etmek için yıllarını vermiştir, ömrünü vermiştir ve bütün hayatını vermiştir. Değerli kardeşlerim, aile içinde çocuğun güven duygusu da Peygamberimizin teminatı altındadır. Hayatı boyunca hiçbir çocuğu tartaklamayan, hiçbir çocuğu azarlamayan, dövmeyen, sövmeyen, incitmeyen bir peygamber modelimiz vardır bizim. Çocuğun sevgi ve güven görme hakkını elinden almak, onu zihinsel ve duygusal anlamda aç bırakmak demektir. İçinde yaşadığı toplumun davranış normlarına aykırı olsa da, çevresindekiler tarafından yadırgansa da, çocukları bağrına basmaktan, onları öpmekten, okşamaktan çekinmeyen Hazreti Peygamber, sevgi sunumunun çocukta özgüveni ne kadar beslediğini elbette bilmektedir. Güven duygusunu içten içe kemiren kurtlardan bir diğeri de yalnızlıktır. Aile içinde birbirinden uzak hayatlar yaşayan, birbirinin kederini ve sevincini paylaşmayan, birlikte ama yalnız insanlar sonuçta güven sorunuyla baş başa kalır. Akrabadan, komşudan, dosttan mahrum büyüyen çocuk, muhabbetin ve kaynaşmanın doğal sonucu olan güven duygusundan da mahrum kalır. Özgür ama yalnız, zengin ama mutsuz insan aynı zamanda güvensiz insandır. Bu yüzden Peygamberimiz akrabalar arası bağların koparılmaması, aile içinde sevgiye, malda bolluğa ve ömrün uzamasına vesile olur buyurur.
Dolayısıyla ailede güven için duygusal ve fiziksel yalnızlıklara izin vermemek, bilhassa anlamsız boşanmaların ve büyük şehirlerde kaybolmuş kimsesiz aile yapılanmalarının önüne geçmek gerekir. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyicilerim, aileyi güven bunalımına sokan, çocuğu umutsuz, anneyi çaresiz, babayı güçsüz kılan bir diğer sorun da adaletsizlik ve insafsızlıktır. Aile içerisinde hak ve sorumluluklar terazisi düzgün çalışmıyorsa, bir tarafın sınırsız hakları varken diğer tarafın görevleri bir türlü bitmiyorsa, güven bunalımı kaçınılmazdır. Haksızlığa uğrayan, vicdansızlık karşısında mağdur ya da mahrum duruma düşen tarafın hem kendisine hem de karşısındakine güveni sarsılmaktadır. Erkek ve kadın arasındaki adaletin ve itidalin sağlanması güven hususunda son derece önemlidir. Peygamberimizin uyarısı da buna yöneliktir değerli kardeşlerim. Ve şöyle buyurur Peygamberimiz: "Dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır." Aynı şekilde anne baba da çocukları arasında insaflı ve adil olmak zorundadır. Bir çocuk için duygusal anlamda zarar göreceği en ciddi kırılma noktalarından biri aile içinde adaletsizliğe şahit olmasıdır. Yaşa, zekaya, okul başarısına ve cinsiyete bakarak çocukları arasında ayrım yapan anne baba, güvenilir olma vasfını yitirmekte, hem çocukların özgüvenini zedelemekte hem de onlara kötü örnek olmaktadır. Ailede adaleti koruyanlara Rahman'ın sağ yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacakları müjdesini veren Allah Resulü'nün "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun" uyarısı burada unutulmamalıdır değerli kardeşlerim. Güven hissi kabul görmeme ve dışlanma durumunda da kaybolur. Hepimiz hürmet görmek, kabullenilmek ve kendimizi özel hissetmek isteriz. Aile içinde yaşına ya da cinsiyetine bakılmaksızın her birey en başta insan olduğu için değerlidir. Değerli kardeşlerim, fikirleri, hayalleri, idealleri, duyguları önemlidir. Eşlerden biri diğerini tanımak ve anlamak istemiyorsa güvensizlik ekiyor demektir. Anne baba çocuklarını muhatap almıyor, dinlemiyor, adam yerine koymuyorsa güvenlerini kaybetmesi mukadderdir. Peygamberimizin çocuklara selam vermesi ve hatırlarını sorması, tercihlerini öğrenmek istemesi, onları tıpkı birer yetişkin gibi dine davet etmesi, saygın birer muhatap kabul etmesi anlamına gelmektedir. Çocuklarla sırrını paylaşan, biat ederek kendisine bağlılıklarını ifade etmelerine izin veren, onlara özel dualar eden bir peygamber, hem çocuklara güvenmekte hem de onların gönlünü ve güvenini kazanmaktadır. Sadece derin ve sessiz bir duygu değildir güven. Aynı zamanda samimi, aynı zamanda dürüst ve yürekli davranışlardır. Korkunun azaldığı ve güven davranışlarının arttığı aileler inşa etmek, toplumun da güvenli ve sağlıklı yarınlara kavuşmasının teminatıdır. Çünkü ailede oluşan güven iklimi toplumu doğrudan etkileyecek. Evde güven ilişkisi geliştiren insanlar hayatlarına giren herkesi
bu ilişki ağına dahil edecektir. Aile içinde birbirine güvenen insanlar nasıl zorluklar karşısında kenetlenmeyi, dayanmayı ve ayakta kalmayı başarıyorsa, toplum içinde aynı durum söz konusudur. Zor zamanlarda dağılmayan, parçalanmayan, tek yürek ve tek bilek olabilen bir toplumun genetik kodları, köyden kente, tek tek, her bir evde yaşanan güven ilişkisine uzanır. Dolayısıyla güvenen ve güvenilen insan yetiştirmek sadece bireyin değil, toplumun ve ümmetin geleceğini de şekillendirmektir. Değerli kardeşlerim, dürüstlük, sadakat, merhamet ve adalet birer hayal değildir. Bunlar sadece peygamberlere, sıddıklara, velilere has olağanüstü haller ya da geçmişte örnekleri pek çok olduğu halde bugün erişilmesi imkansız hasletler değildir. Aksine her insanın ulaşabilmek için elinden gelen gayreti sarf etmesi gereken erdemlerdir, faziletlerdir bunlar. Zaman ne kadar kötü, ortalık ne kadar güvensiz olsa da her birimize düşen görev birer mümin olarak iyiliği ilke edinmektir. Sonuçta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanı ve İslam'ı kalbe hapsetmemiş, inanışın salt düşünce boyutunda kalmayarak davranışa da aksetmesi gerektiğini bize öğretmiştir. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de insanların canlarını ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kişidir. Hadis-i şerifi böyle bir öğretinin zirvesidir değerli kardeşlerim. Mümin ve Müslüman hakkında bu kadar net bir nebevi tasvir bulunduğu halde ailelerimizde bilhassa kadının, çocuğun ve yaşlının kendisini emniyet içinde hissetmemesi ise çok acı bir durumdur. Değerli kardeşlerim, güvenilir olmak her müminin ayrılmaz vasfı olmak durumundadır. Ve her mümin güvenilirliği önce ailesinde yaşamak ve yaşatmakla mükelleftir. Ailemizin özünden, sözünden emin olduğumuz, samimiyetine inandığımız, merhametine bel bağladığımız insanlardan oluşması için gayret sarf etmeliyiz. Önce kendimizi güven testine tabi tutmaktan korkmayalım. Güvensizlik oluşturan hallerimizden vazgeçelim. Yalanı, dolanı, hileyi, şiddeti hayatımızdan çıkaralım. Sonra mahremiyete özenli, sırra saygılı, dedikodu ve fitneden uzak, güvenilir bir ilişki tarzını ailemizde yerleştirelim, öğretelim inşallah. Çocuklarımızın güveni bizimle tatması, özgüvenli yetişmesi ve güvenilir insan olmayı bizden öğrenmesi için emek sarf edelim. Çalışalım, uğraşalım. İmanımız ailede maddi ve manevi anlamda bir emniyet ortamı oluşturmasına vesile olduğunda el-mümin olan Rabbimiz de gayretlerimizi karşılıksız bırakmayacaktır değerli kardeşlerim. Güvenilir olmak bir müminin, bir Müslümanın en önemli vasfı olmalıdır. Zaten iman etmek aynı zamanda iman etmek güvenilir olmaktır. İman etmek Allah'ın varlığından emin olmak, Allah'ın varlığından evrendeki düzene bakarak nizama, intizama, kusursuzluğa, matematiğe, hesaba bakarak Allah'ın varlığından emin olmaktır iman etmek. Bu imanın Allah'a yönelik anlamıdır. Ama bir de imanın varlığa yönelik anlamı vardır değerli kardeşlerim. İmanın varlığa yönelik anlamı. Yani insan yerde de varlığa karşı, insanlara karşı, hayvanlara karşı, çevreye karşı
akarsuya, ağaca, bitkiye, böceğe, yeşilliğe karşı güvenilir olmak zorundadır. İman ancak böyle bir durumda bütün olabilir. İmanı bütün demek, sadece Allah'a karşı vazifelerini yerine getirip ona ibadet, namaz, oruç, zekat, hac, bunları yapmakla tamamlanmış olmuyor. İman aynı zamanda Peygamberimizin Hira Dağı'nda peygamberlik vazifesini aldıktan sonra Mekke'ye inmesidir. Orada Muhammedül Emin olmasıdır. Muhammedül Emin olmaktır. Yani müminler de Müslümanlar da bugün dünyada en güvenilir insan, en emin insan olmak zorundadırlar. İmanlarının tam bir iman olabilmesi için. Mümin olabilme vasıflarının üzerinde durabilmesi için imanını güven vermesi lazımdır. Akif'in dediği gibi, İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız paslı yürek sinede yüktür diyor ya. İman ediyorsak, inanıyorsak, o zaman imanımızın gereği olan güvenilir olma ve Allah'a tam bir teslimiyetle iman etme, hiçbir kuşku, hiçbir tereddüt göstermeden ona inanma ve sonra ona inandıktan sonra yerde de güvenilir insan olmaktır iman etmek değerli kardeşlerim. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet, dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet ve merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı ve nesiller yetiştirmemizi duası ve isteğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-21 derece, Bilecik 9-18, Bursa 12-20, Çanakkale 15-20, Edirne 13-22, İstanbul 14-19, Kırklareli 11-19, Kocaeli 12-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-20 ve Yalova 14-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 7-15 derece, Aydın 16-27, Denizli 13-22, Kütahya 7-15, İzmir 16-25, Manisa 15-23, Muğla 11-23 ve Uşak 8-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 17-25 derece, Antalya 19-27, Burdur 11-18, Hatay 16-24, Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-25 ve Osmaniye 17-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-16 derece, Ankara 7-17, Çankırı 8-20, Eskişehir 8-17, Karaman 10-17, Kayseri 10-17, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 9-16, Konya 11-17, Nevşehir 8-13, Niğde 9-16, Sivas 8-13 ve Yozgat 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 9-22 derece, Bolu 6-17, Düzce 10-19, Karabük 7-19, Kastamonu 5-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-19 derece, Artvin 10-15, Bayburt 7-12, Çorum 8-17, Giresun 14-18, Gümüşhane 7-14, Ordu 13-18, Rize 14-19, Samsun 14-21, Sinop 14-21, Tokat 9-16 ve Trabzon 14-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 8-19 derece, Ardahan 6-14, Bingöl 11-18, Bitlis 8-15, Elazığ 12-19, Erzincan 11-17, Erzurum 5-17, Hakkari 10-21, Iğdır 12-22, Kars 6-17, Malatya 12-19, Muş 11-19, Tunceli 10-21, Şırnak 14-22 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-23 derece, Batman 13-23, Diyarbakır 13-21, Gaziantep 13-23, Kilis 16-24, Mardin 13-22, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek.

Batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, yeni yasama yılı 1 Ekim itibarıyla başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Kurtulmuş Genel Kurul'da yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla konuşma yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildiğini belirten Kurtulmuş, silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması yetkili kurumların teyidine tabidir. Devletin ilgili birimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuz da millet adına sürecin takibine devam edecektir. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabildiği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz dedi. Konuşmasında yeni anayasaya da değinen Kurtulmuş, yasama organı olarak vazifemiz, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek, toplumsal yapımızı güçlendirmek ve sosyal refahı yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede hiç şüphesiz yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Yeni anayasa çağrımızı bir kere daha toplumu güçlendirme perspektifiyle ve öncelikle tekrarlıyorum. Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taşlandırabiliriz. Yeni, çağdaş, demokratik

0: demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer El-Hatip, saldırının failleriyle Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. Fon soruşturması kapsamında Terra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Terra Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yenilir'in de aralarında bulunduğu 5 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancının izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir şeklinde açıklama yaptı. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ülkeden tamamen çekildiğini belirterek 1 Ekim 2026 tam egemenliğin ve silahın devlet kontrolüne alınmasının başlangıcı olacak açıklamasında bulundu. Uluslararası koalisyon güçlerinin tamamen ülkesinden ayrılmasını büyük bir ulusal başarı olarak nitelendiren Zeydi, Irak'ın tam egemenliğinin sağlanmasının ardından ülkenin önündeki en önemli gündemlerden birinin devlet kontrolü dışındaki silahlar meselesi olduğunu belirtti. Başbakan Zeydi bu konuda anayasal yükümlülüklere uyulacağını, açık bir yol haritasıyla takvim belirleneceğini ve bu yol haritasının 30 Haziran 2027'yi geçmeyecek şekilde uygulanacağını açıkladı. Vespor A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrindeki Maurice Dufresne stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Ruhit Salgi yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 Köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar kuzeyinde 6 ila 8, periyot boyunca güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz'le Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, periyot boyunca güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-21 derece, Bilecik 9-18, Bursa 12-20, Çanakkale 15-20, Edirne 13-22, İstanbul 14-19, Kırklareli 11-19, Kocaeli 12-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-20 ve Yalova 14-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 7-15 derece, Aydın 16-27, Denizli 13-22, Kütahya 7-15, İzmir 16-25, Manisa 15-23, Muğla 11-23 ve Uşak 8-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 17-25 derece, Antalya 19-27, Burdur 11-18, Hatay 16-24, Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-25 ve Osmaniye 17-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-16 derece, Ankara 7-17, Çankırı 8-20, Eskişehir 8-17, Karaman 10-17, Kayseri 10-17, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 9-16, Konya 11-17, Nevşehir 8-13, Niğde 9-16, Sivas 8-13 ve Yozgat 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 9-22 derece, Bolu 6-17, Düzce 10-19, Karabük 7-19, Kastamonu 5-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-19 derece, Artvin 10-15, Bayburt 7-12, Çorum 8-17, Giresun 14-18, Gümüşhane 7-14, Ordu 13-18, Rize 14-19, Samsun 14-21, Sinop 14-21, Tokat 9-16 ve Trabzon 14-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 8-19 derece, Ardahan 6-14, Bingöl 11-18, Bitlis 8-15, Elazığ 12-19, Erzincan 11-17, Erzurum 5-17, Hakkari 10-21, Iğdır 12-22, Kars 6-17, Malatya 12-19, Muş 11-19, Tunceli 10-21, Şırnak 14-22 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-23 derece, Batman 13-23, Diyarbakır 13-21, Gaziantep 13-23, Kilis 16-24, Mardin 13-22, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara'yla Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında gündüz saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurula hitap etti. Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Gelinen aşamada önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezi siyaset icra etmelidir, dedi. Konuşmasında yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Gazi Meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir. Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa, kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaset eseri olacaktır ifadelerini kullandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Karara göre mutabakatı tamamlanan her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar, ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamam. Tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Karara göre mutabakatı tamamlanan her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar, ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde

0: Doğan tarafından oluşturulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını 2 Ekim Cuma günü yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada adli süreçlerin etkin şekilde işletildiğini, yapılan dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşıysa en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir değerlendirmesinde bulundu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında 2 Ekim Cuma günü yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 17, Gökçeada'dan saat 08, Geyikli-Ada-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 10 ve 19, Bozcaada'dan da saat 9 ve 18'deki sefer gerçekleştirecek. Her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Macaristan'ın bazı Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararına karşılık bu ülkenin Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg ve Kazan Başkonsolosluklarında görevli bir grup personelin iki hafta içinde Rusya'yı terk etmelerini istedi. Ve spor, Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde 17'si altın, 12'si gümüş olmak üzere 45 madalya elde etti. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai basketbol takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş 3. hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 Köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcada-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde sati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi,

fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: ısı ve sıcaklık ne anlama gelmektedir?
1: Isı, farklı sıcaklık değerlerine sahip olmalarından dolayı iki sistem arasında transfer edilen enerji şekline verilen addır. Birimi kaloridir. Sıcaklıksa bir maddeyi oluşturan taneciklerden birinin ortalama hareket enerjisini ifade eden değere verilen addır ve termometre ile ölçülür. Sıcaklıkla ısı farklı kavramlar olup birbirine karıştırılmamalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar kuzeyinde 6 ila 8, periyot boyunca güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz ile Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, periyot boyunca güneyin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-21 derece, Bilecik 9-18, Bursa 12-20, Çanakkale 15-20, Edirne 13-22, İstanbul 14-19, Kırklareli 11-19, Kocaeli 12-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-20 ve Yalova 14-20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 7-15 derece, Aydın 16-27, Denizli 13-22, Kütahya 7-15, İzmir 16-25, Manisa 15-23, Muğla 11-23 ve Uşak 8-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Adana 17-25 derece, Antalya 19-27, Burdur 11-18, Hatay 16-24, Isparta 11-17, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-25 ve Osmaniye 17-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-16 derece, Ankara 7-17, Çankırı 8-20, Eskişehir 8-17, Karaman 10-17, Kayseri 10-17, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 9-16, Konya 11-17, Nevşehir 8-13, Niğde 9-16, Sivas 8-13 ve Yozgat 6-12 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 9-22 derece, Bolu 6-17, Düzce 10-19, Karabük 7-19, Kastamonu 5-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 11-19 derece, Artvin 10-15, Bayburt 7-12, Çorum 8-17, Giresun 14-18, Gümüşhane 7-14, Ordu 13-18, Rize 14-19, Samsun 14-21, Sinop 14-21, Tokat 9-16 ve Trabzon 14-19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 8-19 derece, Ardahan 6-14, Bingöl 11-18, Bitlis 8-15, Elazığ 12-19, Erzincan 11-17, Erzurum 5-17, Hakkari 10-21, Iğdır 12-22, Kars 6-17, Malatya 12-19, Muş 11-19, Tunceli 10-21, Şırnak 14-22 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-23 derece, Batman 13-23, Diyarbakır 13-21, Gaziantep 13-23, Kilis 16-24, Mardin 13-22, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, fila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6.

Güneyde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurula hitap etti. Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Gelinen aşamada önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabete esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezi siyaset icra etmelidir, dedi. Konuşmasında yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Gazi Meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir. Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa, kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabete esas alan yeni siyaset eseri olacaktır ifadelerini kullandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi Analiz Şirketi tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi. Karara göre mutabakatı tamamlanan her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar, ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Kurul ayrıca fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin kendi isteğiyle bu kazancı fona iade etmesi için isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını 2 Ekim Cuma günü yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada adli süreç

0: etkin şekilde işletildiğini, yapılan dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşıysa en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir değerlendirmesinde bulundu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında 2 Ekim Cuma günü yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 17, Gökçeada'dan saat 08, Geyikli-Ada Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 10 ve 19, Bozcaada'dan da saat 9 ve 18'deki sefer gerçekleştirecek. Her iki hatta bulunan tarifedeki planlı diğer tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Macaristan'ın bazı Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararına karşılık bu ülkenin Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg ve Kazan Başkonsolosluklarında görevli bir grup personelin 2 hafta içinde Rusya'yı terk etmelerini istedi. Ve spor, Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde 17'si altın, 12'si gümüş olmak üzere 45 madalya elde etti. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 2 Ekim Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai basketbol takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş 3. hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunda Devlet Su İşleri 2 Köprüsü İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Söğüt-Kızılcada-Korkuteli yolunun 19 ila 34. kilometrelerinde saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar kuzeyinde 6 ila 8, periyot boyunca güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz'le Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, periyot boyunca güneyinin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
3: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için değişik, ilgi çekici ve yaşayan bir müzeden bahsetmek istiyoruz. Ankara'da açılan Kelime Müzesi'nden. Ki daha sonra pek çok şehrimizde açılacak ama Türkiye'nin ilk Kelime Müzesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yazar Şermin Yaşar tarafından Türkçe kelimelerin, atasözleri ve deyimlerin anlamını çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla kurulan bu güzel müze Ankara Kalesi'nde. Ankara Kalesi'ndeki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin tam karşısında yer alıyor. Geçmiş yıllarda zaire ve tiftik ambarı olarak kullanılan 4 katlı yapı restoranla müze haline getirilmiş. Hayatımız boyunca kullanacağımız dilin temeli olan kelimelerin anlamlarını öğretmek, yanlışlarını düzeltmek, bunlara ilişkin akılda kalıcı, çok güzel malzemelerle onları lanse etmek için açılmış bu güzel müze bir hayalin gerçekleşmesi aslında. Müzeyi oluşturmak için tam bir yıldır emek vermişler. Çocuklarımız 12 yıl Türkçe ders görüyorlar ama hiçbir zaman kelimelerle çok haşır neşir olmuyorlar ve çok fazla ilgi göstermiyorlar. Çoğu zaman anlamını bilmeden cümlenin gidişatına göre anlamını kavruyorlar. Türkçenin söz varlığının eşsiz zenginliğini kelimelerin sanatla, görsel tasarımla, duyguyla bir araya geldiği sergiler ve enstalasyonlar üzerinden deneyimleme imkanı sunmuş. Müzede en alt katta kökler, giriş katında kelimeler, en üst katta da cümlelerle ilgili sergi alanları var. Müzenin giriş ve birinci katını birbirine bağlayan merdiven arasında Türkçe, Uygurca, Göktürk ve Arap harflerinin olduğu cam ve pirinç avize dikkati çekiyor. Pek çok sanatçının resim, enstalasyon, seramik gibi eserlerinin sergilendiği müzede İranlı bir sanatçının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarından yaptığı 3 boyutlu dijital heykeli de yer alıyor. Müzeye girişte misafirleri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz. Aman efendim gözümüz yollarda kaldı. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Nerelerdeydiniz? Cümleleri karşılarken ziyaretçiler çıkışta hoşça kalın, Allah'a ısmarladık, yine bekleriz. Yolunuz açık olsun, arayı açmayalım. Özletmeyin kendinizi cümleleriyle uğurlanıyor. Yani hayatımızın içindeki cümleler. Cümleler ve bu müze yaşıyor aslında. Pazartesi günleri hariç diğer günler 10'la akşam 5 saatleri arasında açık. Kelimeler bize doğuştan verilen ve bedavadan sahip olduğumuz, bahşedilen, hazırda sahip olduğumuz hazinelerdir. O yüzden belki de gereken önemi vermiyoruz. Ama eğer kelimelere para veriyor olsaydık, muhtemelen en iyilerini, en doğrularını, en güzellerini kullanmaya dikkat eder ve onları seçerdik. Kelimeleri somut birer varlık olarak göstermek istemiş Şermin Yaşar bu müzede. Bunun için de Kelime Müzesi fikri ortaya çıkmış. Kelime köklerinden cümlelere kadar birçok kelimenin geçmişi, hangi atasözlerinde yer aldığı, günlük hayatta nerelerde kullanıldığı çok yaratıcı bir şekilde sunulmuş. Müzenin bir bölümünde tedavülden kalkan ama dilde yaşamaya devam eden nesneleri gösterebileceğiniz sergi alanı var. Farklı edebiyatçıların yapıtlarından esinlenilerek oluşturmuş eserlerden bazıları ise çok etkileyici. Birdenbire bir cam mekan içerisinde tanıyamadığınız bir eşya görüyorsunuz. Altındaki yazı ise şu: bu bir fak, yani tuzak. Av fakın üzerine bastığında yakalanır, tuzağa düşer. Geriye aldatılmak, tuzağa düşmek manasındaki faka basmak deyimi kalır. Sakalına baka baka kara iken oldu ak, dünya sana kurdu fak, tevbeye gel tevbeye. Yunus Emre dizelerini de hemen altında görebilirsiniz. O kadar değerli ve güzel yapılmış ki Türkiye'de yaşayan herkesin görmesi gerektiğini düşünüyoruz. interaktif olarak katılım sağlayabileceğiniz köşeler de var. Küçük çekmecelerin içerisine gizlenmiş. Şarkılar, türküler. Kim bilir sizi nerelere götürecek? Beş duyunuza da neredeyse hitap ediyor. Kelimeleri görüyorsunuz, duyuyorsunuz, dokunuyorsunuz, kokluyorsunuz. Daha girişte sizi kokular karşılıyor zaten. Eğer yaklaşır da koklarsanız, miskin gerçekten ne kadar güzel koktuğunu orada anlayacak, misk yazısını görecek, kelimesini öğreneceksiniz. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İstedik ki kelime müzesinden sizleri haberdar edelim. Bir sonraki programımıza kadar kelimeleriniz kuvvetli, güçlü ve güzel. Kulağınız da bizde olsun efendim.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: saat 7.
1: Şimdi hava durumu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İstanbul çevrelerinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21, Bilecik 18, Bursa ve Çanakkale 20 derece. Edirne 22, İstanbul ve Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla çevreleriyle İzmir'in kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 15, Aydın 27, Denizli 22 derece. İzmir 25, Manisa 23, Uşak 18, Muğla 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'le Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacak. Adana 25, Antalya 27, Burdur 18, Hatay 24 derece. Isparta 17, Kahramanmaraş 24, Mersin 25, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Karaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16, Çankırı 20, Ankara ve Eskişehir 17 derece. Karaman ve Kayseri 17, Kırıkkale 18, Kırşehir 16 derece. Nevşehir ve Sivas 13, Niğde 16, Konya 17, Yozgat 12 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 22, Bolu 17, Düzce, Karabük ve Zonguldak 19, Kastamonu 17 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat'ın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusunda ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 15, Bayburt 12, Çorum 17 derece. Giresun 18, Gümüşhane 14, Ordu 18, Rize 19 derece. Samsun ve Sinop 21, Tokat 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı ve Elazığ 19, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15 derece. Erzincan ve Erzurum 17, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17 derece. Malatya ve Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 22, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman, Batman ve Gaziantep 23, Diyarbakır 21, Kilis 24, Mardin 22, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına görülecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına görülecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 3 ila 4 metre. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 2,5 ila 3 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı orta, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'ya kadar rüzgar, güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. o.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaseti icra etmelidir dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçisine ulaşıldı. Göçükte yaşamını yitiren madencilerin sayısı ise 5'e yükseldi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca bazı şüpheliler hakkında eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçları ile ilgili başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında çok sayıda görevli ve eski hakem, müşteki ve tanık olarak ifade verdi. İran Savaşı'ndaki çıkmazın ortasında Amerika Birleşik Devletleri ordusu Orta Doğu'ya 3. bir uçak gemisi görev gücü sevk ediyor. Özel bir amfibi saldırı grubunu da içeren bu sevkiyat, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan ara seçimler öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşın giderek karmaşıklaşan dinamiğini vurguluyor. Google, yapay zekayı uzaya yerleştirmeyi amaçlayan Suncatcher projesi kapsamında ilk uydusunu fırlattı. Şirket bu adımla birlikte alçak dünya yörüngesinde veri merkezi düzeyindeki yapay zeka donanımlarını test etmeyi hedeflediğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Tennessee'de ölüm mahkumu olan Krista Pike, İki kez uygulanan ölümcül zehir enjeksiyonundan sağ kurtulmasının ardından hastanede hayati tehlike arz eden kritik durumda tedavi altında tutuluyor. Yaşanan skandalın ardından eyalet valisi yıl sonuna kadar tüm idamları durdurma kararı aldı.

Ve spor. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Almanya sahasında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Panzerler, Jürgen Klopp yönetimindeki ilk galibiyetine ulaştı. Haberleri sunduk.

Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiği

0: kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ağlı Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Kastamonu Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çıldır Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Of Çaykara Karaçam yolunun 20 ila 26. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat Sivas istikameti taşı trafiğine kapatıldığından ulaşım Sivas Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyo.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Fazla su içmek neden zararlıdır? Bir insan vücudunun %70'i sudan oluşmaktadır. Yeni doğan bir bebeğin ise vücudunun %80'i sudan oluşur. Vücudumuzun büyük bir bölümünün sudan oluştuğunu düşünürsek, su dünyadaki tüm canlılar için hayati bir önem taşır. Peki fazla suyun bize zararı var mıdır? Hatta su bizi zehirleyebilir mi? İçmemiz gereken su miktarı en fazla ne kadar olmalıdır? Bir insanın yemek yemeden haftalarca, ancak susuz sadece bir gün yaşayabildiğini biliyor muydunuz? Bizim için bu kadar yararlı olan su, peki nasıl oluyor da bir anda bizim düşmanımız olup bizi zehirleyebiliyor? İşte burada hayatın basit ama değişmez kanunu çıkıyor karşımıza. Yani her şeyin fazlası zararlıdır kanunu. Çok yararlıdır diye gereğinden fazla miktarda su tüketirsek, hayatımızdaki en iyi arkadaşımız düşmanımıza dönüşecektir. Peki bir kişinin günde ne kadar su içmesi gerekir? Bir insanın kış aylarında günlük alması gereken su miktarı 1,5 ile 3 litre arasındayken, yazın sıcaklar yüzünden çok fazla su kaybettiğimizden dolayı bu miktar 2 ile 3,5 litre arasındadır. Peki bu nasıl olur? Fazla su vücudumuzda nasıl bir etkiye sahip olur? Aşırı su tüketimi kandaki sodyum oranının düşmesine neden olur. Buna tıp dilinde hiponatremi denir. Hiponatremi de böbreklerin çalışmasını azaltır, hücrelerin sulanmasına ve beyinde ödeme yol açar. Aşırı su tüketimi sinir sistemini olumsuz yönde etkiler, krizlere yol açabilir. Aşırı su tüketimi beyinde dengesizliklere sebep olur, bu kişiyi komaya sokabilir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Neden ölü güvercinlerle karşılaşmayız? Hayatımızın vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyan kuşlar, parklarda, doğal bahçelerde ve en önemlisi doğadaki yerini sürekli olarak korumaktadır. Bu durum aslında artık insanların alışık olduğu bir düzendir. Bu düzen içinde kuşların yer alması ise doğal yaşamın bir sonucudur. Bu yaşam içinde her canlı doğar, büyür ve ölür. Peki bu kadar çok canlı, özellikle kuşların ölüleriyle neden karşılaşmayız? Bu canlılar ölmeden önce hangi davranışları sergiler? Tüm kuşlar neden aşağı yukarı aynı ölçüleri taşır? Kuşların bunun için herhangi bir özel yapısı bulunmakta mıdır? Güvercinler ve diğer kuşlar aslında gelişme sürecini tamamlamak için birçok engelden geçmektedirler. Bu aşama sonunda ölüme yaklaşan her kuş bu dönemi oldukça sıkıntılı geçirir. Güçsüzleştiğini anlayan bu kuşlar gelebilecek tehlikelere karşı direnebilmek ve bu olaylara daha da dayanıklı olabilmek için son günlerini yuvasında geçirir. Korkunun her tarafını sardığı bu anlarda kuşlar birçok kez yuvasından çıkmaz ve ölümü bekler. Bu nedenledir ki ölümü yaklaşan bu durumu sezen kuşlar herhangi bir yerde ulu orta bu anı beklemez. Aynı zamanda kuşların aynı boyutlu olması da dikkatlerinizi çekmiştir. Bunun sebebi de yine ölümde olduğu gibi aynı olaydır. Kuşlar belirli bir boyuta gelmeden yuvalarından çıkmazlar. Bu durum sonucunda ise çevremizde gördüğümüz tüm kuşlar belirli bir olgunluğa ulaşmışlardır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Akşam yemeğinde 295 kere yutkunduğumuzu, bir fincan kahvenin içerisinde su, protein, şeker, tanik asit, alkaloidler ve kafein barındırdığını, Monaco'nun ulusal orkestrasının ordusundan daha geniş bir kadroya sahip olduğunu biliyor muydunuz?
0: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İstanbul çevrelerinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21, Bilecik 18, Bursa ve Çanakkale 20 derece. Edirne 22, İstanbul ve Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla çevreleriyle İzmir'in kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 15, Aydın 27, Denizli 22 derece. İzmir 25, Manisa 23, Uşak 18, Muğla 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'le Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacak. Adana 25, Antalya 27, Burdur 18, Hatay 24 derece. Isparta 17, Kahramanmaraş 24, Mersin 25, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Karaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16, Çankırı 20, Ankara ve Eskişehir 17 derece. Karaman ve Kayseri 17, Kırıkkale 18, Kırşehir 16 derece. Nevşehir ve Sivas 13, Niğde 16, Konya 17, Yozgat 12 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 22, Bolu 17, Düzce, Karabük ve Zonguldak 19, Kastamonu 17 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat'ın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusunda ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 15, Bayburt 12, Çorum 17 derece. Giresun 18, Gümüşhane 14, Ordu 18, Rize 19 derece. Samsun ve Sinop 21, Tokat 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı ve Elazığ 19, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15 derece. Erzincan ve Erzurum 17, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17 derece. Malatya ve Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 22, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman, Batman ve Gaziantep 23, Diyarbakır 21, Kilis 24, Mardin 22, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bugün Batı Karadeniz, Marmara Denizi ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Karadeniz'de ise Batı ve Kuzeybatı'dan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, yer yer 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyılarındaysa 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçisine ulaşıldı. Göçükte yaşamını yitiren madencilerin sayısı ise 5'e yükseldi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca bazı şüpheliler hakkında eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçları ile ilgili başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında çok sayıda görevli ve eski hakem, müşteki ve tanık olarak ifade verdi. Google, yapay zekayı uzaya yerleştirmeyi amaçlayan Suncatcher projesi kapsamında ilk uydusunu fırlattı. Şirket bu adımla birlikte alçak dünya yörüngesinde veri merkezi düzeyindeki yapay zeka donanımlarını test etmeyi hedeflediğini duyurdu. Ve spor. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Almanya sahasında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Panzerler, Jürgen Klopp yönetimindeki ilk galibiyetine ulaştı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerin ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: önleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ağlı Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Kastamonu Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çıldır, Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Of, Çaykara, Karaçam yolunun 20 ila 26. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti taşı trafiğine kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, ne

0: orada. Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: günaydın, mutlu sabahlar, sağlıklı bir gün diliyoruz. Bugün 2 Ekim Cuma değerli dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programı başladı. Saatlerimiz 10'u gösterene dek kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer, sizlere eşlik edeceğiz. Programımızda günün öne çıkan başlıklarını paylaşacağız gazetelere dair. Yine hava durumuyla ilgili 16 bölgeli telefon bağlantılarımız olacak. Haftanın her günü olduğu gibi hem basında gündem programında hem de atmosferden haber var programında. Ki atmosferden haber var programı da saat 16'dan itibaren, 16 haber kuşağından itibaren başlıyor değerli dinleyenlerimiz. Hissedilen şu an için 8 santigrat derece, parçalı bulutlu bir Ankara sabahından bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize sağlıklı, keyifli bir gün diliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ankara için bugün çok bulutlu bir hava olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Edirne hariç Marmara bölgesi, Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevreleri, ayrıca Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. İlk telefon bağlantımız gerçekleşmiş. İzmir'e gidelim. Uzmanımız Sayın Mutlu Mert telefon attığımızda. Mutlu Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun Mutlu Bey.
1: Tabii hemen aktarayım. Bölge geneli parçalı, çok bulutlu. Kuzey kesimler aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Çanakkale'nin doğu ilçelerinde Biga, Çan, Yenice ve Lapseki'de ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara Adası çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Güney kesimlerde önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde rüzgar bekliyoruz. Merkezlerimizin hava durumlarıyla bugün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: İzmir parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri öğleden sonra yerel sağanak yağışı 25 derece. Çanakkale parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, 20 derece. Manisa parçalı, çok bulutlu, öğleden sonra kuzey batı ilçeleri yerel sağanak yağışlı 23 derece. Aydın parçalı ve çok bulutlu, 27 derece. Balıkesir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, 21 derece bekliyoruz. Ege Denizi'nde genel hava durumu ise hava parçalı, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Çanakkale, Çeşme ve Çeşme Bodrum arasında kuzey-kuzeydoğudan 6 ila 8 bofor fırtına şiddetinde esecek. Buna karşılık dalga yüksekliği 3 ila metre, 3 ila 4 metre dolayında olacak. Raporumuz içinde geçtiği üzere 3 uyarımız var. Bu dinleyicilerimizi bu konuda uyarmak isteriz. Yağışların Çanakkale'nin doğu ilçeleriyle Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bu konuda yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta fayda var. Bir kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Bölgemizin kuzey, özellikle Çanakkale, Balıkesir çevrende ve kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına bekliyoruz. Bu konuda dinleyicilerimizi uyarmak isteriz. Ege Denizi'nde de 8 bofor kuvvetinde fırtına bekliyoruz. Bu konuda da özellikle denizcilerimizi uyarmak isteriz. Bugünlük aktarabileceklerim bu şekilde Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Mutlu Bey. Sesinize sağlık. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün diliyoruz.
1: Teşekkürler. Sizlere iyi yayınlar. Dinleyicilerimize iyi günler dileriz.
0: Çok teşekkür ederiz Mutlu Bey. Evet, uzmanımız Sayın Mutlu Mert, ikinci bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Başta Ege Denizi olmak üzere İzmir ve çevresindeki illerimizin hava durumunu dinledik. Evet, peş peşe telefon bağlantıları gerçekleştireceğiz. İkinci bölgemizde İzmir'le başladık. Birazdan basında gündem programında Adana bağlantımız olacak. İstanbul'da trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimizle yol durumunu buluşturacağız. Öncesinde dilerseniz hemen bugüne dair rüzgar nasıl olacak hatırlatalım. Rüzgar bugün Batı Karadeniz'in batısında, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Cumartesi günü yani yarın yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa yarın Batı Karadeniz'in batısında, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Evet, bugünü ve yarını yurt geneline dair özetledik. Hava durumundan, kuvvetli yağışlardan söz ettik, rüzgardan söz ettik. Dilerseniz batı ile başladığımız programımıza güney ile devam edelim. Uzmanımız Sayın Hasan Erden Adana'da. Hasan Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Denizli Bey.
0: Teşekkür ederiz Hasan Bey. Bölgeye değer son söz sizin, buyurun.
2: Evet, bölge tahmin ve uyarı merkezimizin yapmış olduğu değerlendirmeye göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve batı yönlerinden hafif ve orta kuvvete, yağış anında zaman zaman kuvvetleşmesi bekleniyor. İllerdeki en yüksek sıcaklıklar şu şekilde: Adana 25 derece, Mersin 25, Kahramanmaraş 23, Osmaniye 27, Gaziantep 23, Kilis 24, Hatay 24 derece olarak bekleniyor. İyi yayınlar diliyorum Deniz Bey.
0: Teşekkür ederiz. Biz de kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz Hasan Bey.
2: Olduğu teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Hasan Erden de bizlerle 6. bölgemizin sorumluluk sahasına dair hava durumunu, Adana ve çevresindeki illerin en güncel değerlendirmelerini paylaştı. 7 ilimizden daha haberdarız. Toplamda 12 ilimizden haberdar etti uzmanlarımız sizleri ilk iki telefon bağlantımızın ardından. Evet, denizlerimize dair de Doğu Akdeniz'i dinledik. İstanbul'da trafikteki son duruma birazdan geçeceğiz. Öncesinde dilerseniz bugünden, yarından söz ettik. Hadi hafta sonuna girilirken pazar gününü de paylaşalım. Pazar günü ise yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğini paylaşmıştım yayına başlarken. Evet, hava sıcaklıkları özellikle iç bölgelerde sabah saatlerinde tek hanelere düştü desek yeridir değerli dinleyenlerimiz. Devam edelim trafikteki son durumla. Dilerseniz öncelikle İstanbul'a başlayalım. İstanbul'un ardından saatler 9'a yaklaşırken başkent Ankara'nın güncel bilgilerini de sizlerle buluşturacağız. Bir önceki saate göre İstanbul'da %30'luk yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 377 kilometreye uzamış. Boğaz geçişlerinde Avrupa'dan Asya'ya, E5'li Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM'de Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne trafik sıkışık. Asya'dan Avrupa'ya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik sıkışık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde ise çok ciddi trafik yoğunluğu gözlemlediğimizi belirtelim. Devam edelim. ...70 dakikalık mesafeyle başlayacağız. Kazasker'den Ayvansaray Kavşağı'na kadar ki 7 kilometrelik mesafe 1 saat 10 dakikalık süre zarfında kat edilebiliyor şu an için. 50 dakikalık mesafe Haramidere Kavşağı'ndan Florya Kavşağı'na, Adliye'den Bostancı'ya. 40 dakikalık süre İdeal Tepe'den İki Telli Kavşağı'na. 35 dakikalık mesafe Karayollarından Seyran Tepe'ye, Taşocağı Yolu Caddesi'nden Esenler Kavşağı'na, Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na. Belirttiğimiz mesafeler 35 dakikalık süre zarfında kat edilebilecek. Devam edelim. 25 dakikalık süre Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine. Ayrıca Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar ki 7 kilometrelik mesafenin de yaklaşık 25 dakikayı şu an için bulacağını belirtelim. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk dileyerek lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonlarıyla ilgilenmeyin diyelim. Ayrıca yollarımız, sokaklarımız çöp kutusu değil, çöp kutusu bulana kadar lütfen çöpümüzü muhafaza edelim diyerek bir başka telefon bağlantısıyla programımız sürecek. Kumanda masamız bağlantıyı gerçekleştirirken bizler de dilerseniz gündeme dair bilgileri paylaşmaya başlayalım. Bugün 2 Ekim Cuma. Ekonomi ve siyaset gündeminde öne çıkanları sizlerle buluşturacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Girne'de Devlet Hastanesi ve Güzelyurt Devlet Hastanesi açılış törenine katılacak. Hem Girne'de hem Güzelyurt'ta. Yeni Parti Başkanı Özgür Özel, Rize'de ve Artvin'de gerçekleşecek programlarında sırasıyla 10 Mart Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek. Artvin Merkez Camii'nde ise Cuma namazını kılacak. Artvin mitingine iştirak edecek. Rize'de saat 7.50'de başlamış program. Artvin'de ise 12.07'de Cuma namazına katıldıktan sonra Artvin mitingine saat 14'te katılacak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Yasama, yürütme ve siyasetle devam edelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İklim Çevre Kadın 2030 Yöneten Kadın Liderler Forumu programına açılışına 41 yıllık evli çiftlere Umre projesi kapsamında kura çekimine, Dünyayı Dönüştüren Çocuklar programına, Birlikte Mümkün 2026 programına katılacak. İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaat sahasında incelemelerde bulunacak. Ayrıca Kültür Merkezi açılışına ve Aile Şenliği programına iştirak edecek. Gaziantep'te 9.30'da başlayacak. Son programsa saat 16'da başlaması öngörülüyor diyelim. İstanbul'a gidelim. Uzmanımız Sayın İrem Yılmaz telefon attığımızda. İrem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
3: Günaydın, merhabalar.
0: Merhaba, bölgeye değer son söz sizin, buyurun.
3: Bölgemiz için yapılan son tahminleri incelediğimizde, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç diğer illerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların İstanbul il geneli, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Kocaeli'nin batısı ilçelerinde yerel ve kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında olmasını öngörüyoruz. Rüzgarımız kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde 40 ila 70 km/saat aralığında olacağını tahmin ediyoruz. Bölgemize ait 2 adet meteorolojik uyarımız bulunmakta. İlki kuvvetli yağış uyarısı İstanbul il geneliyle Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Kocaeli'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını öneriyoruz. Diğer uyarımız rüzgar uyarısı. Yine kuzey kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esneyeni beklediğimizden yine tedbirli olunmasını öneriyoruz. İstanbul ve çevre illerdeki hava ise şu şekilde. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Edirne'de ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekliyoruz. En yüksek sıcaklıklarımız İstanbul 19 derece, Kocaeli 21 derece, Sakarya 21 derece, Edirne 22 derece, Tekirdağ 20 derece, Kırklareli 19 derece, Yalova ise 20 derece. Denizlerimizde hava ise şu şekilde. Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına beklentimiz mevcut. Batı Karadeniz'de hava durumu parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarımız doğu ve kuzeydoğu yönlerden 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre aralığında, yer yer 3 ila 4 metre aralığında. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde ise hava durumu parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarımız kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 5 ila 7, öğle 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre civarında. Görüşümüz iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz İrem Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
3: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın İrem Yılmaz, hem denizlerimize dair hem de birinci bölgenin sorumluluk alanı açısından İstanbul ve çevresindeki illerimizin hava durumunu paylaştı. Toplamda 7 ilimizden daha haberdarız değerli dinleyenlerimiz. Evet, Marmara Denizi'nden ve Batı Karadeniz'den de haberdar olduk. Birazdan Van'a gideceğiz. Öncesinde devam edelim. Gündeme dair bilgileri paylaşmayı sürdürelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğini ziyaret edecek. Ardından Brüksel Büyükelçiliği'nde düzenlenecek resepsiyona katılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, güneybatısındaki Şuşa şehrinde Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü savunma bakanları toplantısına iştirak edecek. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanatse ile eğitim işbirliği anlaşması imzalayacak. Ardından Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze ile bir araya gelecek. Saat 10'da Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Nevşehir'de saat 11'de başlayacak programda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek ve 3 kademe ilçe başkanları toplantısına katılım sağlayacak. Valiliği ve belediye başkanlığını ziyaret edip sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşacak. Şehit ve gazi ailesiyle Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına ziyarette bulunacak. Nevşehir'de sırasıyla 11, 12, 13, 13.30, 14.30 ve 16.15'te başlayacak programlarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı katılım sağlayacak, ziyaretler gerçekleştirecek. Türkiye İstatistik Kurumu bu yıla ilişkin yapay zeka istatistiklerini açıklayacak saat 10'da. Diplomasiden söz edelim. Evet, olağan dışılığın olağanlığından söz edelim. Washington-Tahran-Tel Aviv hattında Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip edilecek. Gazze ve Kudüs hattındaysa Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izlenecek. Uzun süredir de gözlemlediğimiz gibi yine diplomaside bu iki hatta, bu iki alanda olacak yine gözler. Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçe ilişkin gelişmeler takip edilecek ki haberde paylaştık. Yaşamını yitiren madenci sayısı 5'e yükseldi değerli dinleyenlerimiz. Şanlıurfa'da saat 10'da, evet, Allah'tan rahmet dileğiyle madencilerimize. Şanlıurfa ile devam edelim. Saat 10'da Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 3. gün etkinlikleriyle devam edecek. Spora geçmeden Van'a gidelim. Van ve çevresiyle ilgili uzmanımız Sayın Recep Eyce telefon attığımızda. Recep Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş buldum Deniz Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgede her son söz sizin, buyurun.
4: Tabii, aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 bofor kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Son olarak il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 15, Van 18, Muş 20 ve Hakkari'de 21 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Recep Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle.
4: Teşekkürler. Sizlere de iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Recep Eyce bizlerle 14. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Evet. Henüz şarkı arasına gidemedik değerli dinleyenlerimiz. Bağlantılarımız Iğdır'la sürecek. Iğdır bağlantımızın ardından araya gidelim. Hemen dilerseniz Ankara'nın trafikteki son durumuna başlayalım. Bir önceki saate göre %88'lik yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 145 kilometreye uzamış. Ana yollarda şu an için Eskişehir ve Samsun yollarında şehir merkezi yönü çok ciddi trafik yoğunluğu var. Hatta durma noktasında desek yeridir. İstanbul, Konya ve havaalanı yolunda şehir merkezinde güzergahlar şu an için sıkışık durumda. Zamanlamalarla devam edelim. Yarım saatlik mesafeler. Cumhuriyet Kızlarpınar Caddesi girişinden ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 4 kilometrelik mesafe yarım saat sürecek şu an için. 4,5 kilometrelik mesafe Keçiören Sapağı'ndan Çankırı Caddesi köprü çıkışına kadar ki güzergah yine yaklaşık yarım saati bulacak. 25 dakikalık mesafelerse NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne, Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, 20 dakikalık mesafeler Cevizlidere Caddesi girişinden polis evine, İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar ki güzergah diyebiliriz şu an için. Trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Ve Iğdır'a gidelim. Uzmanımız Sayın Eda Beyaz telefon attığımızda. Eda Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
5: Günaydın, hoş buldum Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi merakla dinleyeceğiz. Buyurun Eda Hanım.
5: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde güneybatılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış esnasında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde gün içerisinde beklenen yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 22, Kars 18, Ağrı 21 derece. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Eda Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
5: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Eda Beyaz'dan da 16. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili 3 ilimizden haberdar olduk. Evet, şarkı arasına henüz gidemedik. Denizlerimizde özellikle Ege'de fırtına bekleniyor değerli dinleyenlerimiz. Akdeniz'de, Batı Akdeniz'de veya Doğu Akdeniz'de fırtına beklemiyoruz ancak yine öğle saatlerinden sonra Marmara Denizi'nde de fırtına beklediğimizi belirtelim. Saat öğle vaktine kadar fırtınamsı rüzgar bekliyoruz Marmara Denizi'nde. Yine Batı Karadeniz'de benzer bir durum var. Marmara'yla aynı durum söz konusu. Doğu Karadeniz'de ise Öğle saatlerine kadar fırtına beklemesek de öğle saatlerinden sonra fırtınamsı rüzgar görülecek. Evet, programın ilk şarkı arasına gideceğiz. Hava durumuna dair gündem yoğun. Aranın ardından birlikteliğimizi bir başka bağlantımızla sürdüreceğiz. Ankara'nın trafikteki son durumunu da paylaştık.

0: Basında Gündem programının ilk bölümünün son 10 dakikası içerisindeyiz değerli dinleyenlerimiz. Hemen paylaşmaya sürdürelim gündeme dair bilgileri sizlerle buluşturacağız. Bu akşam A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. karşılaşmasında Belçika ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Liège'deki mücadele saat 21.45'te başlayacak. İstanbul'da evet başarılar dilekleriyle A Milli Futbol takımımıza canı yürekten başarılar diliyoruz. İstanbul'da saat 17.30'da 1. lig ekiplerinden Pendik Spor'la Galatasaray Pendik Stadı'nda özel maçta karşılaşacak. İstanbul'da saat 20'de Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş İspanyol devi Barcelona'yı, Fenerbahçe ise Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbolu konuk edecek. Saat 20'de ve 20.45'te başlayacak parkedeki mücadeleler. Temsilcilerimize başarılar dilekleriyle. İzmir'de saat 19'da Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka Galatasaray'ı konuk edecek. Handball'la devam edelim ve sonlandıralım. Trabzon'da saat 12'de Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında Ortahisar Belediyespor Göztepe'yi konuk edecek. Evet Konya'ya gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Yıldıray Saka telefon hattımızda. Yıldıray Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Bölgeye değer son söz sizin, buyurun.
1: Tabii ki. Bölgesel sağlığı ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Gece sıcaklıklarının mevsim normalleri ve üzerinde, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Karaman'da 17, Aksaray ve Niğde'de ise 16 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktarabileceklerim şimdilik bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hem güzel dilekleriniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgiler için Yıldıray Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza biz de kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Uzmanımız Sayın Yıldıray Saka 8. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Böylelikle peş peşe gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantılarının ilk bölüm adına 7'sini gerçekleştirdik. Birazdan 8. telefon bağlantımız için Konya'da düzeltiyorum. Evet, ilk bölüm açısından bağlantılarımızı sonlandırmış bulunuyoruz. Kumanda masamız uyardı. Saat başına gideceğiz. En güncel hava durumu ve haberleri sizlerle buluşturacağız. Özellikle deniz raporlarında denizlerimizde fırtına görüleceğini paylaşacağız. Sakın kaçırmayın. 9 Haber Kuşağı'nın ardından da basında gündem programının ikinci bölümü Elazığ bağlantısıyla başlayacak. İkinci bölümde Ankara, Antalya, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarımız olacak.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cuma günü de Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İstanbul çevrelerinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21, Bilecik 18, Bursa ve Çanakkale 20 derece. Edirne 22, İstanbul ve Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla çevreleriyle İzmir'in kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 15, Aydın 27, Denizli 22 derece. İzmir 25, Manisa 23, Uşak 18, Muğla 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'le Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacak. Adana 25, Antalya 27, Burdur 18, Hatay 24 derece. Isparta 17, Kahramanmaraş 24, Mersin 25, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Karaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16, Çankırı 20, Ankara ve Eskişehir 17 derece. Karaman ve Kayseri 17, Kırıkkale 18, Kırşehir 16 derece. Nevşehir ve Sivas 13, Niğde 16, Konya 17, Yozgat 12 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 22, Bolu 17, Düzce, Karabük ve Zonguldak 19, Kastamonu 17 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat'ın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusunda ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 15, Bayburt 12, Çorum 17 derece. Giresun 18, Gümüşhane 14, Ordu 18, Rize 19 derece. Samsun ve Sinop 21, Tokat 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı ve Elazığ 19, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15 derece. Erzincan ve Erzurum 17, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17 derece. Malatya ve Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 22, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman, Batman ve Gaziantep 23, Diyarbakır 21, Kilis 24, Mardin 22, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına görülecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 3 ila 4 metre. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 2,5 ila 3 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı orta, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçisine ulaşıldı. Göçükte yaşamını yitiren madencilerin sayısı ise 5'e yükseldi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca bazı şüpheliler hakkında eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçları ile ilgili başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında çok sayıda görevli ve eski hakem, müşteki ve tanık olarak ifade verdi. Google, yapay zekayı uzaya yerleştirmeyi amaçlayan Suncatcher projesi kapsamında ilk uydusunu fırlattı. Şirket bu adımla birlikte alçak dünya yörüngesinde veri merkezi düzeyindeki yapay zeka donanımlarını test etmeyi hedeflediğini duyurdu. Google, yapay zeka...

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-İl sınır yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Kastamonu Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Of-Çaykara-Karaçam yolunun 20 ila 26. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti taşı trafiğine kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
3: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf

0: temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Basında Gündem programımızın ikinci bölümü başladı. Bu saat diliminde de yine bağlantılarımız olacak. Gazete başlıklarına göz atacağız. İlk bölümde hem İstanbul'un hem de Ankara'nın trafikteki son durumundan söz ettik. Gündeme dair bilgileri paylaştık. Ekonomi, siyaset, yasama, yürütme ve spor müsabakalarından programı paylaştık. Hava sıcaklıklarına dair bugünü özetledik. Yarından ve hafta sonundan da özet biçimde bahsettik. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyrediyor. Değerli dinleyenlerimiz, kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Programımızın ilk bölümünde olduğu gibi birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Elazığ'a gideceğiz. Bağlantımızın ardından Ankara ve Antalya bağlantılarımızı da gerçekleştireceğiz. Programımızda öncelikle Ankara'ya gidiyoruz. Ankara bağlantımızda uzmanımız Sayın Ali Dokuyucu var. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
1: Hoş bulduk, günaydınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin, buyurun.
1: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Ankara 17, Çankırı 20, Kırıkkale 19, Bolu 18, Zonguldak 19, Düzce 20, Bartın 21, Karabük 18 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz hem güzel dileğiniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgiler için. Biz de kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz Ali Bey.
1: Teşekkürler.
0: Ankara'dan uzmanımız Sayın Ali Dokuyucu bizlerle en fazla ilimizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. 8 ilimizden haberdarız Ankara ile birlikte. Bağlantılarımız sürecek değerli dinleyenlerimiz. Gazete başlığından söz edelim. Fon meselesini çözüyoruz başlığı var Hürriyet gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılışında yaptığı konuşmasında fon krizine değindi. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Sorunun üstesinden geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimizi ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Erdoğan yeni anayasa ve iç siyasete yönelik mesajlar da verdi. Salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. İçinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Huzura, demokrasiye, kardeşliğe kalkan 467 elle sivil siyaset vesayetin ördüğü psikolojik duvarlar yıkılmış, ön yargıları tuzla buz etmiştir, demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni parti protesto etti başlığındaysa Erdoğan meclise gelince yeni parti grubu ayağa kalkmadı. Mersin operasyonlarını protesto için salonu terk etti denilmiş. Bahçeli Erdoğan'a gül verdi. Erdoğan salona geldiğinde Kılıçdaroğlu ayağa kalkmadı. Erdoğan'ı tüm liderler dinledi. Bahçeli kürsüden inen Erdoğan'a kırmızı beyaz gül verdi. DEM partililer masalarına cezaevinde bulunan Can Atalay'ın fotoğrafını koydu denmiş. 10. sayfada haberin ayrıntıları. Antalya'dayız. Uzmanımız Sayın Ercüment Avşar telefon attığımızda. Ercüment Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgede son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Merakla dinleyeceğiz. Buyurun.
2: Tabii ki. Bölgemizde hava parçalı, çok bulutlu. Yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarına 1 ila 3 derece bir azalış bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve doğu. Öğle saatleri sahil kesimleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esmesini bekliyoruz. Şimdi merkezlerimizde beklenen hava durumları, günün yüksek hava sıcaklıklarını özetleyelim. Antalya parçalı çok bulutlu. Sabah ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olmak üzere 27 derece. Muğla parçalı çok bulutlu. Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olmak üzere 23 derece. Isparta parçalı çok bulutlu 17, Burdur parçalı çok bulutlu 18 derece olacağını tahmin ediyoruz. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı, Antalya körfezi kuzey ve doğu, öğle saatleri güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında. Hava parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş mesafesi yağış anında zayıf. Bölgemizle ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Ercüment Bey. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz sizlere.
2: Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyi yayınlar diliyoruz.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Ercüment Avşar 4. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Başta Batı Akdeniz olmak üzere Antalya ve çevresindeki 3 ilin hava durumunu dinledik. Kısa bir aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

0: birlikteliğimiz sürüyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Edirne hariç Marmara bölgesi, Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İstanbul'da, Adana'da, Osmaniye'de, Sinop'ta, Erzincan'da, ayrıca Tunceli ve Elazığ çevrelerinde, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusunda, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyinde, Hatay'ın batısında, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısında, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar'da uzmanımız Sayın Sebahattin Aksoylu telefon attığımızda. Sebahattin Bey, hoş geldiniz elimize, günaydın.
1: Günaydın Deniz Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun Sebahattin Bey.
1: Teşekkür ederim. Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parça ve çok bulutlu geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli esecek. İl merkezlerinin detaylarında ise Afyonkarahisar parçalı ve çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 16 derece. Denizli parçalı ve çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22 derece. Uşak parçalı ve çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığının 18 derece olmasını bekliyoruz. Afyonkarahisar'dan anlatacaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Sebahattin Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Sebahattin Aksoylu'dan da 3 ilimizin hava durumunu öğrendik. Afyonkarahisar'la bağlantımızı gerçekleştirdik. Eskişehir'e gideceğiz. Gazete başlıklarını sürdürelim. Uzay Kongresi'nin maskotu Caretta Caretta başlığı var. Maskot duyurusu Uluslararası Astronotik Kongresi'nin sitesinden yapıldı. Kongre 5 Ekim'de Antalya Belek'te başlıyor. 4. sayfada haberin ayrıntıları var. Yapay zekaya çocuk dilini öğretiyor. Başlığındaysa Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Bilgisayar Bilimleri ve İstatistik bölümlerinden üstün başarıyla mezun olan Arda Kaz, Google'ın yapay zekaya çocuk iletişimini öğreten ekibine girdi. Ekip, yapay zekanın farklı yaş gruplarına göre anlatım tarzını değiştirmesine gayret gösteriyormuş. Arda Kaz, Amerika Birleşik Devletleri'nden mezun olan en başarılı 25 Türk listesine de girmişti denmiş haberin bir başka başlığında. 11. sayfada ayrıntılarını merak edenler okuyabilirler Hürriyet gazetesinde diyelim. Eskişehir bağlantımız hazırmış. Uzmanımız Sayın Selin Demiralp. Telefon attığımızda Selin Hanım, hoş geldiniz elimize.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun Selin Hanım.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Bursa çevreleri ve Bilecik'in batı kesimlerinde ise aralıklı sağanak veya yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredecektir. Rüzgarlarımız ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Bursa'nın kuzey kesimlerinde ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesini tahmin etmekteyiz. Bölge müdürümüze bağlı il merkezlerinde beklenen bugün en yüksek sıcaklık Eskişehir 17, Bursa 20, Bilecik 18, Kütahya 15 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Selin Demiralp'ten 4 ilimizin hava durumunu dinledik. Devam edelim gazetemize. Hürriyet gazetesinde ana başlıkta fon meselesini çözüyoruz haberini okumuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılışında yaptığı konuşmada fon krizine değindi demiştik. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine bağlantılı haber, birer milyonla ödeme başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu fon mağdurlarına ara ödeme yapılmasına karar verdi. Mutabakatı tamamlanan tüm yatırımcılara fonların nihai tasfiyesi beklenmeden 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak. Fonlara 1 milyon liranın altında yatırım yapanlar paralarının tamamını 1 milyon lira ve üzerinde yatırım yapanlarsa en fazla 1 milyon lira ara ödeme alacak. Öncelik ünvanında para piyasası ibaresi geçen ve yatırımcı sayısı en yüksek olan fonlara verildi. SPK ara döneminin ivedilikle yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Kalan paralar fonların tasfiyesinden sonra ödenecek. SPK ayrıca fonlardan fahiş kazanç sağlayanların bu paraları gönüllü olarak iade etmeleri için hesap açtı. İadelerden gelecek paralar fonun tasfiye mal varlığına dahil edilecek. Başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak. İade edilen paralar fonların tasfiyelerinin ardından yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası'ndan aktarılacak. Borsaya ilk ödeme dopingi. Günler sonra yükseldi başlığı var. SPK'nın fon soruşturması ve fon zedelere yapılacak ilk ödeme ile ilgili kararları borsaya olumlu yansıdı. BIST 100 endeksi dün güne yükselişle başladı. Artış oranı 12.330 puanla %3.2'yi aştı. SPK'nın kararlarının piyasa tarafından olumlu karşılandığını belirten uzmanlar, piyasa soruşturmaları yakından takip ediyor. Kısa vadede oynaklık görülecektir ama bir süre sonra plan sindirilecektir dedi. 7. sayfada haberin ayrıntıları, fon kurulu ikinci toplantıyı bugün yapıyor. Tutuklu sayısı 65 oldu başlığı var değerli dinleyenlerimiz. 9 kişi daha tutuklandı. Gözaltına alınan Tera Portföy Başkanı Erdin Özel, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı ve eski BDDK kurul üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu İskender Balcı, İsmet Öğüt, Adem Karatepe, Ali Çil, Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Rat tutuklandı. Tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Elif Altın'ın haberi 5. sayfada ayrıntılarıyla yer bulmuş. Trabzon'a gidelim, uzmanımız Sayın İlker Yılmaz telefon attığımızda. İlker Bey, hoş geldiniz elimize, günaydın.
3: Günaydın, hoş bulduk.
0: Bölge Derson, söz sizin, buyurun.
3: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi beklenirken rüzgarların kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizin merkezlerinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Rize 20, Artvin 15 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 4 ile 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliğinin 1,5 ile 2,5 metre. Görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın İlker Yılmaz bizlerle 5 ilimizin hava durumunu paylaştı. Kısa aranın ardından Kayseri bağlantısıyla burada olacağız.

0: programımızla birlikteliğimiz sürüyor. Kayseri bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Uzmanımız Sayın Fatih Mehmet Özkan. Telefon altımızda. Fatih Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Hoş buldum. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Fatih Bey.
1: Bölge müdürlüğümüz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığımız mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarımız kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği bekleniyor. Bölge müdürlüğümüze bağlı ileride gerçekleşecek günün en yüksek sıcaklığı ve beklenen hava durumu şu şekilde. Kayseri parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Kırşehir parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece. Nevşehir parçalı ve çok bulutlu 14 derece. Sivas parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Yozgat parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Bölge müdürlüğümüzden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz Fatih Bey.
1: Sağ olun. Teşekkürler.
0: Uzmanımız Sayın Fatih Mehmet Özkan bizlere bölgesiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri paylaştı. Böylelikle Kayseri ve çevresindeki illerimizin hava durumundan da haberdarız. Erzurum'la sonlandıracağız programımızı. Gazetemizden başlıkları okumayı sürdürelim. Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu başlığı var. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'nin 3 belediyesinde operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mizitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bazı daire başkanlarının aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alındı. Büyükşehir Belediyesi'nde 330 milyon, Mezitli'de 1 milyar 10 milyon, Yenişehir'de ise 105 milyon Türk lirası kamu zararı olduğu iddia ediliyor. Reyhanlı faili 13 yıl sonra yakalandı başlığı var. Milli İstihbarat Teşkilatı 2013'te Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'in yakalandığını duyurdu. Saldırının planlayıcılarından El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Saldırının diğer 4 faili geçen Haziran'da 53 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırılmıştı.

3 yıla kadar hapsiysendi başlığında şarkıcı Mabel Matiz hakkında Haleylim şarkısı ve klibinin müstehcenlik içerdiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istendi deniyor Özge Erikar'ın haberi.

son düdüğü çaldı, gözaltına alındı başlığı. Türkiye'de son 4 yılda en çok derbi yöneten Süper Lig hakemi Yasin Kol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK idarecileri başta futbol yöneticilerine yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı. Milli maç arasında dün akşam Trabzonspor'un Drogheda United'la yaptığı hazırlık maçını yöneten Kol, 90 dakikanın sona erdiğini belirten düdüğünü çalmasının ardından gözaltına alındı deniyor. Değerli dinleyenlerimiz,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları bürosunca bazı şüpheliler hakkında eziyet, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçları ile ilgili başlatılan hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon öncesi ve sonrası çok sayıda görevli ve eski hakem, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde müşteki ve tanık olarak ifade verdi. İfade veren bazı görevli hakemlerin isimleri şöyle: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erdem Onur Uçarcı, Salper Barış Saka, Murat Zirzek, Kerem Ersoy, Oğuzhan Uğurlu, Zorbay Küçük, Mustafa İlker Coşkun, Gamze Durmuş Pakkan, Murat Pakkan, Mehmet Dilaver Ay, Burak Taşkınsoy, Ümit Öztürk, Emir Eray Eysoy, Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Polat, Mert Güzenge, Taner Gizlenci, Tugay Kağan Numanoğlu, İbrahim Hakan Ceylan, Burak Şeker, Burak Erdoğan, Mesut Arık ve Abdülkadir Bitigen. Yine müşteki ve tanık olarak eski hakemler Deniz Ateş Bitnel, Alparslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Süleyman Abay, Alper Ulusoy, Ali Tuna, Emre Altun'da ifade verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti. Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri sonucunda son 2 yılın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suça bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karatoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar'la TFF Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Süper Lig Hakemi Yasin Kolla, Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı deniyor. Bir basında gündem programının daha sonuna geldik. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar sizlere eşlik ettik. Yeniden buluşuncaya dek saat başında birlikteyiz. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İstanbul çevrelerinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21, Bilecik 18, Bursa ve Çanakkale 20 derece. Edirne 22, İstanbul ve Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla çevreleriyle İzmir'in kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 15, Aydın 27, Denizli 22 derece. İzmir 25, Manisa 23, Uşak 18, Muğla 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'le Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacak. Adana 25, Antalya 27, Burdur 18, Hatay 24 derece. Isparta 17, Kahramanmaraş 24, Mersin 25, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Karaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16, Çankırı 20, Ankara ve Eskişehir 17 derece. Karaman ve Kayseri 17, Kırıkkale 18, Kırşehir 16 derece. Nevşehir ve Sivas 13, Niğde 16, Konya 17, Yozgat 12 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 22, Bolu 17, Düzce, Karabük ve Zonguldak 19, Kastamonu 17 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat'ın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusunda ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 15, Bayburt 12, Çorum 17 derece. Giresun 18, Gümüşhane 14, Ordu 18, Rize 19 derece. Samsun ve Sinop 21, Tokat 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı ve Elazığ 19, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15 derece. Erzincan ve Erzurum 17, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17 derece. Malatya ve Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 22, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman, Batman ve Gaziantep 23, Diyarbakır 21, Kilis 24, Mardin 22, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar kuzeyinde 6 ila 8, periyot boyunca güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz ile Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, periyot boyunca güneyin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi. Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 5 Ekim Pazartesi günü açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken, yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.S., kullandığı araçla polisten kaçtı. Sürücü belgesi geçici olarak alınan H.S.'ye 440 bin Türk lirası ceza uygulandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail Ulusal Havayolu Şirketi El Al'in İsrailleri ülkeye geri getirmek amacıyla bugün düzenlemeyi planladığı seferlere verdiği izni iptal ettiği bildirildi. Ve spor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarısı Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si ile devam edecek. Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-İl sınır yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Kastamonu Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Of-Çaykara-Karaçam yolunun 20 ila 26. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti taşı trafiğine kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 29 santigrat derece, Mersin Yenişehir, Antalya Alanya 28, Mersin Anamur, Antalya Finike, Muğla Fethiye 27 santigrat derece, Antalya Kaş 26, Muğla Bodrum, Muğla Datça 24, Rize Merkez, Van Gevaş, Balıkesir Ayvalık, Giresun Merkez 23 santigrat derece, Samsun Atakum, İzmir Konak, Aydın Kuşadası 22, Trabzon Ortahisar, İzmir Dikili, Çanakkale Merkez, İstanbul Sarıyer, Kastamonu İnebolu, Sinop Merkez 21 santigrat derece, Tekirdağ Süleymanpaşa, Bitlis Adilcevaz, Ordu Altınordu, Bitlis Tatvan, Düzce Akçakoca, Bartın Güney, İstanbul Tuzla 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde, Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde, Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İstanbul çevrelerinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21, Bilecik 18, Bursa ve Çanakkale 20 derece. Edirne 22, İstanbul ve Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla çevreleriyle İzmir'in kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 15, Aydın 27, Denizli 22 derece. İzmir 25, Manisa 23, Uşak 18, Muğla 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'le Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacak. Adana 25, Antalya 27, Burdur 18, Hatay 24 derece. Isparta 17, Kahramanmaraş 24, Mersin 25, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Karaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16, Çankırı 20, Ankara ve Eskişehir 17 derece. Karaman ve Kayseri 17, Kırıkkale 18, Kırşehir 16 derece. Nevşehir ve Sivas 13, Niğde 16, Konya 17, Yozgat 12 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 22, Bolu 17, Düzce, Karabük ve Zonguldak 19, Kastamonu 17 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat'ın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusunda ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 15, Bayburt 12, Çorum 17 derece. Giresun 18, Gümüşhane 14, Ordu 18, Rize 19 derece. Samsun ve Sinop 21, Tokat 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı ve Elazığ 19, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15 derece. Erzincan ve Erzurum 17, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17 derece. Malatya ve Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 22, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman, Batman ve Gaziantep 23, Diyarbakır 21, Kilis 24, Mardin 22, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bugün Batı Karadeniz, Marmara Denizi ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, yer yer 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyılarındaysa 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi. Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 5 Ekim Pazartesi günü açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken, yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.S. kullandığı araçla polisten kaçtı. Sürücü belgesi geçici olarak alınan H.S.'ye 440 bin Türk lirası ceza uygulandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail Ulusal Havayolu Şirketi El Al'in İsrailleri ülkeye geri getirmek amacıyla bugün düzenlemeyi planladığı seferlere verdiği izni iptal ettiği bildirildi. Ve spor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarısı Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si ile devam edecek. Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları yarın Türkiye saatiyle 11'de, yarışsa 4 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 10'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-İl sınır yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Kastamonu Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çıldır, Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Of, Çaykara, Karaçam yolunun 20 ila 26. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti taşı trafiğine kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı alışveriş merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 20 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Belgrad parçalı bulutlu 23, Berlin sağanak yağışlı 20 derece. Helsinki parçalı bulutlu 12, Kiev parçalı bulutlu 16, Kopenhag kuvvetli sağanak yağışlı 17, Londra sağanak yağışlı 22 derece. Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Moskova çok bulutlu 13, Paris parçalı bulutlu 19, Priştine parçalı bulutlu 20 derece. Roma çok bulutlu 26, Saraybosna ve Sofya parçalı bulutlu 18, Tiran parçalı bulutlu 27, Varşova parçalı bulutlu 17, Viyana parçalı bulutlu 23, Zürih sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 26, Aşgabat parçalı bulutlu 29, Astana sağanak yağışlı 16, Bağdat az bulutlu ve açık 36 derece. Bakü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Bişkek parçalı bulutlu 19, Duşanbe parçalı bulutlu 28, Kabil çok bulutlu 27 derece. Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Kuveyt az bulutlu ve açık 37, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 39, Riyad az bulutlu ve açık 40 derece. Şam parçalı bulutlu 29, Tahran çok bulutlu 31, Taşkent parçalı bulutlu 26, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo çok bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir çok bulutlu 32, Melbourne sağanak yağışlı 16, Montreal sağanak yağışlı 17, Kahire çok bulutlu 32, New York çok bulutlu 25, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Washington parçalı bulutlu 26 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 19, Frankfurt çok bulutlu 21, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kırcaali parçalı bulutlu 20, Köln sağanak yağışlı 19, Komrat parçalı bulutlu 19, Kösence çok bulutlu 19, Münih sağanak yağışlı 19 derece. Podgorica parçalı bulutlu 25, Selanik parçalı bulutlu 24, Şumlu ve Taraklıya parçalı bulutlu 19, Zenitsa parçalı bulutlu 22, Varkaneş parçalı bulutlu 19 derece. Gazmi Asa ve Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metre kare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 65 kilogram, Osmaniye Hasanbeyli 46, Siirt Kurtalan 43, Kastamonu Çatalzeytin 41 kilogram, Hatay Yayladağ 40, Kahramanmaraş Afşin Türkçayırı, Elazığ Palu 37 kilogram, Mardin Derik Kutluca, Batman Hasankeyf, Kırklareli Pınarhisar Mahya 36 kilogram, Sinop Ayancık Akören 35, Hakkari Durankaya 33, Diyarbakır Silvan 31, Muş Merkez, Bingöl Genç, Bitlis Adil Cevaz 30 kilogram, Adana Karataş, Van Bahçesaray 29, Adıyaman Gölbaşı 28, Muğla Ula Akyaka, Rize Fındıklı, Sakarya Kocaeli, Çanakkale Çan 26 kilogram, Artvin Borçka Can Kurtaran 25, Denizli Honaz 23, Karaman Başyayla, Niğde Ulukışla Bolkar Dağı 22 kilogram, Şırnak Merkez, Bayburt Sancaktepe, Mersin Silifke 20 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İstanbul çevrelerinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21, Bilecik 18, Bursa ve Çanakkale 20 derece. Edirne 22, İstanbul ve Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla çevreleriyle İzmir'in kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 15, Aydın 27, Denizli 22 derece. İzmir 25, Manisa 23, Uşak 18, Muğla 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'le Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacak. Adana 25, Antalya 27, Burdur 18, Hatay 24 derece. Isparta 17, Kahramanmaraş 24, Mersin 25, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Karaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16, Çankırı 20, Ankara ve Eskişehir 17 derece. Karaman ve Kayseri 17, Kırıkkale 18, Kırşehir 16 derece. Nevşehir ve Sivas 13, Niğde 16, Konya 17, Yozgat 12 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 22, Bolu 17, Düzce, Karabük ve Zonguldak 19, Kastamonu 17 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat'ın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusunda ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 15, Bayburt 12, Çorum 17 derece. Giresun 18, Gümüşhane 14, Ordu 18, Rize 19 derece. Samsun ve Sinop 21, Tokat 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı ve Elazığ 19, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15 derece. Erzincan ve Erzurum 17, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17 derece. Malatya ve Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 22, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman, Batman ve Gaziantep 23, Diyarbakır 21, Kilis 24, Mardin 22, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına görülecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 3 ila 4 metre. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 2,5 ila 3 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı orta, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında, öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne sebep olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, yabancı uyruklular için farklı nikah ücreti uygulayan Çanakkale Belediyesi'ne ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 256.357 lira idari para cezası verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 5 Ekim Pazartesi günü açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri Tenisi'de ölüm mahkumu olan Krista Pike, iki kez uygulanan ölümcül zehir enjeksiyonundan sağ kurtulmasının ardından hastanede hayati tehlike arz eden kritik durumda tedavi altında tutuluyor. Yaşanan skandalın ardından eyalet valisi yıl sonuna kadar tüm idamları durdurma kararı aldı.

ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbolu konuk edecek. Ataşehir'de oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-İl sınır yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Kastamonu Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Of-Çaykara-Karaçam yolunun 20 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla çevreleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara'yla Kuzey Ege kıyı

sularında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısı Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Duygular içimize sığmadığında şiirlere, şarkılara hayat veren güftelere ve bestelere dönüşür. O duygular yeni halleriyle herkeste ortak bir yer edinir. Dost meclislerinde, bazen bir radyo programında duyulur, yayılır ve sevilir. Duygu gitse de o şarkıyla hatırlanır. Bu programda ben Mehtap İnan, şarkıların hikayesiyle aşkın namelerinde bulunduğunuz yerde size konuk olacağız. Bugün Türk müziğinin en çok ses getiren acı sevda şarkılarından birinin hikayesine gidiyoruz. Ben seni unutmak için sevmedim. Birçok kişi tarafından söylenen ama her söyleyişinde başka bir yaraya dokunan bir şarkı. Hazırsanız başlayalım. Bu güzel şarkının güftesi Mehmet Teoman. Bestesi Erol Sayan'a ait. Şarkının doğrudan şu kişi için yazıldı diye kanıtlanmış bir hikayesi yok aslında. Ama Mehmet Teoman'ın birçok röportajında anlattığı ortak tema şu. Bu şarkı uzun ve yıpratıcı bir ilişkinin sonunda unutmaya çalışmaktan yorgun düşmüş bir insanın duygusuyla yazıldı. Teoman'ın şarkılarının çoğu gibi bu da kişisel bir ayrılığın ruh hali üzerine kurulu. Şarkı bir şarkıcının terk edilmesi üzerine yazıldığı şeklinde çok dolaşan bir söylenti de vardır. Bu güzel şarkıcının kimi zaman Ajda Pekkan, kimi zaman Nazan Öncel, kimi zaman da isimsiz bir eski sevgili olarak anlatıldığı söylenir. Hiçbirinin doğrulanabilir bir kaynağı yok aslında. Aşk acısının unutulmaz halini toplumsal bir efsaneye dönüştürmüştür bu şarkı. 1980 sonrası popüler müzikte arabesk etkisinin zirve yaptığı yıllarda yine kulaklara taşınmış, yine dillerde yer bulmuştur. Kayıp, ayrılık, unutamama temaları toplumda güçlü bir karşılık bulmuştur. Bu şarkıda toplumsal melankoli döneminin en çok tutan eserleri arasına girmiştir. Mehmet Teoman 1942 doğumludur. Türk pop ve arabesk müziğin en üretken güfte yazarlarından. Ajda Pekkan'dan Hümeyra'ya, Zerrin Özer'den Ayşegül Aldınç'a kadar yüzlerce şarkının yazarı. Lirik, kırılgan, şiirsel sözleriyle bilinir. Şarkıyla ilişkisinde ise unutamamanın bir isyanı olarak tanımlanmıştır. Unutmak için sevmek cümlesinin yarattığı derin ironi, şarkının temel fikridir aslında. Erol Sayan ise 1940 doğumlu, Türk sanat müziği bestecisi. Makamsal yapıyı popüler müzikle başarılı biçimde oluşturan bestecilerden. İçin için yanıyorsun, ömrünce hep adım adım gibi klasik eserlerin de sahibi. Bunları mutlaka ki duydunuz, biliyorsunuz. Eserin dramatik gücünü yaratan şey, güfte kadar Erol Sayan'ın uzayan geçişleri, acıya gömülen iniş çıkışlar ve hafızaya kazınan nakaratı. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim. Türk sanat müziği makamı olmasa da pop arabesk geçiş formunda. Bu şarkı Zeki Müren'in sesinden unutulmazlığını kazanmıştır. Milenyum sonrasında bu şarkı yine onlarca sanatçı tarafından cover yapılmış, yorumlanmış, arabeskten pop'a kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Yabancı bir şarkıdan uyarlama mıdır? Kesinlikle hayır. Eser tamamen özgün, güfte ve besteye sahiptir. Aşkın kaderci bir yanını anlatır aslında. Birebir örtüşür. Toplumda o yıllarda yaygın olan acıya tutunma duygusunun hafızaya kazınmış örneklerinden biridir. Neden hala seviliyor diye soracak olursanız, çünkü herkes hayatında bir kez bile olsa şu hali yaşamıştır. Unutmaya çalışırken daha çok hatırlamak. Bu şarkının mesajı bir insanı sevmenin ayrılıktan sonra bile sona ermediğini, hatta aşkın en çok ayrılıktan sonra hissedildiğini söyler. Farkında olmadan yaşadığımız o güzel aşk artık şarkı olduktan sonra herkesin aşkıdır. Ve herkesin yaşadığına hitap eder. Zeki Müren'den dinleyenlerin sevgilisi başka, Sadri Alışık'tan dinleyenlerin sevgilisi başka, Müzeyyen Senar'dan dinleyenlerin sevgilisi başka olsa da duyguları hep ortaktır. Kalp acı, dünya hüzün, gözyaşı dolu.
Bu şarkı dinlenir, dinlendikçe de insanın içine işler. Arkasından bir şarkı daha olsa dedirten şarkılardandır. Aşkın güzel tarafı tamam, bunu herkes bilir de aşkın bir de o acı dolu tarafı vardır. Onu bilenler bu şarkıyı çok iyi tanırlar. Birbirleri için umut veren, dünyanın sonuna kadar birbirlerini seveceklerini sanan insanlar unutmayı hesaba katmamışlardır. Büyük beklentilerle başlayıp hüsranla biten aşkların şarkısıdır. Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim, bekledim sabah akşam yollarını, ölmek istedim, bir türlü ölmedim. Bu şarkıyı söyleyen bütün sanatçıları da burada saygıyla anıyorum. Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Serap Mutlu Akbulut, Sadri Alışık ve Neşe Karabacak. Popüler kültürdeki izlerinde mutlaka ki bu sanatçıların da rolü var. Birçok dizi ve filmde acı sahnelerin fon müziği olarak kullanıldı. YouTube'da milyonlarca kez dinlendi. Radyolarda yayınlandı, televizyonlarda, konserlerde çıktı. Bir sürü versiyonu oldu. Sosyal medyada ayrılık videolarının en çok eşlik edilen şarkılarından biri oldu.

0: aşkın iz bıraktığı tüm şarkılara, yaşanmışlıklara ve kelimelerin yetmediği duygulara yolculuk ettiğimiz Aşkın Nameleri programımız burada sona eriyor. Ben Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir sonraki programda yeni bir şarkının hikayesiyle yeni bir duyguda buluşmak üzere diyoruz. Unutmayın, her şarkının bir hikayesi, her hikayenin sizde de bir izi vardır. Müziğin kalbinizde hep yer bulması dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Aşkın Nameleri. Hazırlayan ve sunan Mehtap İnan. Aşkın Nameleri.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İstanbul çevrelerinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21, Bilecik 18, Bursa ve Çanakkale 20 derece. Edirne 22, İstanbul ve Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla çevreleriyle İzmir'in kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 15, Aydın 27, Denizli 22 derece. İzmir 25, Manisa 23, Uşak 18, Muğla 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacak. Adana 25, Antalya 27, Burdur 18, Hatay 24 derece. Isparta 17, Kahramanmaraş 24, Mersin 25, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Karaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16, Çankırı 20, Ankara ve Eskişehir 17 derece. Karaman ve Kayseri 17, Kırıkkale 18, Kırşehir 16 derece. Nevşehir ve Sivas 13, Niğde 16, Konya 17, Yozgat 12 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 22, Bolu 17, Düzce, Karabük ve Zonguldak 19, Kastamonu 17 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat'ın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusunda ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 15, Bayburt 12, Çorum 17 derece. Giresun 18, Gümüşhane 14, Ordu 18, Rize 19 derece. Samsun ve Sinop 21, Tokat 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı ve Elazığ 19, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15 derece. Erzincan ve Erzurum 17, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17 derece. Malatya ve Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 22, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman, Batman ve Gaziantep 23, Diyarbakır 21, Kilis 24, Mardin 22, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 2 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 3 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar kuzeyinde 6 ila 8, periyot boyunca güneyinin kıyı kesimlerinde 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz ile Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, periyot boyunca güneyin kıyı kesimlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne sebep olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, yabancı uyruklular için farklı nikah ücreti uygulayan Çanakkale Belediyesi'ne ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 256.357 lira idari para cezası verdi. Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci yarısının üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 5 Ekim Pazartesi günü açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Amerika Birleşik Devletleri Tennessee'de ölüm mahkumu olan Krista Pike, iki kez uygulanan ölümcül zehir enjeksiyonundan sağ kurtulmasının ardından hastanede hayati tehlike arz eden kritik durumda tedavi altında tutuluyor. Yaşanan skandalın ardından eyalet valisi yıl sonuna kadar tüm idamları durdurma kararı aldı. Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbolu konuk edecek. Ataşehir'de oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük il sınır yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Kastamonu Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçileri nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 20 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Belgrad parçalı bulutlu 23, Berlin sağanak yağışlı 20 derece. Helsinki parçalı bulutlu 12, Kiev parçalı bulutlu 16, Kopenhag kuvvetli sağanak yağışlı 17, Londra sağanak yağışlı 22 derece. Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Moskova çok bulutlu 13, Paris parçalı bulutlu 19, Priştine parçalı bulutlu 20 derece. Roma çok bulutlu 26, Saraybosna ve Sofya parçalı bulutlu 18, Tiran parçalı bulutlu 27, Varşova parçalı bulutlu 17, Viyana parçalı bulutlu 23, Zürih sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 26, Aşgabat parçalı bulutlu 29, Astana sağanak yağışlı 16, Bağdat az bulutlu ve açık 36 derece. Bakü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 27,

Bişkek parçalı bulutlu 19, Duşanbe parçalı bulutlu 28, Kabil çok bulutlu 27 derece. Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Kuveyt az bulutlu ve açık 37, Medine ve Mekke az bulutlu ve açık 39, Riyad az bulutlu ve açık 40 derece. Şam parçalı bulutlu 29, Tahran çok bulutlu 31, Taşkent parçalı bulutlu 26, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo çok bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir çok bulutlu 32, Melbourne sağanak yağışlı 16, Montreal sağanak yağışlı 17, Kahire çok bulutlu 32, New York çok bulutlu 25, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Washington parçalı bulutlu 26 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 19, Frankfurt çok bulutlu 21, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kırcıali parçalı bulutlu 20, Köln sağanak yağışlı 19, Komrat parçalı bulutlu 19, Kösence çok bulutlu 19, Münih sağanak yağışlı 19 derece. Podgorica parçalı bulutlu 25, Selanik parçalı bulutlu 24, Şumlu ve Taraklıya parçalı bulutlu 19, Zenitsa parçalı bulutlu 22, Valkaneş parçalı bulutlu 19 derece. Gaziantep ve Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Bakanlığımızdan haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyeti kapsayan düzenleme, düşük karbonlu ekonomiye geçişi kolaylaştırmayı ve Avrupa Birliği'nin iklim politikalarıyla uyumu güçlendirmeyi amaçlıyor. Yönetmelik, çevresel açıdan sürdürülebilir yatırımların belirlenmesine rehberlik ederken, Türk sanayicilerinin uluslararası yeşil finansmana erişimini artırmayı ve piyasada yeşile boyama riskini azaltmayı hedefliyor. Taksonomi kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, su ve deniz kaynaklarının korunması, döngüsel ekonomi, kirliliğin önlenmesiyle biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması olmak üzere 6 çevresel hedef belirlendi. Bir ekonomik faaliyetin taksonomiye uyumlu sayılabilmesi için önemli katkı, önemli zarar vermeme ve asgari sosyal koruma şartlarının üçünü birden karşılaması gerekecek. Düzenleme kapsamında Avrupa Birliği taksonomisindeki faaliyetlere ek olarak Türkiye'nin ekonomik yapısı dikkate alınarak tarım ve turizm sektörleri de kapsama alındı. Teknik kriterler toplam 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyeti içeriyor. Finans sektöründe zorunlu raporlama 1 Ocak 2029'da başlayacak. Reel sektör için raporlama gönüllü olacak. Ancak yeşil finansman talep eden şirketlerden raporlama istenebilecek. COP31 vizyonu New York'ta tanıtıldı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York İklim Haftası kapsamında Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlattı. Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'in uygulama odaklı olacağını belirterek, "Dünya artık bizden uygulamayı, icraatı ve neticeyi bekliyor," dedi. Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 2 yılda 455 bin konutun tamamlanarak teslim edildiğini, yeni konutlarda enerji kullanım yoğunluğunun %39, sera gazı emisyonlarının ise %38 azaldığını açıkladı. COP31 kapsamında 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e çıkarılması ve binalarda enerji kullanım yoğunluğunun %25 azaltılması gibi hedeflerin öne çıktığını söyledi. New York'ta ayrıca iklim dirençli şehirlerde projeleri finansmanla buluşturmayı amaçlayan SURF girişimi başlatılırken, iklim uygulama köprüsü BRIDGE için ilk pilot ülkeler Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan olarak açıklandı. Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve eylem gündemi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve New York İklim Haftası kapsamında Türkevi, Times Meydanı ve Glass House gibi farklı noktalarda düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı. Türkevi'ndeki sergide COP31 maskotu Caretta, Antalya'daki konferans alanının 3 boyutlu maketi ve Türkiye'nin iklim çalışmalarını anlatan interaktif uygulamalar yer aldı. Bakan Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'de kararların yanı sıra somut projelerin, uygulamaların ve sonuçların ele alınacağını belirtti. Kiralık sosyal konutlarda başvuru süreci tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlandığını, incelemelerin ardından kura aşamasına geçileceğini açıkladı. Kurum, koşulları sağlayan vatandaşlar arasından 1071 konutun hak sahiplerinin Ekim ayında kura ile belirleneceğini ve ilk anahtarların teslim edileceğini bildirdi. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında uygulanan projeden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, üzerine kayıtlı konutu bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli ve en az bir yıldır İstanbul'da ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek. 10 bin liradan başlayan kiralarla sunulacak konutlar Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören, Maltepe, Tuzla, Kartal, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ve Arnavutköy'de yer alacak. Projede başvuru ücreti alınmadı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 dönemine ilişkin sıcaklık ve kuraklık analizlerini paylaştı. Kurum, 2024'ün Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı, 2025'in ise 1964'ten bu yana en kurak yılı olduğunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin 2024 yılı ortalama sıcaklığı 15,6 derece ile rekor kırdı. 2016-2025 döneminde Türkiye'nin ortalama sıcaklığı ise 14,9 derece olarak ölçüldü. 2025'te yıllık yağışlar normalin %27,6 altında kaldı. Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağış açığı %60'ın üzerine çıkarken, yılın en yüksek sıcaklığı 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece olarak kaydedildi. Küresel ölçekte de 2016-2025 dönemi kayıtlardaki en sıcak 10 yıllık dönem oldu. Bakan kurum, verilerin iklim değişikliğinin geleceğin değil, bugünün meselesi olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, iklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz, dedi. Sıfır Atık Hareketi 9. yılını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 27 Eylül 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9. yılına girdi. Bu yılın teması Türkiye'nin COP31 başkanlığı kapsamında sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte olarak belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık'ın 9. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, hareketin Türkiye'nin COP31 başkanlığıyla küresel iklim mücadelesine taşındığını belirterek, ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için sıfırdan COP31'e mesajını verdi. COP31 eylem gündeminin 10 öncelikli temasından biri olan Sıfır Atık kapsamında, 2035'e kadar küresel atık üretimindeki artışın yarı yarıya azaltılması hedefleniyor. Türkiye'de sıfır atık çalışmaları kapsamında bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sisteme geçilirken 28 milyon kişiye eğitim verildi. Geri kazanım oranı 2017'deki %13 seviyesinden 2025'te %37,53'e yükseldi. Projenin başlangıcından 2025 yılı sonuna kadar 9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırılırken, bunun ülke ekonomisine yaklaşık 365 milyar lira katkı sağladığı bildirildi. Çalışmalarla ayrıca 613 milyon ağacın kesilmesinin ve yaklaşık 180 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçildiği açıklandı. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İstanbul çevrelerinde Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21, Bilecik 18, Bursa ve Çanakkale 20 derece. Edirne 22, İstanbul ve Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla çevreleriyle İzmir'in kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 15, Aydın 27, Denizli 22 derece. İzmir 25, Manisa 23, Uşak 18, Muğla 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'le Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacak. Adana 25, Antalya 27, Burdur 18, Hatay 24 derece. Isparta 17, Kahramanmaraş 24, Mersin 25, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Karaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16, Çankırı 20, Ankara ve Eskişehir 17 derece. Karaman ve Kayseri 17, Kırıkkale 18, Kırşehir 16 derece. Nevşehir ve Sivas 13, Niğde 16, Konya 17, Yozgat 12 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 22, Bolu 17, Düzce, Karabük ve Zonguldak 19, Kastamonu 17 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat'ın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusunda ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 15, Bayburt 12, Çorum 17 derece. Giresun 18, Gümüşhane 14, Ordu 18, Rize 19 derece. Samsun ve Sinop 21, Tokat 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı ve Elazığ 19, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15 derece. Erzincan ve Erzurum 17, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17 derece. Malatya ve Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 22, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman, Batman ve Gaziantep 23, Diyarbakır 21, Kilis 24, Mardin 22, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bugün Batı Karadeniz, Marmara Denizi ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, yer yer 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Ege hariç sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde 8, güneyinin kıyılarında ise 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 3 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi ve yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, ikinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir. Toplantıda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı, hesap yönetimine ilişkin ilgili kurum çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen 5 işçinin ölümüne, 2 işçinin de yaralanmasına neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında işletmenin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt, üretim, iş sağlığı ve mekanik müdürleriyle vardiya amiri ve 2 mühendis bulunuyor. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Ziraat Bankası ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından tarım ve gıda sektöründe yapılacak yatırımlara 10 milyon dolara kadar finansman sağlanacak. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Tarım Gıda Sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesi kapsamında işletmeleri yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar 2 yıla ödemesiz olmak üzere 7 yıla kadar vadeli ile finansman imkanı sunulacak. Proje duyurusunun Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yıl sonuna kadar yapılması, desteklerin verilmesine 2027'de başlanması hedefleniyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, yabancı uyruklular için farklı nikah ücreti uygulayan Çanakkale Belediyesi'ne ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 256.357 lira idari para cezası verdi. İran, Irak'a iki ülke arasında uçuşların yeniden başlatılması çağrısı yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Irak'a yaptığı çağrıda Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına karşı iki ülkenin hava yollarının uçuşlarında kısıtlamaların kaldırılmasını ve iki ülkenin çıkarları doğrultusunda normal koşullara dönülmesi için uygun kararların alınmasını talep etti. Ve spor, amirli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bu akşam deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrindeki Maurice Dufresne stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Ruhit Saggi yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-İl sınır yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Kastamonu Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çıldır, Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Of-Çaykara-Karaçam yolunun 20 ila 26. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti taşı trafiğine kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Muğla, Denizli, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Dürlüğünden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 29 santigrat derece, Mersin Yenişehir, Antalya Alanya 28, Mersin Anamur, Antalya Finike, Muğla Fethiye 27 santigrat derece, Antalya Kaş 26, Muğla Bodrum, Muğla Datça 24, Rize Merkez, Van Gevaş, Balıkesir Ayvalık, Giresun Merkez 23 santigrat derece, Samsun Atakum, İzmir Konak, Aydın Kuşadası 22, Trabzon Ortahisar, İzmir Dikili, Çanakkale Merkez, İstanbul Sarıyer, Kastamonu İnebolu, Sinop Merkez 21 santigrat derece, Tekirdağ Süleymanpaşa, Bitlis Adilcevaz, Ordu Altınordu, Bitlis Tatvan, Düzce Akçakoca, Bartın Güney, İstanbul Tuzla 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İstanbul çevrelerinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21, Bilecik 18, Bursa ve Çanakkale 20 derece. Edirne 22, İstanbul ve Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla çevreleriyle İzmir'in kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 15, Aydın 27, Denizli 22 derece. İzmir 25, Manisa 23, Uşak 18, Muğla 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacak. Adana 25, Antalya 27, Burdur 18, Hatay 24 derece. Isparta 17, Kahramanmaraş 24, Mersin 25, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Karaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16, Çankırı 20, Ankara ve Eskişehir 17 derece. Karaman ve Kayseri 17, Kırıkkale 18, Kırşehir 16 derece. Nevşehir ve Sivas 13, Niğde 16, Konya 17, Yozgat 12 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 22, Bolu 17, Düzce, Karabük ve Zonguldak 19, Kastamonu 17 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat'ın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusunda ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 15, Bayburt 12, Çorum 17 derece. Giresun 18, Gümüşhane 14, Ordu 18, Rize 19 derece. Samsun ve Sinop 21, Tokat 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı ve Elazığ 19, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15 derece. Erzincan ve Erzurum 17, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17 derece. Malatya ve Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 22, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman, Batman ve Gaziantep 23, Diyarbakır 21, Kilis 24, Mardin 22, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına görülecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 3 ila 4 metre. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 2,5 ila 3 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı orta, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına görülecek. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında, öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, ikinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir. Toplantıda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı, hesap yönetimine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları, kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen 5 işçinin ölümüne, 2 işçinin de yaralanmasına neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında işletmenin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt, üretim, iş sağlığı ve mekanik müdürleriyle vardiya amiri ve 2 mühendis bulunuyor. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Ziraat Bankası ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından tarım ve gıda sektöründe yapılacak yatırımlara 10 milyon dolara kadar finansman sağlanacak. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah için Dönüşüm Projesi kapsamında işletmelere yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar 2 yılı ödemesiz olmak üzere 7 yıla kadar vadeli finansman imkanı sunulacak. Proje duyurusunun Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yıl sonuna kadar yapılması, desteklerin verilmesine 2027'de başlanması hedefleniyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, yabancı uyruklular için farklı nikah ücreti uygulayan Çanakkale Belediyesi'ne ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 256.357 lira idari para cezası verdi. İran, Irak'a iki ülke arasında uçuşların yeniden başlatılması çağrısı yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Irak'a yaptığı çağrıda Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına karşı iki ülkenin hava yollarının uçuşlarında kısıtlamaların kaldırılmasını ve iki ülkenin çıkarları doğrultusunda normal koşullara dönülmesi için uygun kararların alınmasını talep etti. Ve spor, A Milli Futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bu akşam deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrindeki Maurice Dufresne stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Ruhit Saggi yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Kastamonu Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çıldır, Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Of Çaykara Karaçam yolunun 20 ila 26. kilometrelerinde yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat Sivas istikameti taşı trafiğine kapatıldığından ulaşım Sivas Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
1: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil. Sen şimdiye kadar sen kafada sen. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
3: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 10 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Belgrad parça bulutlu 11, Berlin sağanak yağışlı 12, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev parça bulutlu 8, Kopenhag kuvvetli sağanak yağışlı 11, Londra sağanak yağışlı 11, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Moskova çok bulutlu 6, Paris parça bulutlu 9, Priştine parça bulutlu 5, Roma çok bulutlu 17, Saraybosna parça bulutlu 5, Sofya parça bulutlu 6, Tiran parça bulutlu 11, Varşova parça bulutlu 6, Viyana parça bulutlu 12 ve Zürih sağanak yağışlı 13 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 16 derece, Aşgabat parça bulutlu 14, Astana sağanak yağışlı 7, Bağdat az bulutlu ve açık 26, Bakü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bişkek parça bulutlu 8, Duşanbe parça bulutlu 17, Kabil çok bulutlu 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parça bulutlu 14, Tahran çok bulutlu 19, Taşkent parça bulutlu 16, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Tokyo çok bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir çok bulutlu 23 derece, Kahire çok bulutlu 22, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal sağanak yağışlı 9, New York çok bulutlu 17, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 9 derece, Frankfurt çok bulutlu 12, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali parça bulutlu 12, Köln sağanak yağışlı 13, Komrat parça bulutlu 9, Köstence çok bulutlu 12, Münih sağanak yağışlı 12, Podgorica parça bulutlu 11, Selanik parça bulutlu 13, Şumlu parça bulutlu 9, Taraklia parça bulutlu 9, Valkaneş parça bulutlu 10, Zenitsa parça bulutlu 8, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 13 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler,

Sıvış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 65 kilogram, Osmaniye Hasanbeyli 46, Siirt Kurtalan 43, Kastamonu Çatalzeytin 41 kilogram, Hatay Yayladağ 40, Kahramanmaraş Afşin Türkçayırı, Elazığ Palu 37 kilogram, Mardin Derik Kutluca, Batman Hasankeyf, Kırklareli Pınarhisar Mahya 36 kilogram, Sinop Ayancık Akören 35, Hakkari Durankaya 33, Diyarbakır Silvan 31, Muş Merkez Bingöl Genç, Bitlis Adil Cevaz 30 kilogram, Adana Karataş, Van Bahçesaray 29, Adıyaman Gölbaşı 28, Muğla Ula Akyaka, Rize Fındıklı, Sakarya Kocaeli, Çanakkale Çan 26 kilogram, Artvin Borçka Can Kurtaran 25, Denizli Honaz 23, Karaman Başyayla, Niğde Ulu Kışla Bolkar Dağı 22 kilogram, Şırnak Merkez, Bayburt Sancaktepe, Mersin Silifke 20 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. Yediden 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
3: Farkındayım.
4: Bilinçliyim.
5: Temiz tutuyorum.
4: Koruyorum.
6: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
7: Çünkü çevre benim.
8: Çünkü çevre benim.
2: Hadi sen de çevre benim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

0: doğa bana özen gösterin diyor. Çöp yığınlarının doruğa ulaştığı bu dönemde dünya olarak belki her zamankinden fazla durup düşünmek için zamanımız var. Her birimizin neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sorma zamanı. Sağlığımızı, doğanın sağlığını korumak için önce farkına varmalıyız. Tek kullanımlık maskeler, plastik eldivenler nereye gidiyor? Bize enfeksiyon ve çevre kirliliği olarak geri dönmeyecek mi? Artan maske ve plastik eldiven kullanımı önüne geçilemez bir sağlık ve çevre sorunu haline gelmeden düşünelim, ihtiyacımız kadar kullanalım. Kullanılmış maske ve eldivenleri ikinci bir torbaya koyarak en az 72 saat beklettikten sonra evsel atığa atalım.
1: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
3: Şimdi hava durumu.
4: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İstanbul çevrelerinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21, Bilecik 18, Bursa ve Çanakkale 20 derece. Edirne 22, İstanbul ve Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla çevreleriyle İzmir'in kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 15, Aydın 27, Denizli 22 derece. İzmir 25, Manisa 23, Uşak 18, Muğla 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'le Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacak. Adana 25, Antalya 27, Burdur 18, Hatay 24 derece. Isparta 17, Kahramanmaraş 24, Mersin 25, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Karaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16, Çankırı 20, Ankara ve Eskişehir 17 derece. Karaman ve Kayseri 17, Kırıkkale 18, Kırşehir 16 derece. Nevşehir ve Sivas 13, Niğde 16, Konya 17, Yozgat 12 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 22, Bolu 17, Düzce, Karabük ve Zonguldak 19, Kastamonu 17 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat'ın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusunda ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 15, Bayburt 12, Çorum 17 derece. Giresun 18, Gümüşhane 14, Ordu 18, Rize 19 derece. Samsun ve Sinop 21, Tokat 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı ve Elazığ 19, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15 derece. Erzincan ve Erzurum 17, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17 derece. Malatya ve Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 22, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman, Batman ve Gaziantep 23, Diyarbakır 21, Kilis 24, Mardin 22, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda doğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısıyla, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısıyla, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 5 Ekim Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.
Ege Denizi'nde var parçalı bazı bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü savunma bakanları toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlendi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanoğlu'nun ev sahipliğinde 13.sü düzenlenen toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani katıldı. Toplantının ardından 3 bakan tarafından ortak bildiri imzalandı. Toplantıda konuşan Bakan Yaşar Güler, 3 ülkenin ortak tarih, coğrafya, karşılıklı güven ve güçlü dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu vurguladı. Güney Kafkasya'nın önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Güler, Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son gelişmelerin bölgede yeni işbirliği imkanlarının önünü açacağına inandıklarını söyledi. Kafkasya'nın güvenliği, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez ifadelerini kullanan Güler, ayrıca Azerbaycan ve Gürcistan'ın bağımsızlığıyla toprak bütünlüğüne verilen desteği yineledi. Üç ülke arasındaki güven ve dayanışmanın Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edilirken bazı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tayland'da 16 Eylül'de başlayan aşırı yağışlar devam ediyor. Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi'nin açıklamasına göre başkent Bangkok'un yanı sıra 31 bölgede süren şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ülke genelinde 3,5 milyondan fazla kişi etkilendi. Seller nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 233 geçici barınma merkezi açıldığı duyurulmuştu. Japonya'da binlerce kişi imza kampanyası düzenleyerek hükümete, Amerika Birleşik Devletleri'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması için Washington yönetimiyle görüşülmesi çağrısı yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış. Bu kararın ardından Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'a ve İsrail aleyhindeki tutumları gerekçesiyle mahkemenin 4 üyesine yaptırım uygulamıştı. Washington 18 Ağustos'ta da aldığı kararla mahkeme başkanı Japon yargıç Tomoko Akane'yi yaptırım listesine eklemişti. Ve spor, A Milli Futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bu akşam deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrindeki Maurice Dufresne stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Ruhit Saggi yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai basketbol takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Beşiktaş 3. hafta maçında bu akşam İspanyol ekip Barcelona'yı ağırlayacak. Müsabaka Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20'de oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat

0: gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.
1: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
2: Aziz dinleyenlerimiz, kıymetli Diyon'un dostları. Bir cuma gününde daha Hakikat Ezgilerinden hepinize gönülden selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Cuma, gönüllerin aynı duada buluştuğu, kırgınlıkların yerini muhabbete, dünya telaşının yerini biraz olsun tefekküre bıraktığı müstesna bir vakittir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığın zaman hemen Allah'a koşun buyurarak bu kutlu vaktin önemine işaret eder. Bizler de bu güzel cuma vaktinde musikinin gönülleri birleştiren ikliminden sizlere sesleniyor. Cumanızın hayırlara, gönüllerinizin huzura vesile olmasını diliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hakikat Ezgilerinde bugün Türk musikimizin çok kıymetli bir ismini ağırlamanın

0: mutluluğunu yaşıyoruz. Klasik Türk müzikisinin gönül geleneğini yalnızca sahnede icra eden değil, onu koruyan, gelecek kuşaklara aktaran ve şeflik sorumluluğuyla temsil eden değerli bir sanatkar konuğumuz var. Güçlü sesi, kendine has icra tavrıyla klasik Türk müzikisinin seçkin eserlerini seslendiren, aynı zamanda dini ve tasavvuf müzikimizin gönül dünyasına hitap eden eserlerine de sesiyle hayat veren kıymetli bir solist sanatçımız bugün stüdyomuzda. Sanatçımızı huzurlarınızda takdim etmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Klasik Türk Müziği Korosu Şefi, değerli sanatçı ve solist sanatçımız Sayın Suat Kılıç. Bu hafta Hakikat Ezgileri programında değerli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hamit kardeşim, çok teşekkür ederim.
0: Nasıl, sağlık afiyetiniz diyerek başlayalım.
1: Hamdolsun, çok teşekkür ederim. İyiyiz, şükürler olsun, yaramazlık yok. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Hocam, sizi anons ederken Ankara Klasik Türk Müziği Korosu'nun şefliğiyle beraber tasavvuf korosunu, tasavvufi anlamdaki icralarınız ve klasik müzikteki icralarınızdan da bahsettik. Bu manada biz sizi tanıyoruz ama lütfederseniz müziğe başlayan yolculuğunuz, yetiştiğiniz çevre, bugünlere uzanan sanat hayatını sizden dinleyebilir miyiz?
1: Evet, Ankara doğumluyum. 1996 yılında Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na girdim. 5 yıl orada bir eğitimim oldu. Tabii 97 yılında da Ankara Radyosu'nun açmış olduğu istisnai akdi sınavı vardı. Onu da kazanmıştım. Orada da profesyonel ses sanatçılığı hayatına orada adım attım.
0: Evet.
1: Orada çok değerli şeflerle çalıştık. Yani müzik yolculuğumuz böyle başladı.
0: Ne zaman mezun oldunuz hocam?
1: 2001 yılında mezun oldum.
0: Kültür Bakanlığı'na yerleşmeniz ne zaman gerçekleşti?
1: Evet, 2006 yılındaydı. İlk bir sınav açılmıştı. O sınavla beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesine katıldım.
0: Direkt Ankara Klasik
1: Türk. Şöyle, Ankara değil. O dönem Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun bir ses sanatçısı branşı da açmış olduğu bir kadro vardı. İşte o dönem Türkiye'de ilk defa, uzun bir aradan sonra ilk defa sınav açılıp duyurulmuştu. O sınava da girdim. Başarılı bulundum. 1,5-2 sene Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı olarak görev yaptıktan sonra eşimin burada çalışmasından dolayı, burada TÜBİTAK'ta çalışıyor, ondan dolayı iş durumu tayiniyle Ankara'ya geldim.
0: Evet. Koro şefliğinize ne zaman atandınız sevgili hocam?
1: 2017 yılıydı. Yani hemen hemen. Evet. Evet, 2017 yılıydı.
0: Daim olsun, baki olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Hemen ilahilerle devam edelim diyoruz. Sizin o güzel sesinizi dinleyicilerimizle buluşturalım.
1: Evet.
0: Eserleriniz arasında Yunus Emre'ye ait Benim Adım Dertli Dolap gördüm.
1: Evet.
0: Sözler Yunus'a ait. Onu lütfederseniz tabii dinleyicilerimize arz edelim.
1: Tabii hayır.
0: Hemen peşinde de bir şiir var hocam. Ondan da bahsederseniz sevinirim.
1: Evet. Bizim bir konserimiz esnasında ben bu eseri icra etmiştim. Bana burada neyiyle refakat eden de Süleyman Yardım sanatçı kardeşimiz, abimiz. Bu arada da yine bu eserin başka güftelerinin olduğu bölümleri de şiir olarak yine koromuz Ney sanatçısı, aynı zamanda koromuzda sunuculuk ve bu türlü konserlerde, konsept konserlerde şiir okuyan abimiz var, Haluk Derinöz. Onun okuduğu şiirler. Yani aynı eserin farklı bölümlerini de, şiirlerini de orada şiir olarak okudum.
0: İcra ettiler.
1: İcra ettiler.
0: O güzel sesinizden dinleyeceğiz hocam.
1: Hay hay.

Beni yondu. Her azam yerine kondu. Bu imkan haktan geldi. Derdim vardır inilerek. Suyum alçaktan çekerim, dönüp yükseğe dökerim. Görün ben neler çekerim. Derdim vardır inilerim. Yunus bunda gelen gülmez, kişi muradına ermez. Bu fanide kimse kalmaz. Anın için inilerim.

0: Sevgili hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yunus Emre'ye ait bir sözler, ona ait olan "Benim adım Dertli Dolap" ilahisini seslendirdiniz. Evet. Ayrı bir tavırda, ayrı bir üslupta olmuş. Herkesin kulağında alışılagelmiş olan bir seyrin dışında bir okuyuş gerçekleştirmişsiniz. O güzel sesinize sağlık.
1: Çok teşekkür
0: ederiz.
1: Ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sevgili şefim, şefliğini yürüttüğünüz Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Klasik Türk Müziği Korosu'nun yeni sezona nasıl hazırlanıyor? Yeni dönemde dinleyicilerin karşısına hangi konserler, özel repertuarlar, projelerle çıkmayı planlıyorsunuz? Özellikle üzerinde durduğunuz yeni bir çalışmanız var mı hocam?
1: Evet. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olarak Eylül ayının başında çalışmalarımıza başladık. Ve ilk açılış konserimizi de dün itibariyle Nihavend Meydan Faslı'yla ve solistlerin birbirinden özel güzel şarkılarıyla açtık. Güzel, coşkulu bir konserimiz oldu. 90'lık Karışık Kaset adı altında. Ondan biraz bahsedeyim. O geçen sene o projeyi yaptığımızda insanlardan çok büyük böyle teveccüh gördük. Her konserimizin biletleri bir hafta kala tükendi. 90'lı yıllarda hatırlarsanız bir karışık kasetler doldurulurdu.
0: Evet.
1: Hep böyle insanlar kendi sevdikleri eserleri doldururlardı. Onlardan da birer anonslar olurdu. İşte asker kasetleri gibi. Hı-hı. Farklı. Evet. Biz de 90'lı yıllarda yapılan bu 90'lık karışık kasetlerin aynısını sahneye uyarladık. Yani bir konser konseptinde oldu bu. Ama şöyle oldu. 90'lı yıllara ait Türk müziği eserleri. İnsanlarda anıları olan, insanlara o dönemi yansıtan, o dönemi yaşatan eserlerden oluşan repertuarlar oluşturduk.
0: Bizi dinleyen dinleyiciler gelmek istediklerinde biletlerini nasıl temin edecekler? Yani
1: biletler biletinial.com'dan satışa çıkıyor. Aynı zamanda gene Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün bir uygulaması var. O uygulama üzerinden de
0: Sanat Cep'te mi?
1: Sanat Cep'te uygulaması. Buyurun. O Sanat Cep'teyi indirerek oradan da aynı şekilde biletlerini alabiliyorlar.
0: Takip edebilir
1: evet,
0: dinleyiciler.
1: Evet, aynen.
0: Sevgili hocam, yine bir ilahiyle devam edelim.
1: Olur.
0: Güzel sesinizden. Lütfederseniz siz anonslar mısınız okuyacağınız eseri?
1: Evet, çok güzel bir güftesi olan eser bu. Aynı zamanda bu eserin güftesi, bestesi Hafız İlhan Tok'a ait. O da benim kayınpederim.
0: Evet.
1: Evet, kendisi bestelemişti, yazmıştı. Bana da okumak düştü.
0: Evet.
1: Güzel bir eser. Kalbe hükmeder Allahu Ekber. Her şey zikreder Allahu Ekber. Ezanda sözler Allahu Ekber. Okuyan söyler Allahu Ekber.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Bu arada hocam, esere geçmeden önce kayınpederinizden de bahsetmek isterim.
1: Evet.
0: Sevgili hocam, Hafız İlhan Tok'la ilgili de çok önemli şeyler söylemek gerekiyor. Kendisi ciddi anlamda öğrenci yetiştirmiş.
1: Evet.
0: Kumadan ki bütün mahreç tevfik kuralları birçok şeye dair hocamızdan istifade eden insanlar oldu. Onu da ağırlamak istiyoruz.
1: İnşallah.
0: Yayınımızda.
1: Buradan da ona selam olsun. Ona da, o da inşallah dinliyorsa orada kendisiyle de konuşuruz. İnşallah bu stüdyoda onu da
0: ağırlamak isteriz. Hocamızın engin bilgilerinden istifade etmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Bu arada da şanslı birisisiniz. Böyle bir
1: evet,
0: kayınpederiniz olmasa
1: evet,
0: büyük bir nimettir.
1: Evet, çok şanslıyım. Evet, aynen.
0: Hocam
1: öyle.
0: Sizi dinliyoruz güzel sesinizden.
1: Teşekkür ederim.

0: Sevgili hocam, tekrar yüreğinize sağlık. Çok güzel bir ilahi seslendirdiniz. Değerli hocamız Hafız İlhan Tok'a ait olan bir ilahi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Malumunuz her hafta programımızda bir konuk ağırlıyoruz. Bu hafta da Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Klasik Türk Müziği Korosu Şefi sevgili hocamız Suat Kılıç hocamız stüdyomuzda. Hocam, yine sorularla devam edeceğiz.
1: Tamam.
0: Bu biraz da bir teknik bir soru olmuş olacak. Dinleyici çoğu zaman sahnede ortaya çıkan nihai icrayı görüyor. Ancak bunun arkasında ciddi bir repertuar planlaması var. Bir şef olarak konser repertuarını oluştururken makam, geçkiler, usuller, eserlerin sıralanışı, solist koro dengesi ve konserin genel dramaturjisi bakımından hangi teknik ölçütleri esas alıyorsunuz? İyi hazırlanmış bir konser repertuarının olmazsa olmazı sizce nedir?
1: Evvela biz repertuarlarımızı oluştururken o ay vereceğimiz tarihlere bakıyoruz konserlerimize. Hı hı. Mesela örnek, bir Mart ayında bir konser vereceksek Çanakkale konulu Çanakkale Şehitleri Anma haftasına geldiğimiz zaman evvela konserimizin konseptini bu önemli günlere göre ayarlıyoruz. Repertuarı da ona göre ayarlıyoruz. İşte repertuarda o günü anmak adına o gün, o haftanın eserleri, o konsere ait eserler. Sonra tabii repertuar oluştururken evvelen ilk eserler daha klasik formda eserler oluyor. Ve gitgide o eserlerin hem makamsal birbirlerine yakınlığı hem de o eserlerin giderlerine göre, usullerine göre bir sıralama yapıyoruz. Bu olmazsa olmazdır. Konserlerin başarılı olması da, şimdi bazı solistler bazı eserleri çok daha güzel okurlar. Evet. Ve bir solist olarak ya da bir şef olarak siz bunu bilirsiniz. Mesela okuyuş tarzı tasavvufa uygun olan arkadaşlarımız vardır. Onlara o gün orada eğer tasavvufla alakalı bir eser varsa onu okuturuz. Hı hı. Şarkı formunda eserleri okuyan daha iyi başarılı olan arkadaşlarımıza da onları veririz. Tabii provalarımız en güzelini bulma adına çok sıklıkla devam ediyor. En iyisini yapma adına. Tabii çok prova yapmak çok da iyi olacak anlamına da gelmiyor. Ama icraların yani çok daha iyi olması adına yerinde müdahalelerle, yani ben de bir solistim, nasıl icra edilmesi gerekiyorsa arkadaşlara provalarda şurada şöyle bir tonlama yapabilirsin, şöyle okuyabilirsin, sazların da tabii buradaki icrası çok önemli, refakatı çok önemli. Bunların hepsini bir araya toplayıp da düzgün bir prova yaptığımız zaman zaten ortaya çok güzel bir icra çıkıyor.
0: Ama genel ana tema konser verileceği hafta, ay ve zamanla ilintili olarak o tema o genel kalıbı oluşturuyor.
1: Oluşuyor. Bunlar da iyi oluyor. Çünkü o hafta önemli bir bestekarın vefatı ya da doğumu varsa onu anmak adına olabiliyor. Mesela Dünya Kadınlar Günü oluyor. Kadın bestekarlarımızı işleyebiliyoruz.
0: Evet.
1: Dediğimiz gibi işte Ocak ayında Yeni Yıla Merhaba konserlerimiz oluyor. Evet. Daha böyle insanların coşkuyla dinleyebileceği, yeni yıla girdiklerinde o coşkuyu anlatacak güzel eserler repertuara almayı.
0: Hocam sizi takip ediyoruz. Evet. Bu manada da takdir etmek lazım.
1: Eyvallah.
0: Gerçekten çok yönlü bir repertuar kurgularınız var.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimize de buradan özellikle istirham ediyorum. Ankara Klasik Türk Müziği konserlerini kaçırmayın. Gerçekten çok keyifle, lezzetle dinleyeceğiniz konserler çıkıyor ortaya. Yine güzel sesinizle bir ilahi lütfetseniz diyelim. Yine onu da anonsunu size bırakalım hocam, uygun görürseniz.
1: Evet, yine güftesi ve bestesi Hafız İlhan Tok'a ait güzel bir eser. Bu eserin makamı Kürdili Hicazkar.
0: Evet.
1: Bu Peygamber Efendimiz'e ithafen yazılmış bir güfte. Güller açar aşkına Muhammed'in, bülbül öter şevkine Muhammed'in.
0: Ben dinledim, çok keyif aldım.
1: Evet.
0: Umarım dinleyiciler de aynı duyguları yaşayacaklardır. Evet. Yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Dinleyelim
1: ederim.
0: Hocam sizi, buyurun.

0: Sevgili hocam, tekrar teşekkür ediyoruz. O güzel sesinizi dinleyicilerimize arz ettik. Efendim, Hakikat Ezgileri programı devam ediyor. Sevgili konuk sanatçımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Klasik Türk Müziği Korosu Şefi Suat Kılıç hocamızla beraberiz. Hocam, çok sorular soruyoruz. Yakaladık sizi muhabbete dair. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu bünyesinde faaliyet gösteren bir amatör gençlik korosu bulunuyor.
1: Evet.
0: Bu koronun kuruluş amacı, çalışma sistemi, gençlerin buraya kabul edilme sürecini de konuşmak istiyoruz. Ama gençlik korosunda çocukların musiki eğitimiyle makam, usul, repertuar anlamında bir eğitimden geçtiklerini de düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Buradaki gençlere tavsiyeleriniz nedir? Bir şef olarak yeni heyecanlara, ilgi duyanlara neler dersiniz?
1: Şimdi bu gençlik korolarının amacı çocuklara Türk müziğini sevdirmek.
0: Evet hocam.
1: Ve onlara hani belli bir altyapı oluşturmak. Şimdi biz de bu merhalelere gelirken gene gençlik korolarından yetiştik.
0: Evet hocam.
1: TRT Ankara Radyosu'nun gençlik korosunda da görev yaptım ben. Burada repertuarlarımızı genişlettik ve burada aldığımız eğitimlerle yarın mesela konservatuar sınavlarına girdiğimiz zaman orada bize çok faydasını gördük. Çünkü orada seçtiğimiz bir eserin zorluk derecesini biliyorsun. İşte hangi eseri bir sınavda okuyabilirsin. Şimdi repertuar ediniyorsun çünkü orada da repertuarlar geçiliyor ve aynı zamanda makam bilgileri, işte çocukların öğrenme derecesine göre nota, nazariyat dersleri, bunların hepsi veriliyor. Bir de aynı zamanda bir sınav olduğunda bunlar çocuklar için bir referans oluyor. İşte Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun gençlik korosunda yetiştim. Şu kadar eğitim aldım. Konservatuar zaten mezunuyum. Şu hocalarla çalıştım dendiği zaman gene sınavda onların için iyi bir referans oluyor bu.
0: Gençlere tavsiyeniz nedir? Hani bu anlamda klasik Türk müziğine ilgi duyan gençler için önemli söyleyeceğiniz notlarınız var mı?
1: Bu koroların sınavlarını takip etsinler. Biz ara ara alımlar yapıyoruz.
0: Evet, bu sene var mı alım?
1: Bu sene de gene eksik duruma göre. Geçen senelerde aldık. Çocukların işte okul durumundan dolayı ayrılanlar oluyor. Bir de yaş haddinden artık gençlik döneminden normal yetişkinlik dönemine geçtiklerinde seslerinin durumuna göre ayrılan çocuklar oluyor. Onlardan dolayı boşluklar oluyor. O boşlukları doldurmak adına zaman zaman alıyoruz. Takip etsinler.
0: Peki hocam, teşekkür ediyoruz onun için de. Programın sonuna doğru geliyoruz. Son bir ilahinizi dinleyeceğiz. Yine lütfederseniz ufak bir canlı performansla daha sonra uygun görürseniz
1: onu
0: da isteyeceğiz.
1: Olur.
0: Sırada bir ilahi daha görüyorum. Tedbirin terk eyle.
1: Tedbirini terk eyle.
0: Evet.
1: Takdiri hüdanındır.
0: Ne kadar
1: sen güzel. Yoksun o benlikte, hep vehmi gümanındır. Şeyh Galip'in sözleri. Evet. Bestesi de anonim.
0: Çok güzel. Onu dinleyelim, yine sohbet edelim hocam.
1: Tamam.
0: Çok teşekkür ederiz.

0: Sevgili hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Güftesi Şeyh Galib'e ait tedbirini terk eyle ilahisini değerli dinleyicilerle buluşturduk. Son bir sorumuz olacak. Ondan sonra da programımıza veda edeceğiz. Yaptığınız projeleriniz arasında Sözlerin Nefesi, Bir Şiir Bir Şarkı, Cemal Safi Anısına Hazırlanan bunun gibi şiirlerle musikiyi buluşturan özel projelerde bulundunuz. Hem solist olarak hem de yönetici olarak. Türk musikisinde şiir ile beste arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce iyi bir icracı yalnızca makam, usul ve notayı bilmesi yeterli mi? Yoksa seslendirdiği güftenin şairini, hikayesini, taşıdığı manayı da bilmesi gerekir mi? Ve bu projelerinize dair de kısmen bir izahat edebilirseniz seviniriz.
1: Evet. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun yıllık konser planlamalarında böyle güzel özel projeler geliştirdik. İşte bu Sözlerin Nefesi. Aslında Sözlerin Nefesi bir başlıktı. Onun altında biz Sözlerin Nefesi derken Türk Edebiyatı'nın çok önemli şairleri. Bunlardan örnek Orhan Veli Kanık, Ümit Yaşar Oğuzcan, günümüze gelirsek Cemal Safi, onların ölüm yıl dönümlerine denk gelen tarihlerde onları andık. Nasıl yaptık bunu? Ben Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bestelenmiş olan şarkılarını ve onların şiirlerini de Haluk Bey şiir olarak, Sözlerin Nefesi, nefes olarak o icra ediyor. Besteyi de ben icra ediyordum. Burada hem o hayat hikayesini hem o şiirleri ve şiirleri neden yazdığını seyirciye anlatarak ve çok güzel bir ambiyans oluşturduk. Çok da teveccüh gördü. Biz zaten bir sorduğunuz sorunun cevabı da bu projemizin içerisinde gizli. Şöyle ki, örnek dediniz ki yani bir sanatçı sadece eseri bilmesi yeterli mi? Değil. Mesela örnek Ümit Yaşar Oğuzcan'ı andığımızda Ümit Yaşar Oğuzcan'ın yazmış olduğu bir güfte vardır ki hepimiz biliriz onu. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın diye güzel bir şiirdir. Bunu oğlu Vedat'a yazmış olduğu bir şiirdir bu. Vedat'a niye yazmıştır bunu? Çünkü Vedat vefat ettiğinde bir yani elin bir intihar sonucunda vefat ettiğinde bunu yazmıştır. Biz bu hikayeyi seyirciye aktardığımızda bir sanatçı olarak ben de bunu hissettiğimde bunu daha hisli, daha düzgün ve daha böyle dokunaklı okuma okuyorum. Evet. Yani böyle bir durum söz konusu oluyor. İşte bir sanatçının hem şairin o güftesini inceleyip orada anlatılmak istenen ifadenin ne olduğunu melodiye dökerek o melodide tonlamalarını, vurgularını, o nüanselerini yaptığı zaman eser çok daha anlamlı hale geliyor.
0: Evet, yani sadece bir makam bilgisi bilmek
1: bilgisi yeterli değil.
0: Güzel yorumlarınız için, sorulara cevaplarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Biz çok konuk ağırlıyoruz ama bir koro şefini ağırlamak, ona teknik sorular sormak bizim için
1: teşekkür ederim.
0: Keyifliydi. Benim için de aynı şekilde. Çünkü 81 ilde yayındayız. Mutlaka dinleyen ve bu manada teknik bilgiler de edinmek isteyen insanlar var. Onlara dair de istifade ettiklerini düşünüyorum. Hocam, o güzel sesinizden son bir böyle canlı performans uygun görürseniz, ufakça bir şey de olabilir.
1: Olur.
0: Lütfen ederseniz.
1: Olur. Gene güftesi ve bestesi Hafız İlhan Tok'a ait güzel muhayyer bir eser icra edeyim. Davet buyurdu Allah Resulü Muhammed'i.
2: Davet buyurdu Allah.

0: Yüreğinize sağlık hocam. O güzel naif sesinizle seslendirdiniz. Çok keyif aldık. Ne kadar güzel sözleri var. Buradan evet. Sevgili hocam Milan Hoca'ya da saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Sevgili hocam programımızın sonuna geldik. Evet. Dinleyicilerimiz için lütfederseniz bir veda konuşmasına ihtiyacımız olur.
1: Çok teşekkür ediyorum beni de davet ettiğiniz için. Dinleyicilerimize sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. Musiki dolu günler diliyorum ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nu da takip etmelerini, bizleri takip etmelerini istiyoruz. Çok güzel, çok değerli çalışmalarımız var. İnşallah seyircilerimizle bu konserlerimizi paylaşmak istiyoruz. Aslında güzel bir projemiz var. Kısaca ondan da bahsedeyim.
0: Lütfen buyurun.
1: Şimdi Birlikte Söylüyoruz diye bir projemiz var. Ankara'da faaliyet gösteren bütün amatör koroların değerli solistlerini konserlerimize davet edip aynı zamanda bütün salonla beraber onların sevdiği şarkıları sadece onlarla beraber söyleyeceğimiz bir konser planladık. İnşallah Birlikte Söylüyoruz diye bir projemiz var.
0: Çok güzelmiş.
1: Onları beraber söyleyeceğiz.
0: Yani o kadar özel şeyler bahsettiniz ki evet. Dinleyicilerimiz mutlaka takip etmesi gerektiğine inanıyorum. Evet. Bu arada sevgili genel yayın yönetmenimiz Emine Karaaslan'a da teşekkür ediyorum. Bize verdiği emek ve destekler için. İleriki yayın programında Ankara Klasik Türk Müziği Korosu'nun sazlarını ve solistleriyle Metroloji FM'de bir yayın planlaması olsun istiyoruz.
1: Şey, olur olur tabii.
0: Yeni sezonda bizi tabii. De Metroloji FM'i de katkılarınızı bekliyoruz.
1: Tabii ki her zaman.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Efendim bir dahaki hafta Cuma günü saat 14.20'de bir başka Hakikat Ezgileri programında görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi. Saat 17.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İstanbul çevrelerinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21, Bilecik 18, Bursa ve Çanakkale 20 derece. Edirne 22, İstanbul ve Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla çevreleriyle İzmir'in kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 15, Aydın 27, Denizli 22 derece. İzmir 25, Manisa 23, Uşak 18, Muğla 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'le Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacak. Adana 25, Antalya 27, Burdur 18, Hatay 24 derece. Isparta 17, Kahramanmaraş 24, Mersin 25, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Karaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16, Çankırı 20, Ankara ve Eskişehir 17 derece. Karaman ve Kayseri 17, Kırıkkale 18, Kırşehir 16 derece. Nevşehir ve Sivas 13, Niğde 16, Konya 17, Yozgat 12 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 22, Bolu 17, Düzce, Karabük ve Zonguldak 19, Kastamonu 17 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Tokat'ın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusunda ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 15, Bayburt 12, Çorum 17 derece. Giresun 18, Gümüşhane 14, Ordu 18, Rize 19 derece. Samsun ve Sinop 21, Tokat 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı ve Elazığ 19, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15 derece. Erzincan ve Erzurum 17, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17 derece. Malatya ve Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 22, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman, Batman ve Gaziantep 23, Diyarbakır 21, Kilis 24, Mardin 22, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrı ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü savunma bakanları toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlendi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanoğlu'nun ev sahipliğinde 13.sü düzenlenen toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Çikovani katıldı. Toplantının ardından 3 bakan tarafından ortak bildiri imzalandı. Toplantıda konuşan Bakan Yaşar Güler, 3 ülkenin ortak tarih, coğrafya, karşılıklı güven ve güçlü dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu vurguladı. Güney Kafkasya'nın önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Güler, Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son gelişmelerin bölgede yeni işbirliği imkanlarının önünü açacağına inandıklarını söyledi. Kafkasya'nın güvenliği, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez ifadelerini kullanan Güler ayrıca Azerbaycan ve Gürcistan'ın bağımsızlığıyla toprak bütünlüğüne verilen desteği yineledi. Üç ülke arasındaki güven ve dayanışmanın Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edilirken bazı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tayland'da 16 Eylül'de başlayan aşırı yağışlar devam ediyor. Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi'nin açıklamasına göre başkent Bangkok'un yanı sıra 31 bölgede süren şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ülke genelinde 3,5 milyondan fazla kişi etkilendi. Seller nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 233 geçici barınma merkezi açıldığı duyurulmuştu. Japonya'da binlerce kişi imza kampanyası düzenleyerek hükümete, Amerika Birleşik Devletleri'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması için Washington yönetimiyle görüşülmesi çağrısı yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış. Bu kararın ardından Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'a ve İsrail aleyhindeki tutumları gerekçesiyle mahkemenin 4 üyesine yaptırım uygulamıştı. Washington 18 Ağustos'ta da aldığı kararla mahkeme başkanı Japon yargıç Tomoko Akane'yi yaptırım listesine eklemişti. Ve spor, A Milli Futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bu akşam deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrindeki Maurice Dufresne stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bu akşam deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrindeki Maurice Dufresne stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol

0: Ancak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ligdeki diğer temsilcimiz Beşiktaş 3. hafta maçında bu akşam İspanyol ekip Barcelona'yı ağırlayacak. Müsabaka Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20'de oynanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Atmosferden Haber Var programımızla radyolarınızdayız. Saatlerimiz 17.23'ü gösteriyor. Yaklaşık 40-45 dakika boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bölge bölge son hava tahminlerini uzmanlarımızdan alacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyor sizlere. Güzel bir akşam diliyor. İlk bağlantımızda uzmanımız Sayın Ayhan Çoban'a kulak veriyoruz. Elazığ ve çevresi için alacağız son hava tahminlerini. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar.
0: Bölgeniz için söz sizde Ayhan Bey.
1: Sağ olun. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği. Yağışların Elazığ, Tunceli çevreleriyle Malatya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları Elazığ 10

0: 11-21, Malatya 11-20, Tunceli 10-21, Bingöl 9-19, Adıyaman 15-25 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyoruz Nurşen Hanım.
1: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Ayhan Bey. İyi akşamlar. Evet, Elazığ ve çevresi için aldık son hava tahminlerini. 14. bölgemiz olan Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze de bağlandık. Uzmanımız Sayın Recep Eğici hattımızda. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Nurşen Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerimiz için sözü size bırakalım.
2: Tabii, aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın batılı yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 bofor kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Son olarak il merkezlerinde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Van ve Muş 10, Bitlis 6, Hakkari'de 14 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere.
2: Teşekkürler. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Van ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Uzmanım Sayın Recep Eğici paylaştı bilgileri. Programımızın ilk şarkısında evdeki saat bir şarkıyla radyolarınızda olacak. Sustum.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programımızda Samsun Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanımız Sayın Mümin Turan'dan alacağız son hava tahminlerini. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar.
0: Bölgeniz için söz sizde Mümin Bey.
1: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgemize bağlı illerden Samsun, Sinop, Ordu, Amasya, Tokat ve Kastamonu'nun kuzeyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Bu yağışların bu akşam ilk saatlerde Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar ise kuzeyli yönden hafif ve orta kuvvette. Bölgemizin kıyı kesimleri ise zaman zaman kuvvetli esmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar şöyle: Samsun ve Ordu'da 14-19, Sinop'ta 15-20, Çorum'da 9-16, Kastamonu'da 6-17, Tokat'ta 11-17, Amasya'da 12-19 derece bekleniyor. Nurşen Hanım, son tahminler bu yönde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Mümin Bey.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim, iyi akşamlar. Samsun ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Samsun'dan İstanbul'a gidelim. Bakalım bu bölge için son değerlendirmeler neler? Sorumuzun cevabını uzmanımız Sayın Gizem Demirtürk'ten alacağız. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz bizlere Gizem Hanım?
2: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yarın öğle saatlerine kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceğini bekliyoruz. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/s, yer yer kısa süreli fırtına 70 km/s şeklinde eseceğini bekliyoruz. Kuvvetli rüzgar uyarımız var. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İllerimizde beklediğimiz en düşük ve en yüksek sıcaklıklar İstanbul 15-21, Kocaeli 14-21, Sakarya 12-21, Edirne 11-22, Tekirdağ 14-21, Kırklareli 11-20, Yalova 15-21 derece olacağını bekliyoruz. Denizlerde Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına bekliyoruz. Batı Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 4-6, batısı 5-7, yer yer 8 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Deniz hava durumu parçalı çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga 2,5 ila 3,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Gizem Hanım.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
0: İyi akşamlar. Hoşçakalınız. İstanbul ve çevresi için son tahminlerden sonra Eskişehir ve çevresine dair değerlendirmeleri alalım. Bu kez hattımızda uzmanımız Sayın Selin Demiralp var. İyi akşamlar efendim.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri paylaşmanızı rica ediyoruz Eskişehir ve çevresi için.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Bursa çevrelerinde ise aralıklı sağanak ve yer yer gök sağanak yağışı geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin altında seyredecektir. Rüzgarlarımız ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Bursa'nın kuzey kesimlerinde doğu ve kuzey doğu yönlerinde zaman zaman kuvvetli esmesini tahmin etmekteyiz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük ve yarının en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 9-19, Kütahya 9-16, Bursa 13-21, Bilecik 10-17 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Eskişehir ve çevresi için son değerlendirmeleri aldık. Konya ve çevresi için de hava tahminlerini uzmanımız Sayın Yıldıray Saka bizlerle paylaşacak. İyi akşamlar Yıldıray Bey.
4: İyi akşamlar.
0: Bölgeniz için söz sizde.
4: Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Gece sıcaklıklarının mevsim normalleri ve üzerinde, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli, yağış anında yer yer kuvvetlice etmesini bekliyoruz. Bölgenize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 10'a 16, Aksaray'da 10'a 19, Karaman'da 9'a 18, Niğde'de ise 9'a 17 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktarabileceklerim bu kadar. Size de tüm dinleyenlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyi çalışmalar diliyoruz Konya ve çevresi için. Son hava tahminlerini aldık. Uzmanımız Sayın Yıldıray Saka paylaştı değerlendirmeleri. Evet, bir bölgemizle de bağlantımız olacak. Sağlanana kadar bir uyarımızı aktaralım. Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin arasında rüzgarın, sevgili dinleyenlerimiz, batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın bu akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yapılan son hava tahminlerine göre ayrıca yine Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu gece saatlerine kadar etkili olacak bölgedeki beklenen gök gürültülü sağanak yağış meydana gelebilecek olumsuz koşullara karşı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Kayseri'ye gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Fatih Mehmet Özkan'dan alalım son hava tahminlerini. İyi akşamlar efendim.
5: İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Son tahminler için sözü size bırakalım.
5: Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan son tahminlerde bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Nevşehir'in güneyi, Sivas'ın güneyi ve doğusu ile Kayseri çevrelerinden aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığımız mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarımız kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölge müdürlüğümüze bağlı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarının en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Kayseri 8'e 20, Kırşehir 9'a 17, Nevşehir 8'e 17, Sivas 5'e 16, Yozgat 6'ya 13. Bölge müdürlüğümüzden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda Fatih Bey. İyi akşamlar. Kayseri ve çevresi için son değerlendirmeleri aldık. Bir Gün Doğarken şarkısında Madrigal, radyolarınızda Ellerimde Çiçekler.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda Adana bölgemiz 6. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanımız Sayın Ferhat Kuloğlu bizlerle. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz dinleyenlerimize Ferhat Bey?
1: Hemen aktarıyorum. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığından önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli. Yağış anında zaman zaman kuvvetleşmesi bekleniyor. Bölgemize bağlayan hava durumları ve en düşük en yüksek sıcaklıkları şöyle. Adana parçalı ve çok bulutlu. Yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 16, en yüksek 26 derece. Mersin parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 18, en yüksek 26 derece. Kahramanmaraş parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 15, en yüksek 24 derece. Osmaniye parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 16, en yüksek 27 derece. Gaziantep parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 13, en yüksek 23 derece. Kilis parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 14, en yüksek 25 derece. Ve son olarak Hatay parçalı ve çok bulutlu. Kuvvetli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. En düşük 16, en yüksek 25 derece. Aktaracaklarım bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Ferhat Bey.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz efendim, iyi akşamlar. Evet, Adana ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Bakalım Ankara ve çevresi için son değerlendirmeler neler? Uzmanımız Sayın Ali Doğu Koyucu'dan alacağız son tahminleri. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ali Bey, sözü size bırakalım bölgemiz için.
2: Tabii ki bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu. Bugün akşam ilk saatlerde Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Ankara 8-17, Çankırı 6-20, Kırıkkale 9-18, Bolu 7-18, Zonguldak 12-19, Düzce 10-20, Bartın 10-22, Karabük ise 8-21 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de ekip olarak. İyi akşamlar. Uzmanlarımızdan Sayın Ali Dokuyucu'dan aldık son tahminleri Ankara ve çevresi için. Başkentten İstanbul'a gidelim, bakalım trafikte durum nasıl? Köprülerde yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunken Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk görünmüyor. Haliç Köprüsü'nde her iki yönde, yani hem Ayvansaray yönünde hem de Halıcıoğlu yönünde yoğunluk var. Şu dakikalarda İstanbul'da sevgili dinleyenler, Bağdat Caddesi minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi basın ekspres yolu, Atatürk Caddesi O2 bağlantı yolu Cevizli'den Ataşehir Kavşağı'na kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor. D100 Karayolu'nda Uzunçayır'dan Maltepe Köprüsü'ne kadar yoğunluk var. 1 saat 10 dakika yolculuk süresi. Fahrettin Kerimi Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, minibüs yolu Bağdat Caddesi, Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saat 5 dakikada kat ediliyor. Güzergah. E5'te D100 Karayolu'nda Yeni Bosna Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 55 dakikada gidiliyor. Tem'de Hastal'dan Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 40 dakika yolculuk süresi. D100 Karayolu'nda Kartal Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar 35 dakikada kat ediliyor güzergah. E80 bağlantı yolu sahil bulvarı havaalanı 1. Kavşağı'ndan Pendik'e kadar. Caddebostan Pendik sahil yolu sahil bulvarı Yunus'tan Tersane Kavşağı'na kadar yarım saatte kat ediliyor bu iki güzergah sevgili dinleyenlerimiz. Tem'de Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar 20 dakika yolculuk süresi. Tem'de Tekstil Kent Bulvarı'ndan Maskoy'a kadar yarım saatte gidiliyor. Yine Tem'de Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25 dakikada kat ediliyor güzergah. Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbas Ağa'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar da yarım saat yolculuk süresi sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte kolaylıklar diliyoruz sizlere. Antalya'ya gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Özlem Çiçek'ten alacağı son tahminleri. İyi akşamlar efendim.
3: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz dinleyenlerimize Özlem Hanım?
3: Hemen aktarıyorum. Bölgemizde yarın akşama kadar hava çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette. Öğle saatleri Isparta çevrelerinde kuvvetlice esecek. Merkezlerimizde beklenen hava durumları, gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 19-25. Muğla gök gürültülü sağanak yağışlı 12-22. Isparta gök gürültülü sağanak yağışlı 11-17. Burdur gök gürültülü sağanak yağışlı 11-19 derece. Denizlerimizde rüzgar Bodrum açıkları Antalya Körfezi kuzeyli yönlerden 4 ila 6. Antalya Körfezi'nde 3 ila 5. Bodrum Kaş arası, Antalya Anamur arası açıkları doğu güneydoğu yönlerden 3 ila 5. Kaş Kumluca arası 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1-2 metre civarında. Hava parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Görüş iyi, zayıf yağış anında zayıf bekleniyor. Aktaracaklarımız bunlar efendim. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar Özlem Hanım. Uzmanlarımızdan Sayın Özlem Çiçek'ten aldık son hava tahminlerini Antalya ve çevresi için. Şimdi de bir diğer uzmanımız Sayın Nevzat Bozkurt'a kulak verelim. İzmir ve çevresine dair son hava tahminlerini alacağız. İyi akşamlar Nevzat Bey.
4: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri paylaşmanızı rica ediyoruz sizden.
4: İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu akşam hava raporunu aktarıyorum. Bölgemizde parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimler yarın sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. İzmir'de hava durumu parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 17, maksimum 25. Çanakkale'de parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En düşük sıcaklık 15, en yüksek 23 derece. Manisa'da parçalı ve çok bulutlu, en düşük 15, en yüksek sıcaklığımız 23 derece. Aydın'da parçalı bulutlu 16, en yüksek 28 derece. Balıkesir'de parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 21 derece. Denizlerimizde ise hava durumu şöyle. Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Çanakkale-Çeşme arası rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 bofor kuvvetinde esecek. Çeşme-Bodrum arasında ise rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 bofor kuvvetinde esecek. Bölgeden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Nevzat Bey. İyi çalışmalar diliyoruz.
4: İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi akşamlar efendim. İzmir ve çevresi için hava tahminlerini aldık. Ege bölgesinden Doğu Karadeniz'e gidiyoruz. Uzmanımız Sayın İlker Yılmaz'a kulak verelim. Trabzon ve çevresi için iyi akşamlar efendim.
5: İyi akşamlar, merhabalar.
0: Merhaba, son değerlendirmeler için söz sizde İlker Bey.
5: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bu gece havanın çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarların kuzey yönlerden orta, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezinde beklenilen bu gecenin en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 15-20, Giresun 14-18, Gümüşhane 8-15, Rize 16-20, Artvin 13-15 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına bekleniyor. Havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga yüksekliğinin 3 ila 4 metre. Görüşün seyi yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz İlker Bey.
5: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim, iyi akşamlar. Trabzon ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Şimdi de Ankaralı dinleyenlerimiz için trafiğe göz atalım. Konya yolu şehir merkezine kadar yoğun, şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı. Samsun yolu şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı görünüyor. Eskişehir yolunda da her iki yönde de yoğun, yer yer akıcı trafik, yani hem şehir merkezine kadar hem de şehir dışına doğru yoğunluk gözleniyor. Konya yolunda Turgut Özal Bulvarı Balgat Sapağı'ndan Fatih Köprüsü'ne kadar yaklaşık 45 dakika yolculuk süresi 8.9 kilometrelik mesafe saatte 15 kilometre hızla gidilebiliyor bu güzergahta. Hipodrom Caddesi Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Türk Patent Enstitüsü'nden NATO yolu girişine kadar yaklaşık 40 dakikada gidilebiliyor. Eskişehir yolu İsmet İnönü Bulvarı ODTÜ Kavşağı'ndan Atatürk Bulvarı çıkışına kadar, Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından tren garına kadar 25 dakika yolculuk süreleri. Atatürk Bulvarı'nda BDDK'dan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar Beştepe yolu Bahriye Üçok Caddesi De Gaulle Caddesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan Tandoğan Meydanı'na kadar yaklaşık 25 dakikada gidiliyor. Yeni Çiftlik Bulvarı tren yolu geçidinden Yeni Çiftlik yolu alt geçidine kadar, Etimesgut yolu Doğu Caddesi Otosanayi yolu Ümitköy Kavşağı'ndan Şaşmaz Kavşağı'na kadar, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Söğüt Hüzü Caddesi Çukurambar Kavşağı'ndan Çiftlik girişine kadar 20 dakikada gidilebiliyor. Atatürk Bulvarı ODTÜ Kavşağı'ndan Güvercinlik Caddesi çıkışına kadar 15 dakika yolculuk süresi, Celal Bayar Bulvarı Kurtuluş Kavşağı'ndan Tandoğan Gayrı Ayrımı'na kadar yaklaşık 20 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Sizlere trafikte kolaylıklar diliyor. Iğdır, Ağrı ve Kars için son hava tahminlerini almak üzere uzmanımız Sayın Eda Beyaz'a kulak veriyoruz. İyi akşamlar efendim.
6: İyi akşamlar Nurşah Hanım.
0: Bölgeniz için söz sizde Eda Hanım.
6: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültüsü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde güneyli ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış esnasında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 12, en yüksek 19 derece, Kars en düşük 6, en yüksek 16 derece, Ağrı en düşük 8, en yüksek 17 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Nurşah Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Eda Hanım.
6: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: İyi akşamlar. Hoşça kalın. 16. bölgemizden aldık. Iğdır Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden son hava tahminlerini. Bir diğer bölgemizle bağlantımız var. Afyonkarahisar ve çevresi için son değerlendirmeleri de uzmanımız Sayın Sebahattin Aksoylu bizlerle paylaşacak. İyi akşamlar efendim.
7: İyi akşamlar. İyi yayınlar Nurşah Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Söz sizde bölgeniz için.
7: Teşekkür ederim. Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Denizli ve güney kesimlerinin yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında gündüz sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvete, zaman zaman kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise Afyonkarahisar'da gecenin en düşük sıcaklığı 8, yarın en yüksek 16 derece. Denizli'de gecenin en düşük sıcaklığı 14, yarın en yüksek 23 derece. Uşak'ta ise gecenin en düşük sıcaklığı 10, yarın en yüksek 19 derece olmasını bekliyoruz. Güne dair yapmış olduğumuz son değerlendirme bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere ekip olarak Sebahattin Bey.
7: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için son hava tahminlerini aldık. Atmosferden Haber Var programımızın son telefon bağlantısında Erzurum ve çevresi için hava tahminlerini alacağız. Hattımızda uzmanımız Sayın Mehmet Ölmez var. İyi akşamlar efendim.
8: Yapılması bekleniyor. Rüzgarın ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman

0: zaman orta kuvvet esmesi beklemiyor. İllerimize göre bu gece beklenen minimum sıcaklıklarımız Erzurum 6, Erzincan 10, Ardahan 6, Bayburt 7 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi akşamlar.
0: İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.
1: İyi akşamlar efendim, hoşçakalın. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık ve bu bağlantıyla birlikte Atmosferden Haber Var programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bölge bölge son hava tahminlerini uzmanlarımız kanalıyla sizlerle birlikte paylaşmış olduk programımızda. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat, sizlere güzel bir akşam diliyoruz. Bir başka Atmosferden Haber Var programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 2 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Edirne hariç bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İstanbul çevrelerinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 21, Bilecik 18, Bursa ve Çanakkale 20 derece. Edirne 22, İstanbul ve Kırklareli 19, Kocaeli ve Sakarya 21, Tekirdağ ve Yalova 20 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla çevreleriyle İzmir'in kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar ve Kütahya 15, Aydın 27, Denizli 22 derece. İzmir 25, Manisa 23, Uşak 18, Muğla 23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'le Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacak. Adana 25, Antalya 27, Burdur 18, Hatay 24 derece. Isparta 17, Kahramanmaraş 24, Mersin 25, Osmaniye 27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Karaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16, Çankırı 20, Ankara ve Eskişehir 17 derece. Karaman ve Kayseri 17, Kırıkkale 18, Kırşehir 16 derece. Nevşehir ve Sivas 13, Niğde 16, Konya 17, Yozgat 12 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Sinop çevreleriyle Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 22, Bolu 17, Düzce, Karabük ve Zonguldak 19, Kastamonu 17 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat'ın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusunda ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 19, Artvin 15, Bayburt 12, Çorum 17 derece. Giresun 18, Gümüşhane 14, Ordu 18, Rize 19 derece. Samsun ve Sinop 21, Tokat 16, Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacak. Ağrı ve Elazığ 19, Ardahan 14, Bingöl 18, Bitlis 15 derece. Erzincan ve Erzurum 17, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17 derece. Malatya ve Muş 19, Tunceli 21, Şırnak 22, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman, Batman ve Gaziantep 23, Diyarbakır 21, Kilis 24, Mardin 22, Şanlıurfa 25 ve Siirt 23 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, ikinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir. Toplantıda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci il düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından Van'da gerçekleştirilen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen 5 işçinin ölümüne, 2 işçinin de yaralanmasına neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlatmak üzere müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra aydınlatılan Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç cinayetleriyle ilgili davada tutuklu sanıklar Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli ile bu kişinin kuzeni Mevlüt Doğan birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulamadı. Ayrıca tutuksuz iki sanığın beraatına hükmetti. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformundan yapılan açıklamaya göre Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve reformlarını desteklemek amacıyla 2,9 milyar avroluk yeni finansmanı serbest bıraktı. Yapılan açıklamada söz konusu tutarın Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamındaki 8. ödeme olduğu, son ödeme ile birlikte Ukrayna planı kapsamında sağlanan toplam desteğin 32 milyar avroyu aştığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Yemen'de çatışmaların tırmanmasının, aileleri evlerini terk etmeye zorlaması ve insani yardıma erişimi kısıtlaması nedeniyle Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde gıda güvensizliğinin hızla arttığı uyarısında bulundu. Yemen genelinde 18,3 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada 5 yaşın altında yaklaşık 2,2 milyon çocuğun akut yetersizliğinin beslenme sorunu yaşadığı, bunlardan 500 bininin hayati tehlike oluşturan şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan 38 Dünya Gıda Programı çalışanıyla 73 Birleşmiş Milletler personelinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Ve spor, voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonu 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Vakıfbank, Beşiktaş'ı konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 14'te başlayacak. Günün diğer maçında ise Nilüfer Belediyespor saat 16'da Eczacıbaşı Peron'u konuk edecek. 14 takımın mücadele edeceği 2026-2027 sezonunda İlk devre 13 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre karşılaşmaları 20 Aralık'ta başlayacak ve normal sezon 20 Mart 2027'de sona erecek. Sultanlar Ligi'nde playoff müsabakaları Nisan ayında oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük

0: ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
3: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
4: Dönecek bir evinin olması da.
3: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
4: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
3: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için değişik, ilgi çekici ve yaşayan bir müzeden bahsetmek istiyoruz. Ankara'da açılan Kelime Müzesi'nden. Ki daha sonra pek çok şehrimizde açılacak ama Türkiye'nin ilk Kelime Müzesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yazar Şermin Yaşar tarafından Türkçe kelimelerin, atasözleri ve deyimlerin anlamını çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla kurulan bu güzel müze Ankara Kalesi'nde. Ankara Kalesi'ndeki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin tam karşısında yer alıyor. Geçmiş yıllarda zaire ve tiftik ambarı olarak kullanılan 4 katlı yapı restoranla müze haline getirilmiş. Hayatımız boyunca kullanacağımız dilin temeli olan kelimelerin anlamlarını öğretmek, yanlışlarını düzeltmek, bunlara ilişkin akılda kalıcı, çok güzel malzemelerle onları lanse etmek için açılmış bu güzel müze bir hayalin gerçekleşmesi aslında. Müzeyi oluşturmak için tam bir yıldır emek vermişler. Çocuklarımız 12 yıl Türkçe ders görüyorlar ama hiçbir zaman kelimelerle çok haşır neşir olmuyorlar ve çok fazla ilgi göstermiyorlar. Çoğu zaman anlamını bilmeden cümlenin gidişatına göre anlamını kavruyorlar. Türkçenin söz varlığının eşsiz zenginliğini kelimelerin sanatla, görsel tasarımla, duyguyla bir araya geldiği sergiler ve enstalasyonlar üzerinden deneyimleme imkanı sunmuş. Müzede en alt katta kökler, giriş katında kelimeler, en üst katta da cümlelerle ilgili sergi alanları var. Müzenin giriş ve birinci katını birbirine bağlayan merdiven arasında Türkçe, Uygurca, Göktürk ve Arap harflerinin olduğu cam ve pirinç avize dikkati çekiyor. Pek çok sanatçının resim, enstalasyon, seramik gibi eserlerinin sergilendiği

0: Bir müzede İranlı bir sanatçının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarından yaptığı 3 boyutlu dijital heykeli de yer alıyor. Müzeye girişte misafirlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz. Aman efendim gözümüz yollarda kaldı. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Nerelerdeydiniz? Cümleleri karşılarken ziyaretçiler çıkışta hoşça kalın, Allah'a ısmarladık, yine bekleriz. Yolunuz açık olsun, arayı açmayalım, özletmeyin kendinizi cümleleriyle uğurlanıyor. Yani hayatımızın içindeki cümleler. Cümleler ve bu müze yaşıyor aslında. Pazartesi günleri hariç diğer günler 10'la akşam 5 saatleri arasında açık. Kelimeler bize doğuştan verilen ve bedavadan sahip olduğumuz, bahşedilen, hazırda sahip olduğumuz hazinelerdir. O yüzden belki de gereken önemi vermiyoruz. Ama eğer kelimelere para veriyor olsaydık, muhtemelen en iyilerini, en doğrularını, en güzellerini kullanmaya dikkat eder ve onları seçerdik. Kelimeleri somut birer varlık olarak göstermek istemiş Şermin Yaşar bu müzede. Bunun için de kelime müzesi fikri ortaya çıkmış. Kelime köklerinden cümlelere kadar birçok kelimenin geçmişi, hangi atasözlerinde yer aldığı, günlük hayatta nerelerde kullanıldığı çok yaratıcı bir şekilde sunulmuş. Müzenin bir bölümünde tedavülden kalkan ama dilde yaşamaya devam eden nesneleri gösterebileceğiniz sergi alanı var. Farklı edebiyatçıların yapıtlarından esinlenilerek oluşturmuş eserlerden bazıları ise çok etkileyici. Birdenbire bir cam mekan içerisinde tanıyamadığınız bir eşya görüyorsunuz. Altındaki yazıysa şu: bu bir fak, yani tuzak. Av fakın üzerine bastığında yakalanır, tuzağa düşer. Geriye aldatılmak, tuzağa düşmek manasındaki faka basmak deyimi kalır. Sakalına baka baka kara iken oldu ak, dünya sana kurdu fak, tevbeye gel tevbeye. Yunus Emre dizelerini de hemen altında görebilirsiniz. O kadar değerli ve güzel yapılmış ki Türkiye'de yaşayan herkesin görmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnteraktif olarak katılım sağlayabileceğiniz köşeler de var. Küçük çekmecelerin içerisine gizlenmiş. Şarkılar, türküler, kim bilir sizi nerelere götürecek. 5 duyunuza da neredeyse hitap ediyor. Kelimeleri görüyorsunuz, duyuyorsunuz, dokunuyorsunuz, kokluyorsunuz. Daha girişte sizi kokular karşılıyor zaten. Eğer yaklaşır da koklarsanız, miskin gerçekten ne kadar güzel koktuğunu orada anlayacak, misk yazısını görecek, kelimesini öğreneceksiniz. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İstedik ki Kelime Müzesi'nden sizleri haberdar edelim. Bir sonraki programımıza kadar kelimeleriniz kuvvetli, güçlü ve güzel. Kulağınız da bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda bu hafta düet şarkılar dinleyeceğiz. İlk olarak Little Jazz lakabıyla tanınan Amerikan caz trompet sanatçısı Roy Eldridge'in Anita Love'la yaptığı düet radyolarınızda. Ain't No Flies On Me.

Slow Boat to China, Peggy Lee ve Bing Crosby ikilisinden dinledik. Caz esintisinde sırada Louis Armstrong, Ella Fitzgerald düeti var. İkiliden Summertime adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Bu şarkı Amerikalı sanatçılar Armstrong ve Fitzgerald'ın 1959 yılında çıkardıkları Porgy and Bess adlı albümlerinde cazseverlerle buluşmuştu.

Unforgettable. Amerikalı baba kız Natalie Cole ve Nat King Cole'un sesinden dinledik. Şarkı Natalie Cole'un 1991 yılında yayınlanan, babası şarkıcı ve caz piyanisti Nat King Cole'la düet yaptığı Unforgettable with Love plağında yer almış, dünya çapında 14 milyon adet satan albüm, 1992 yılında Grammy ödülü kazanmıştı. Şimdi de efsane Amerikalı sanatçı Frank Sinatra'nın rock grubu Pretenders'ın vokalisti Chrissie Hynde'la birlikte söylediği Luck Be A Lady adlı şarkıya kulak verelim.

Barbara Streisand ve Michael Bublé'nin seslendirdiği It Had To Be You radyolarınızdaydı. Programımızda sizlere Tony Bennett ve Talia'nın sesleriyle hayat verdiği The Way You Look Tonight adlı şarkıyla veda ediyoruz. Şarkı, efsane Amerikalı sanatçı Tony Bennett'in 2012 yılında çıkardığı Viva Duets adlı albümünde yayınlandı. Albüm, Bennett'in Latin Amerikalı şarkıcılarla İngilizce, İspanyolca ve Portekizce olarak seslendirdiği düet şarkılardan oluşuyor. Sevgili dinleyiciler, caz esintisinde bu hafta düet şarkılara yer verdik. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

Just the way you look tonight.

0: Caz Esintisi. Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Saat 19.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç doğu kesimleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 13-22 derece, Bilecik 10-17, Bursa 13-21, Çanakkale 15-23, Edirne 11-22, İstanbul 15-21, Kırklareli 11-20, Kocaeli 14-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9-16 derece, Aydın 16-28, Denizli 14-23, Kütahya 9-16, İzmir 17-25, Manisa 16-23, Muğla 12-22 ve Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 16-26 derece, Antalya 19-25, Burdur 10-19, Hatay 16-25, Isparta 12-18, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-26 ve Osmaniye 16-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-19 derece, Ankara 8-17, Çankırı 6-20, Eskişehir 9-19, Karaman 9-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 10-17, Konya 10-16, Nevşehir 8-17, Niğde 9-17, Sivas 5-16 ve Yozgat 6-13 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 10-22 derece, Bolu 7-18, Düzce 10-20, Karabük 8-21, Kastamonu 6-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 12-19 derece, Artvin 12-15, Bayburt 7-15, Çorum 9-16, Giresun 14-19, Gümüşhane 8-15, Ordu 14-19, Rize 15-20, Samsun 14-19, Sinop 15-21, Tokat 11-17 ve Trabzon 15-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-17 derece, Ardahan 6-12, Bingöl 9-19, Bitlis 6-15, Elazığ 10-21, Erzincan 10-18, Erzurum 6-16, Hakkari 11-20, Iğdır 11-19, Kars 6-16, Malatya 11-21, Muş 9-18, Tunceli 10-21, Şırnak 14-21 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-25 derece, Batman 13-24, Diyarbakır 11-23,
Gaziantep 13-23, Kilis 15-25, Mardin 14-22, Şanlıurfa 16-26 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz ve Marmara ile Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6. Doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4 metre, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde ise hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu görevlisi 3 şüpheli hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüphelilerin Denizolgun'un otopsi işlemine ait video kaydı bulunmasına rağmen başsavcılıkça yazılan müzekkereye gerçeğe aykırı olarak video kaydının bulunmadığına dair cevap verme eylemleri nedeniyle haklarında kamu görevlisinin resmi belgesi de sahteciliği suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi. Söz konusu iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyonlu otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Denetimlerde halk sağlığını tehdit eden ve piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Ekim pazartesi günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Ege Denizi'nin kuzeyinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında 3 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13 ve 17, Gökçeada'dan saat 11 ve 15 seferleri gerçekleştirilecek. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 14, 16, 18, 20 ve 23 saatlerindeki seferlerle Bozcaada'dan 13, 15, 17, 19 ve 22 saatlerindeki seferler gerçekleştirilecek. Tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerse olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. İran savaşı nedeniyle tüm dünyada artan akaryakıt fiyatlarını dizginlemek isteyen G7 ülkeleri acil durum petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile varan miktarı 4 ay içinde piyasaya sürmeye karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından Avrupa'nın yüksek miktarda depoladığı dizel yakıtın büyük bölümünü piyasaya sürmeyi kabul ettiğini ve sürecin derhal başlayacağını açıkladı. Trump yükselen dizel fiyatları karşısında dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğini hala değerlendirdiklerini, Avrupa ülkelerinden dizel stoklarını piyasaya sürmelerini isteyebileceklerini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent da küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısı yapmıştı. V-Spor Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı olan ve Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix ile devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı'nın bölge ülkelerinde etkilemesinin ardından oluşan güvenlik endişeleri nedeniyle Bahreyn'den Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'i 5,5 kilometre uzunluğundaki uluslararası Sepang pistinde 56 tur üzerinden düzenlenecek. Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları 3 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 11'de, yarışsa 4 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 10'da başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir-İl sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: biliyor muydunuz?
1: Fazla su içmek neden zararlıdır? Bir insan vücudunun %70'i sudan oluşmaktadır. Yeni doğan bir bebeğin ise vücudunun %80'i sudan oluşur. Vücudumuzun büyük bir bölümünün sudan oluştuğunu düşünürsek, su dünyadaki tüm canlılar için hayati bir önem taşır. Peki fazla suyun bize zararı var mıdır? Hatta su bizi zehirleyebilir mi? İçmemiz gereken su miktarı en fazla ne kadar olmalıdır? Bir insanın yemek yemeden haftalarca, ancak susuz sadece bir gün yaşayabildiğini biliyor muydunuz? Bizim için bu kadar yararlı olan su, peki nasıl oluyor da bir anda bizim düşmanımız olup bizi zehirleyebiliyor? İşte burada hayatın basit ama değişmez kanunu çıkıyor karşımıza. Yani her şeyin fazlası zararlıdır kanunu. Çok yararlıdır diye gereğinden fazla miktarda su tüketirsek, hayatımızdaki en iyi arkadaşımız düşmanımıza dönüşecektir. Peki bir kişinin günde ne kadar su içmesi gerekir? Bir insanın kış aylarında günlük alması gereken su miktarı 1,5 ile 3 litre arasındayken, yazın sıcaklar yüzünden çok fazla... Peki bir kişinin günde ne kadar su içmesi gerekir? Bir insanın kış aylarında günlük alması gereken su miktarı 1,5 ile 3 litre arasındayken, yazın sıcaklar yüzünden çok fazla su kaybettiğimizden dolayı

0: Hiponatremi de böbreklerin çalışmasını azaltır, hücrelerin sulanmasına ve beyinde ödeme yol açar. Aşırı su tüketimi sinir sistemini olumsuz yönde etkiler, krizlere yol açabilir. Aşırı su tüketimi beyinde dengesizliklere sebep olur, bu kişiyi komaya sokabilir.
1: Biliyor muydunuz?
0: Neden ölü güvercinlerle karşılaşmayız? Hayatımızın vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyan kuşlar, parklarda, doğal bahçelerde ve en önemlisi doğadaki yerini sürekli olarak korumaktadır. Bu durum aslında artık insanların alışık olduğu bir düzendir. Bu düzen içinde kuşların yer alması ise doğal yaşamın bir sonucudur. Bu yaşam içinde her canlı doğar, büyür ve ölür. Peki bu kadar çok canlı, özellikle kuşların ölüleriyle neden karşılaşmayız? Bu canlılar ölmeden önce hangi davranışları sergiler? Tüm kuşlar neden aşağı yukarı aynı ölçüleri taşır? Kuşların bunun için herhangi bir özel yapısı bulunmakta mıdır? Güvercinler ve diğer kuşlar aslında gelişme sürecini tamamlamak için birçok engelden geçmektedirler. Bu aşama sonunda ölüme yaklaşan her kuş bu dönemi oldukça sıkıntılı geçirir. Güçsüzleştiğini anlayan bu kuşlar gelebilecek tehlikelere karşı direnebilmek ve bu olaylara daha da dayanıklı olabilmek için son günlerini yuvasında geçirir. Korkunun her tarafını sardığı bu anlarda kuşlar birçok kez yuvasından çıkmaz ve ölümü bekler. Bu nedenledir ki ölümü yaklaşan bu durumu sezen kuşlar herhangi bir yerde ulu orta bu anı beklemez. Aynı zamanda kuşların aynı boyutlu olması da dikkatlerinizi çekmiştir. Bunun sebebi de yine ölümde olduğu gibi aynı olaydır. Kuşlar belirli bir boyuta gelmeden yuvalarından çıkmazlar. Bu durum sonucunda ise çevremizde gördüğümüz tüm kuşlar belirli bir olgunluğa ulaşmışlardır.
1: Biliyor muydunuz?
0: Akşam yemeğinde 295 kere yutkunduğumuzu, bir fincan kahvenin içerisinde su, protein, şeker, tanik asit, alkaloidler ve kafein barındırdığını, Monaco'nun ulusal orkestrasının ordusundan daha geniş bir kadroya sahip olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Yeliz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel de vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de bir gün, adı üstünde bugün. Bugün farklı bir konu ve farklı bir konukla tekrar karşınızdayız, yanınızdayız. Bugün alanının duayenlerinden Sayın Profesör Doktor Ayşe Şule Çağlar ile birlikteyiz. Bu programımızda Ayşe Şule hocamla sorunların paylaştıkça azalmasının güzelliğini yaşamak üstüne konuşacağız. Yani paylaştıkça azalıyor insanın derdi korkusu ve onun güzelliğini yaşadığın zaman da sanki ferahlıyormuş gibi oluyor, değil mi hocam?
2: Evet, aynen Yeliz'ciğim.
1: Bu arada hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Dünyanın en havalı dinleyicilerine selamlar, sevgiler.
1: Öyle hocam, biz dünyanın en havalı radyosuyuz. Çünkü evet, bütün dünya hava durumunu bizden alıyor.
2: Çok güzel, havalı radyo, havalı dinleyiciler, evet.
1: Evet, değerli hocam, ben söyleşimize başlayacağım. Sorularım burada ama öncesinde siz kendinizi, kendi dilinizi anlatır mısınız?
2: Tabii. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, evet, katıldınız. Bu faydalı söyleşiye, bize bu faydalı bilgileri verdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Evet, benim ismim Ayşe Şule Çağlar. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında doktoram var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde uzun yıllar çalıştım. Daha sonra Birleşmiş Milletler'de hem Türkiye'de hem yurt dışında uzun yıllar çalıştıktan sonra 2007'de Türkiye'ye döndüm.
1: Evet, Türkiye'ye hoş geldiniz. İyi ki döndünüz.
2: Evet, biraz kendimden bıkmıştım. Ömür boyu öğrenme prensibine dayanarak Londra, Hollanda ve Amerika'da dans ve hareket terapisi eğitimleri aldım. Ve evet, ve bu konuda sertifikalar aldım. Yeniden kendimi eğittim çünkü yaşam boyu öğrenmeye inanıyorum.
1: Yeniden başladınız.
2: Yeniden başladım. Yurt dışında hem yurt içinde programlara katıldım, sertifikalar aldım. Bu arada çok güzel bir kitabım var. Üçüncü baskısı bitmek üzere. Dans ve hareket terapisi grup uygulamaları.
1: Evet.
2: Zaten benim çalıştığım konu psikolojik danışma ve rehberlik alanında kadın psikolojisiydi. Dolayısıyla kadınların bedenleriyle olan kaygıları da göz önüne alarak dans ve hareket terapisiyle kadın psikolojisini birleştirerek uzun yıllardır kadınların psikososyal güçlenmesi adlı atölye çalışmaları yapıyorum.
1: Ne işe yarıyor hocam bu?
2: Efendim?
1: Ne işe yarıyor? Psikososyal güçlenme insanlara, kadınlara ne fayda sağlıyor?
2: Şimdi aslında kadınlar hem psikolojik hem sosyal olarak çok güçlüler. Ancak kadınların güçlü olduğu alanlar toplumda güç olarak algılanmıyor. Kadınların işte dayanışmacı, şefkatli, işbirlikçi, merhametli, dayanıklı olma gibi bir sürü güç alanları var ama bunlar toplumda ikincil oluyor. Çünkü toplumda birinci olan erkek kişilik özellikleri. Ve biz de diyoruz ki kadınlara, siz zaten güçlüsünüz. Lütfen bu gücünüzle bağ kurun ve gücünüzü ortaya çıkarın. Ve kadınların daha kendine değer vermeleri, kendine saygı duymaları, duygu, düşünce ve isteklerini rahatça, kaygı duymadan ifade edebilmeleri, söyleyebilmeleri, kendi yeterliliklerine inanmaları, ilişkilerde sınırlar koyabilmeleri ve ilişkilerde güç dengesi bulma becerilerini geliştiriyoruz.
1: Değerli hocam, şimdi sizin alanınız, uzmanlık alanınız bu. Tabii ki bu çok büyük bir alan ama bugün yani insan olarak kadın, erkek, çocuk toplu anlamda tamamıyla hepimiz adına konuşmak istedik biz biraz.
2: Evet.
1: Çünkü benim sorum da açtı zaten, biliyorum ama bazı şeyleri dışa vurmak yerine içimize biriktirmek davranışlarımızı etkiliyor.
2: Evet.
1: Geleceğim devamına ama davranışlarımızı nasıl etkiliyor? Yani sadece kadın olarak bakmak yerine bazen hani bıkkınlık diyorsunuz ya, bu bıkkınlık her iki cinste de var.
2: Evet. Erkekler de çok içine atıyor. Ama kadınlar tabii burada bir kadın erkek rekabetinden söz etmiyoruz. İnsan olmayı konuşuyoruz. Şimdi önce içe atmayının tanımını yapalım. Bilimsel
1: mümkünse,
2: tanımı şu.
1: Mümkünse.
2: Kişinin duygu, düşünce, arzu, ihtiyaç, gereksinimlerini dışa vurmak yerine konuşmaması, söylememesi anlamına geliyor. Ha, yani sadece duygular değil, düşüncelerini, ihtiyaçlarını da söylemiyor bu kişiler. Mesela neyin var diye soruyorsun, hiçbir şeyim yok diyor. Hiçbir şeyim yok demek o kadar dolu bir cümle ki, çok şeyim var demek.
1: Aslında çok doluyum da dökemiyorum demek, değil mi?
2: Evet, hiçbir şey yok diyor. Halbuki
1: kendi de bilmiyor.
2: Evet, onun bir şey olduğunu söylüyor. Acaba diyorum, bazen insanlar susarak mı konuşuyor? Susarak mı cevap veriyor? Susarak mı ağlıyor? Yani hep içine atıyor.
1: Evet.
2: İçine atma deyince dolayısıyla sadece duygusal değil, istek ve arzular gibi düşünceler de işin içine giriyor bir. İçimize attığımız zaman zaten Yeliz, o attığımız yer neresi? İç neresi?
1: Bedenimiz.
2: Beden. Evet, bedenimiz.
1: Çıkıyor bir yerden, çıkıyor bir şey, çıkıyor.
2: Evet, bedenimize attığımız zaman sen davranışa nasıl yansıyor dedin ya. Hiçbir şeyim yok, gayet iyiyim desen bile omuzlarının duruşu, yüzünün mimiklerini, vücudunu nasıl tuttuğun, hani dik mi duruyorsun, eğri mi duruyorsun, kaygılı mısın, bütün bunlar vücut zaten dışa vuruyor ama dil dışa vurmuyor. Dolayısıyla davranışımıza yansıma biçimi vücutta belli oluyor.
1: Hocam, patolojik olarak bir şey olabiliyor ama patolojik olarak yoksa, moral motivasyonla değişiyorsa, bu işimize atmak oluyor.
2: Evet, yani söylememek, ne düşündüğümüzü susmak. Biz de diyoruz ki psikolojide içine atma yerine içini dökme diye çok güzel bir kelimemiz var.
1: Ne kadar
2: yani
1: güzel.
2: İç dökmek içi atmaktan daha iyidir. Artı yine bir çok güzel atasözlerimiz var. Derdini söylemeyen derman bulamaz diyoruz,
1: evet,
2: değil mi? Yani sen paylaştıkça iyileşiyoruz dedin ya. Dolayısıyla içi attığımız zaman hem ruhsal açıdan hem fiziksel açıdan bizi zedeliyor.
1: Evet.
2: Zaten içi attığımız duygular vücudumuzda bir yerde depolanıyor.
1: Peki.
2: Vücut...
1: Evet. Buyurun buyurun. Bir yerde depolanıyor dediniz, cümlenizi tamamlayayım. Ben o kadar ilgiliyiz ki bütün toplum olarak bu konularla. Bir anda aklıma geleni sormak istedim. Depolanıyor hücrede.
2: Çünkü vücut yalan söylemez diyoruz.
1: Evet.
2: Dışarı vurup, şöyle bir prensip var biyolojik olarak. Vücut salınması gereken her şeyi salar. Yani organizmamız, vücudumuz bize yaramayan her şeyi dışa vurmak üzere programlanmış biyolojik bir mekanizmadır. Örneğin üzüldüğümüz zaman hemen gözyaşı dökeriz, değil mi?
1: Evet.
2: Vücut der ki o zaman, bak bunu çok fazla geldi, kısa devreye attı, ben bunu vücuttan atıyorum diye gözyaşlarıyla stres hormonlarını atar. Dolayısıyla biz bu biyolojiye karşı gelir. Vücut diyor ki bunu söyle, dışa vur. Çünkü vücut kendini korumaya çalışıyor. Ama biz de dışa vurmayınca vücudumuzda bir savaş başlatıyoruz.
1: Evet, ağlamak bir çeşit dışa dökme.
2: Zaten vücut dedim ya, salınması gereken her şeyi vücut salmak üzere yapılandırılmıştır.
1: Hocam, peki derdini söyle derman olayım derler ya, içe dökme, bu derdimizi kime, içimizi kime dökeceğiz? Anlayan var, anlamayan var.
2: Şimdi mühim olan burada, iç, sen o vücuttan o zehiri çıkarıyorsun ya. İster anlasın ister anlamasın, bir kere onu dışa vurman bile ruh sağlığı açısından, fiziksel açıdan seni rahatlatıyor. Herkesten bizi anlamasını bekleyemeyiz zaten. Hepimizin bizi anlayan eşi, dostu, ailesi, birkaç kişi vardır hayatımızda.
1: Kıymetini bilmemiz gerek.
2: Evet, bizi anlamasalar bile senin onu dökmen seni rahatlatıyor. Anlatabildim mi? Ya sana zarar vermiyor o şey, toksik maddeler, düşünceler, duygular.
1: Peki o toksik maddeleri, düşünceleri, duyguları, üzüntümüzü, öfkemizi, sevincimizi nasıl yönetip nasıl dökmemiz sağlıklı olur?
2: Şimdi önce bir kere vücut bedeninle rahat olman lazım. Biz şöyle yapıyoruz Yeliz. Önce bir bedenimizle bağ kuruyoruz. Örneğin bu duygularımızı, düşüncelerimizi nasıl fark ederiz? Mesela işte korktuğumuz zaman nefesimiz hızlanır, kaygılandığımız zaman göğsümüze sancı girer, göğsümüz daralır, göğsümüzden şey hava çıkmaz, nefes alışverişimiz değişir, terleriz. Önce bu sinyalleri bilmemiz gerekiyor vücudumuzda. Ben bu duyguyu vücudumda nerede hissediyorum? Göğsümde mi, belime ağrı mı giriyor, migren ağrısı mı giriyor diye bir kere o vücuttaki duyguları anlamalıyız ve fark etmeliyiz.
1: Yani kendi kendimizin doktoru olacağız.
2: Pardon?
1: Kendi kendimizin doktoru mu olacağız biraz da?
2: Hayır, doktor değil. Sadece örneğin sinirlendin, söylemedin. Birisine çok kızdın. Odasına bana kızdın mı dedi. Sen gülümseyerek hayır hiç kızmadım dedin, değil mi?
1: Oysa ki kızmışım.
2: Halbuki kızdım. O sırada kendine sor. Bu kızgınlık duygum vücudumun neresinde? Avuçlarımı mı sıktım? Dişimi mi sıktım? Nefesimi mi tuttum diye şöyle bir dinle. Nerede hissettin bu kızgınlık duygunu? Mutlaka mesela, vücudunun bir yerinde hissetmişsin.
1: Evet. Hissediyoruz. Bazen bazı şeyler avucumuzu sıkarız. Bazen nefesimiz gider. Onların hepsinin anlamlarını merak ettim ben şimdi hocam. Onların anlamlarını nasıl bulacağız? Avuç sıkmak ne demek? Nefesin hızlanması ne demek?
2: Şimdi avucunu sıktığın zaman kızgınsın demek. Çeneni kitlediğin zaman kızgınsın demek. Çünkü çeneni öyle kitliyorsun ki dişlerini bu kızgınlık sıkmışsın, çıkmasın diyorsun, değil mi? Kitlemesen pat diye çıkabilir. Bir de en çok omuzlarımıza saklarız şeyi, kızgınlık duygumuzu.
1: Evet.
2: Hepimizde bir omuz ağrısı vardır ya.
1: Evet, vardır.
2: Evet. Son dönemde modayız. Kramplar girer ve en çok bazı kişilerde de migren baş ağrısı başlar hemen.
1: Aslında siz var ya hocam, bu son dönemin en profesör, en büyük insanlarından birisiniz. Çünkü çağımızın bütün sıkıntıları bunlar. Hepimiz günlük hayatımızda aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani az da yaşayan var, çok da yaşayan var ama gerçekten çok yaşanan bir durum bunlar.
2: Evet. Dolayısıyla bu bedendeki sinyalleri kendim doktor olmamıza gerek yok. Sen nefesinin hızlandığını, ağırlaştığını, hafiflettiğini hissedebilirsin. Vücut sana diyor ki, Yeliz sen kızdın ve söylemiyorsun diyor.
1: Evet.
2: Bir bu sinyalleri fark edelim ilk adımda. Şimdi ben duyguları yönetmek kelimesini sevmiyorum. Çünkü duygular bizim en iyi arkadaşımız.
1: Evet.
2: Çünkü içimizde ne olduklarını söylerler. Onları kontrol etmekten söz etmiyoruz yönetiyor derken.
1: Ne dememiz lazım? Ben az evvel bir yanlış yaptım galiba.
2: Fark etmek
1: daha güzel bir kelime. Neyin yani, hangisi?
2: Fark etmek.
1: Fark etmek.
2: Yönetmek yerine olmak. Fark etmek diyelim. Çünkü dediğim gibi duygularım benim en iyi arkadaşım. Çünkü içimde olan bitenleri söylüyor bana. Ben onları niye yöneteyim ki? Ben onları fark edeyim, kabul edeyim ve kucaklayayım.
1: O zaten benim dostum diyoruz ha?
2: Evet, evet. Çünkü evet. Sana şey diyor, Yeliz üzgünsün, kızgınsın, yorgunsun. Ya sana ne olduğunu sürekli söylüyor. Sen de onun başını vurup yönetmek istemezsin tabii.
1: Biraz fedakarlıkla karıştırıyor muyuz bu fark etmeyi hep geriye atmakla?
2: İşte şimdi bir kere duygularımızı fark edeceğiz. Şimdi niçin içimiz atıyoruz Yeliz? Bir de onu soralım. Çünkü insanlar kırılır. Kavga çıkartmak istemiyorum. Ay şimdi olay büyüyecek. Aman bunu duyarsa çok üzülür diye. Hı-hı. Hep böyle başkalarını düşünerek kendimizi ikinci plana atıyoruz. Hı-hı. Ama uzun vadede ilişki daha kötüye gidiyor. Yani kısa vadede söylemek daha iyi. Niçin içimize atıyoruz? Kırılmasın, üzülmesin, kavga çıkmasın, olay büyümesin. Aman olaylar şey yapmasın, şimdi kızmasın. Boş ver söylemeyeyim diyoruz ya hep.
1: Evet.
2: Oysa ki ve daha doğrusu ilişkileri iyiye götürmek, ilişkileri kurtarmak için bir ilişki stratejisi olarak kullanıyoruz biz bu içe atmayı. Ama çok yanlış. Çünkü kısa vadede belki işte olaylar büyümüyor, o kırılmıyor, üzülmüyor ama uzun vadede o ilişkiyi zaten bozuyor. Çünkü karşındaki kişi senin kim olduğunu bir türlü bilemiyor. Çünkü kim olduğunu söylemiyorsun, saklıyorsun.
1: Yani onu da kırmadan tatlı bir dille kendimizi ifade etmemiz gerek. Çünkü o belki bazen fark etmeyerek yapıyor, bazen fark ederek yapıyor. İki durumda da çözüm oluyor, değil mi hocam bu?
2: Evet, ama şimdi karşımızdakine söylerken de hiç onu yargılamadan, bağırmadan, hani ürkütmedense. Mesela örneğin ben söyleyeyim, sana çok kızdım, nokta.
1: Bitti.
2: Bitti. Ama biz ne yapıyoruz? Ay sana çok kızdım, her zaman böyle yapıyorsun. Geçen gün de böyle yapmıştın sana. Bir sürü yargılar koyuyoruz ya.
1: Kaldıramıyor insan da onu.
2: Evet. Onun için tek bir kelime. Çok kızgınım nokta. Çok üzgünüm nokta.
1: Hocam yani, bunlar biraz profesörlük işi mi yoksa biz bu konuşmaları yapmıyor muyuz? Nereden kaptık? Biz eskiden sanki daha farklıydık.
2: Yok, zaten hep öyle yetiştiriliyoruz. Öyle çok mi? Da farklı değildik. Yani hep böyle aman başkaları üzülmesin, başkaları kırılmasın. Hep böyle el alem için yaşamıyor muyduk Yeliz?
1: Yani o vardı, vardı.
2: Evet, hep doğru. Vardı. Ve şimdi onlar üzülmesin diye kendimi üzüyorum. Onlar üzülmesin diye kendimi kırıyorum. Oysa ki ben kimsen ne ol... Olduğun gibi görün ya da olduğun gibi göründüğün
1: gibi
2: ol ya da
1: göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi.
2: Sen kendini, duygularını, düşüncelerini açık ve net ifade edersen karşındakine de çok dürüst davranmış oluyorsun.
1: Yani kendimizi fark etmemiz psikolojimizi nasıl etkiliyor peki hocam?
2: Çok rahatlatıyor tabii. Kendimizi fark etmemiz ve kendimizle ve başkalarıyla dürüst olmamız daha otantik bir yaşam sürdürmemize neden oluyor.
1: Bedensel çünkü olarak daha esnek.
2: Duygularını falan içine attığı zaman sahtekar olmuyor musun? İçin başka, dışın başka.
1: Kendini hani bazen derler ya hocam, kalbi kurt dolu, kurt yiyor. Ama evet. Dışarıdan başka.
2: Derler.
1: Ne derler?
2: Karnından konuşuyor, karnıyla konuşuyor
1: yarım ağız konuşuyor.
2: Evet. Yani insanları dürüst olamıyoruz.
1: Bizde ne çok atasöz varmış hocam.
2: Çok güzel atasözlerimiz var bu konularda
1: evet.
2: Tabii.
1: Buyurun, paylaşmak ister misiniz?
2: İşte bu mesela bizde şey derler, karnıyla konuşuyor. Yani hiç kimseyle konuşmuyor, kendi kendine konuşuyor.
1: Hep kendi
2: o zaman
1: kendine.
2: Ne oluyor? Sahte bir kişilik. İçi başka, dışı başka.
1: Hep ben
2: yani sen kızgınsan, göstermiyorsan, aa bir şeyim yok, hiç kızmadım canım diyorsan, sahtekarlık yapıyorsun aslında.
1: Evet. Peki hocam, psikolojimizi çok rahatlatıyor dediniz. Bedensel içe atmak ya da içe atmak, hem içe atmayı açıklayın hem de içimizi dökmemizi açıklarsanız sevinirim. Bedensel sağlığımız nasıl etkiliyor bu durum?
2: Şimdi bir sürü araştırmalar var. O kadar çok araştırmaları yapıldı ki. Duygu, düşünce, istek, arzu ve gereksinimlerini içe atan bireylerde depresyon oranı daha fazla.
1: Evet.
2: Yani depresyonlu insanlarla yapılan çalışmada bir. İkincisi, kadınlarda meme kanseri, yani kendini susturan, içine atan kadınlarda meme kanseri oranı çok fazla.
1: Evet.
2: Artı bağışıklık sistemi hastalıkları için, yani bağışıklık sistemi bozuklukları içine atan insanlarda daha fazla. İçine atan insanlarda kronik ağrı daha fazla. Hmm. İçine atan insanlarda kaygı, endişe, uykusuzluk daha fazla. Son bir araştırma var. Açık kalp ameliyatı geçiren insanlarda içine atanlar daha uzun sürede iyileşiyor. Duygularını içine dökenler daha kısa sürede iyileşiyor.
1: Yani evet. O saydıklarınız hocam hem çözüm yolu hem de çağımızın gerçekleri.
2: Evet. Hem bu araştırmalar çözüm, zaten gösteriyor.
1: Çözüm önerileri. Bu ne demek peki? Kitabınızı okuyacağız demek.
2: Evet.
1: Kitabınızın adı ne olacaktı hocam?
2: İçini döken insanlarla içini atan insanlar arasında karşılaştırmalı. O kadar çok bilimsel araştırma var ki.
1: Öyle mi?
2: Evet, sürekli yapılıyor ve bu saydığım hastalıklar araştırmalarla, bilimsel araştırmalarla ortaya konuyor. Mesela içine döken kadınlar, içine atan kadınlarda şah damarı tıkanma olasılığı daha fazla.
1: Oo, o da mı oluyormuş?
2: Evet, evet. Hepsini etkiliyor. Çünkü o içine attığın anda duyguları bastırıyorsun ya, o bir sürü hormonları bastırman demek. Yani bazı hormonlar kana karışmıyor.
1: Hı hı.
2: Ve dolayısıyla da bu hastalıklara neden oluyor.
1: Evet.
2: Zaten şey demez miydik eskiden, derdinden verem olmaz mıydı insanlar?
1: Evet.
2: Stresten kurdeşen dökmez miydik?
1: Evet, doğrudur. Şimdi haberlerde duydum, egzama artmış.
2: Evet.
1: O da bir çeşit içe atma galiba.
2: Tabii. Dilden dökülmeyenler bedenden dökülür diyoruz ya.
1: Evet.
2: Deri hastalıklarının çoğu psikosomatik.
1: Evet.
2: Yani ağzınla söyleyemediklerini deri, zono ve egzama yoluyla veya kaşıntılarla, kızarıklıklarla söylüyor. Hepsi şuna dayanıyor Yeliz. Vücut salınması gereken her şeyi bir şekilde salıyor.
1: Yani hocam, az evvel dediğiniz şeyi bir daha tekrarlarsanız çok faydalı olacak bence. Dediniz ya, sağlık konusunda dışa içini döktüğün zaman toksit maddelerle ilgili bir şey söylediniz. Hormonları almadığı.
2: Evet, yani şimdi duyguları bastırdığımız zaman vücut o duyguları baskılamak için o kadar enerjiyi kilitliyor ki vücutta.
1: Evet.
2: Ve sen yaşam için sana enerji kalmıyor. Kana az daha hormon gönderiyor. Bütün kimyasal maddeleri değiştiriyor o duyguları bastırmak için. Dolayısıyla bu da hastalığa neden oluyor.
1: Anladım. Vücut enerjisini, toksit maddeyi direkt hücrelere atıyor yani.
2: Evet, ve kilitliyor orada.
1: Kilitliyor.
2: O kilitlemesi dışarı çıkmasın diye müthiş bir enerji sarf ediyor.
1: Normalde rahat olsak, biraz da kendimizle barışık olmak, kendimizi sevmek, sakin bir yapıda olmamız daha kolay çıkartır herhalde, değil mi hocam?
2: Evet, kendimize karşı şefkatli olmalıyız.
1: Aynen öyle. Hani şey gibi, kavanozun içinde 1 lira varmış da elini sokağa çıkaracağın yere kavanozu çevir, rahatlıkla çık. Değil mi?
2: Evet, evet.
1: Sakin olursan daha şey.
2: Şöyle zannediyoruz. Ben duygu, düşünce, istek varlıklarımı söylersem kimse beni sevmez. İnsanlardan onay alamam diye korkuyoruz. Oysa ki tam tersi oluyor.
1: Öyle mi? Nasıl tam tersi?
2: Yani şimdi mesela diyorsun ki ben bunu söylersem, ne istediğimi söylersem bu insan beni sevmez ve onaylamaz, değil mi?
1: Hı hı.
2: En iyisi bunu söylemeyeyim diyoruz. Halbuki o zaman sahtekar oluyoruz. İçimiz başka,
1: evet.
2: Dışımız başka. Ve de o da ilişkilere iyi gelmiyor. Sonunda yani ortaya çıkıyor kim ve ne olduğumuz. Hı hı.
1: Bazen de bilmiyorsun nasıl tepki vereceğini. Farklı bir sonuçta yaşayabiliyorsun yani.
2: Evet.
1: Karşı tarafa da yaratıyorsun öyle bir şey.
2: Evet.
1: Hocam, Peki bu içimize attığımız konular bizi, yani moral motivasyonumuzu nasıl etkiliyor? İçimizi dökmek.
2: Zaten dedim ya, bütün depresyonlu insanlarla yapılan araştırmalar depresyonun ana nedeninin içi atma olduğunu gösteriyor. Tabii dolayısıyla motivasyonumuzu düşürüyor. Yaşam enerjimizi tüketiyor. Çünkü bütün yaşam enerjimiz, duygularımızı bastırmaya harcıyoruz.
1: Peki bir püf noktası soracağım size. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Başımıza geldi. İçe atılacak bir şey. Her gün herkes bir şey yaşayabiliyor. Hepimiz de yaşıyoruz. Geldi. O ara ne yapacağız? Hemen başka bir şeyle mi ilgileneceğiz? Yoksa başımızı mı çevireceğiz? İşin içinden çıkamıyorsak ne yapacağız?
2: Kendi kendine sor. Niye ben bunu söylemedim? Birinci basamak.
1: Ben sor, işime dert koyacağım, o içine fit koysun ha.
2: Evet, yani niye söylemediğini bir fark et. Neden söylemedin? Mesela bir şeye çok kızdın. Ben arkadaşıma kızdığımı söylemedim.
1: Evet.
2: Söyleyemedin. Sor, acaba neydi beni tutan?
1: Evet.
2: Onu kaybetmekten mi korktum? Onu incitmekten mi korktum? Onun üzülmesinden mi korktum? Bir kere o nedeni bu. Niye susuyorsun? Kiminle susuyorsun? Ne zaman susuyorsun? Neyi söylemiyorsun? Yani kendimizi tanımamız lazım.
1: Bıkkınlık da bu susmada bir neden acaba, değil mi?
2: Tabii. Evet. O zaman içine atıyorsun. Kimseyle kendin olamıyorsun. Ve yaşamdan da bıkıyorsun. Dürüst ilişkiler kuramıyorsun.
1: Peki biraz da hocam, hani içe attığımız zaman kaç taraf beni sevmez, benimle diyaloğunu keser demek yerine hani kendimizi nasıl karşı tarafa fark ettirebiliriz? Hani hep aynı şeyler yaşıyoruz.
2: Lazım.
1: Çevremiz şey ya, hepimizin bir çevresi var. Evet. Bir ortamı var. O zaman bu problemleri açmak için nasıl küçük adımlar olmalı?
2: Şöyle, yani büyük adımlar birdenbire değişemeyiz. Hani Hı-hı. değişim biraz küçük küçük ve kendimizi Hı-hı. güvenli hissettiğimiz alanlarda olur. Örneğin en zor olan insanların birbirine söylemediği kızgınlık duygusu. Kızgınlık duygusundan başlama, bir düşünceni, ne istediğini ve neye ihtiyacın olduğu. Örneğin sana bir arkadaşın gel, dedi ki Yeliz bana 100 lira borç verir misin? Dedi. 100 lira bir işe yaramıyor şimdi ama.
1: Eski Türk filmi var, 100 lirayla evlenilmez diye.
2: Ve bin bir türlü, ay canım sana çok vermek isterdim de inan ki bende yok da ay başı değil de falan diyeceğine. Şu anda borç vermek istemiyorum, nokta. Yani böyle biraz... küçük şeylerle başlıyorum. Hani sana çok kızgınım, biraz daha ileriki bir basamak olabilir ya. Şu anda borç para vermek istemediğini söyleyebilirsin. Hı-hı. Veya sana der ki hadi bugün öğleden sonra sinemaya gidelim. Sinemaya gitmek istemiyorum. Ondan sonra ay çok gitmeyi isterdim de ay işte bir sürü işim vardı, ne olur kusura bakmadı falan demeyeceksin.
1: Açık net olacaksın.
2: Yani onları dersen kıvırıyorsun ve karşındaki onu anlıyor. Bugün sinemaya gitmek istemiyorum, nokta.
1: Anladım.
2: Yani o
1: yani şey, bunlar çağımızda yalnızlık korkusu da biraz bazı şeyleri etkiliyor tabii ki.
2: İşte ama dürüst olursak daha çok insanla ilişki kurabiliriz.
1: Daha verimli iletişimlerimiz
2: evet.
1: oluyor ya da
2: dürüst
1: daha sağlıklı
2: olmadığımız için yalnız kalıyoruz zaten.
1: Ya da geç ha. Ya da şey, yanlış anlaşılmalarda bir şekilde bitiyor dürüst olduğumuz zaman, değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii, kesinlikle bitiyor. Ben bunu çok
1: ben
2: gördüm.
1: Ben de öyle mi? Çok
2: evet,
1: güzel.
2: Evet, çok gördüm.
1: Çok güzel.
2: Yani dürüst olduğu zaman, çünkü bir kere karşındaki insan...
1: Biraz açın hocam, umut var ya olsun
2: ediyor.
1: Biraz bu bölüm. Dürüst olduğumuz zaman kazanıldığını açar mısınız?
2: Evet, çünkü dürüst olduğu zaman karşındakine karşı ilişki de dürüst oluyor. Sen sahte olursan kurduğun ilişki de sahte oluyor. Ve sahte ilişkiler yürümüyor. kısa dönemde belki biraz yürüyor ama uzun vadede mutlaka patlıyor, elimizde patlıyor. Çünkü evet, sen kendin olamadın. Ve sen kendin olduğun zaman karşın, mesela sen dersen ki bu konuda kendimi çok kırılgan hissediyorum, kendini ortaya koydun ya, o zaman karşındaki kişi seni tanıyor ve senin neye kırılacağını bilmiş oluyor.
1: Evet.
2: Ama kırılmadım dersen yalan söylüyorsun, o da onu yapıp duruyor sürekli olarak.
1: Değerli hocam, harika bir söyleşiydi, devamını gene yaparız ama bugünlük süremizi doldurduk.
2: Ama ay, oldu mu yarım saat?
1: Oldu, açtık bile, çok keyifliydi. ben size saygılarımı sunarım. Tekrar katılır mısınız devam etmek için?
2: Devam edebiliriz, evet.
1: Şu anda değil ama önümüzdeki günlerde ederiz inşallah.
2: İnşallah. Çok teşekkürler davetiniz için.
1: Toparlamak isterseniz bir dakikalık konuşmanızı alabilirim hocam.
2: Evet, benim için de güzel bir gün oldu. Dediğim gibi içine atma yerine içini dökmeyi daha çok yeğleyelim. Çünkü içimizi döktüğümüz, kim olduğumuzu gösterdiğimiz zaman daha mutlu insanlar oluyoruz.
1: Evet. Doğru hocam. Bugün içi dökmeyi öğrendik. Bugün öğrendiğimiz de o ve harika bir deyim, içini dök. Ama dökerken de dikkat et dedi Şule hocam.
2: Evet.
1: Kaş tarafı
2: evet,
1: çok kırma. Çeşitli yöntemler var. Bu arada bu dinleyenlerimize faydalı olacağına inanıyorum. Ben de edineceğim inşallah. İmzalı isteriz hocam. Yeni kitabını, Şule hocamın baskılı yeni kitabını da deneyebiliriz. Bence faydalı olacaktır. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz Sayın Ayşe Şule hocam. Bugün sizinle
2: benim için zevkti, evet.
1: Sağlıklı iletişimde duygularımızın yeri hakkında sohbet ettik. Paylaştık, sorunların paylaştıkça azalmasının güzelliğini yaşamak oldu biraz da. Sizinle yeni bir bakış açısı yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Yeni bir değil, bayağı bir çok fikir edindik. Sizi başka bir gün başka bir konuda tekrar konuk etmek isteriz. Katıldığınız için teşekkür ederiz hocam.
2: Çok sevgiler, iyi günler diliyorum.
1: Saygılar
2: sunarız.
1: Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün başka bir konu ve konukla görüşmek üzere, mutlu günler. Hocam iyi günler dilerim. Burada kapatmak durumundayım.
2: Tamam.
1: Hoşça kalın. Hadi, görüşmek üzere.
0: Yeliz kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç doğu kesimleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 13-22 derece, Bilecik 10-17, Bursa 13-21, Çanakkale 15-23, Edirne 11-22, İstanbul 15-21, Kırklareli 11-20, Kocaeli 14-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9-16 derece, Aydın 16-28, Denizli 14-23, Kütahya 9-16, İzmir 17-25, Manisa 16-23, Muğla 12-22 ve Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 16-26 derece, Antalya 19-25, Burdur 10-19, Hatay 16-25, Isparta 12-18, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-26 ve Osmaniye 16-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-19 derece, Ankara 8-17, Çankırı 6-20, Eskişehir 9-19, Karaman 9-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 10-17, Konya 10-16, Nevşehir 8-17, Niğde 9-17, Sivas 5-16 ve Yozgat 6-13 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 10-22 derece, Bolu 7-18, Düzce 10-20, Karabük 8-21, Kastamonu 6-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 12-19 derece, Artvin 12-15, Bayburt 7-15, Çorum 9-16, Giresun 14-19, Gümüşhane 8-15, Ordu 14-19, Rize 15-20, Samsun 14-19, Sinop 15-21, Tokat 11-17 ve Trabzon 15-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-17 derece, Ardahan 6-12, Bingöl 9-19, Bitlis 6-15, Elazığ 10-21, Erzincan 10-18, Erzurum 6-16, Hakkari 11-20, Iğdır 11-19, Kars 6-16, Malatya 11-21, Muş 9-18, Tunceli 10-21, Şırnak 14-21 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-25 derece, Batman 13-24, Diyarbakır 11-23, Gaziantep 13-23, Kilis 15-25, Mardin 14-22, Şanlıurfa 16-26 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, ikinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir. Toplantıda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci il düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. İçişleri Bakanlığı Jandarma tarafından Van'da gerçekleştirilen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen 5 işçinin ölümüne, 2 işçinin de yaralanmasına neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlatmak üzere müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra aydınlatılan Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç cinayetleriyle ilgili davada tutuklu sanıklar Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli ile bu kişinin kuzeni Mevlüt Doğan birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulamadı. Ayrıca tutuksuz iki sanığın beraatına hükmetti. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformundan yapılan açıklamaya göre Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve reformlarını desteklemek amacıyla 2,9 milyar avroluk yeni finansmanı serbest bıraktı. Yapılan açıklamada söz konusu tutarın Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamındaki 8. ödeme olduğu, son ödeme ile birlikte Ukrayna planı kapsamında sağlanan toplam desteğin 32 milyar avroyu aştığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Yemen'de çatışmaların tırmanmasının aileleri evlerini terk etmeye zorlaması ve insani yardıma erişimi kısıtlaması nedeniyle Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde gıda güvensizliğinin hızla arttığı uyarısında bulundu. Yemen genelinde 18,3 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, 5 yaşın altında yaklaşık 2,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı, bunlardan 500 bininin hayati tehlike oluşturan şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan 38 Dünya Gıda Programı çalışanıyla 73 Birleşmiş Milletler personelinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Ve spor, voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonu 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Vakıfbank, Beşiktaş'ı konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 14'te başlayacak. Günün diğer maçında ise Nilüfer Belediyespor saat 16'da Eczacıbaşı Peron'u konuk edecek. 14 takımın mücadele edeceği 2026-2027 sezonunda ilk devre 13 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre karşılaşmaları 20 Aralık'ta başlayacak ve normal sezon 20 Mart 2027'de sona erecek. Sultanlar Ligi'nde playoff müsabakaları Nisan ayında oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.

Baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bakanlığımızdan haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyeti kapsayan düzenleme, düşük karbonlu ekonomiye geçişi kolaylaştırmayı ve Avrupa Birliği'nin iklim politikalarıyla uyumu güçlendirmeyi amaçlıyor. Yönetmelik, çevresel açıdan sürdürülebilir yatırımların belirlenmesine rehberlik ederken, Türk sanayicilerinin uluslararası yeşil finansmana erişimini artırmayı ve piyasada yeşile boyama riskini azaltmayı hedefliyor. Taksonomi kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, su ve deniz kaynaklarının korunması, döngüsel ekonomi, kirliliğin önlenmesiyle biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması olmak üzere 6 çevresel hedef belirlendi. Bir ekonomik faaliyetin taksonomiye uyumlu sayılabilmesi için önemli katkı, önemli zarar vermeme ve asgari sosyal koruma şartlarının üçünü birden karşılaması gerekecek. Düzenleme kapsamında Avrupa Birliği taksonomisindeki faaliyetlere ek olarak Türkiye'nin ekonomik yapısı dikkate alınarak tarım ve turizm sektörleri de kapsama alındı. Teknik kriterler toplam 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyeti içeriyor. Finans sektöründe zorunlu raporlama 1 Ocak 2029'da başlayacak. Reel sektör için raporlama gönüllü olacak. Ancak yeşil finansman talep eden şirketlerden raporlama istenebilecek. COP31 vizyonu New York'ta tanıtıldı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York İklim Haftası kapsamında Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlattı. Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'in uygulama odaklı olacağını belirterek, "Dünya artık bizden uygulamayı, icraatı ve neticeyi bekliyor," dedi. Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 2 yılda 455 bin konutun tamamlanarak teslim edildiğini, yeni konutlarda enerji kullanım yoğunluğunun %39, sera gazı emisyonlarının ise %38 azaldığını açıkladı. COP31 kapsamında 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e çıkarılması ve binalarda enerji kullanım yoğunluğunun %25 azaltılması gibi hedeflerin öne çıktığını söyledi. New York'ta ayrıca iklim dirençli şehirlerde projeleri finansmanla buluşturmayı amaçlayan SURF girişimi başlatılırken, iklim uygulama köprüsü Bridge için ilk pilot ülkeler Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan olarak açıklandı. Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve eylem gündemi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve New York İklim Haftası kapsamında Türkevi, Times Meydanı ve Glass House gibi farklı noktalarda düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı. Türkevi'ndeki sergide COP31 maskotu Caretta, Antalya'daki konferans alanının 3 boyutlu maketi ve Türkiye'nin iklim çalışmalarını anlatan interaktif uygulamalar yer aldı. Bakan Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'de kararların yanı sıra somut projelerin, uygulamaların ve sonuçların ele alınacağını belirtti. Kiralık sosyal konutlarda başvuru süreci tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlandığını, incelemelerin ardından kura aşamasına geçileceğini açıkladı. Kurum, koşulları sağlayan vatandaşlar arasından 1071 konutun hak sahiplerinin Ekim ayında kura ile belirleneceğini ve ilk anahtarların teslim edileceğini bildirdi. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında uygulanan projeden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, üzerine kayıtlı konutu bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli ve en az bir yıldır İstanbul'da ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek. 10 bin liradan başlayan kiralarla sunulacak konutlar Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören, Maltepe, Tuzla, Kartal, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ve Arnavutköy'de yer alacak. Projede başvuru ücreti alınmadı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 dönemine ilişkin sıcaklık ve kuraklık analizlerini paylaştı. Kurum, 2024'ün Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı, 2025'in ise 1964'ten bu yana en kurak yılı olduğunu açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin 2024 yılı ortalama sıcaklığı 15,6 derece ile rekor kırdı. 2016-2025 döneminde Türkiye'nin ortalama sıcaklığı ise 14,9 derece olarak ölçüldü. 2025'te yıllık yağışlar normalin %27,6 altında kaldı. Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağış açığı %60'ın üzerine çıkarken, yılın en yüksek sıcaklığı 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece olarak kaydedildi. Küresel ölçekte de 2016-2025 dönemi kayıtlardaki en sıcak 10 yıllık dönem oldu. Bakan kurum, verilerin iklim değişikliğinin geleceğin değil, bugünün meselesi olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, iklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz, dedi. Sıfır Atık Hareketi 9. yılını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 27 Eylül 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi 9. yılına girdi. Bu yılın teması Türkiye'nin COP31 başkanlığı kapsamında sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte olarak belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık'ın 9. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, hareketin Türkiye'nin COP31 başkanlığıyla küresel iklim mücadelesine taşındığını belirterek, ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için sıfırdan COP31'e mesajını verdi. COP31 eylem gündeminin 10 öncelikli temasından biri olan Sıfır Atık kapsamında, 2035'e kadar küresel atık üretimindeki artışın yarı yarıya azaltılması hedefleniyor. Türkiye'de sıfır atık çalışmaları kapsamında bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede sisteme geçilirken 28 milyon kişiye eğitim verildi. Geri kazanım oranı 2017'deki %13 seviyesinden 2025'te %37,53'e yükseldi. Projenin başlangıcından 2025 yılı sonuna kadar 9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırılırken, bunun ülke ekonomisine yaklaşık 365 milyar lira katkı sağladığı bildirildi. Çalışmalarla ayrıca 613 milyon ağacın kesilmesinin ve yaklaşık 180 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçildiği açıklandı. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Orşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç doğu kesimleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 13-22 derece, Bilecik 10-17, Bursa 13-21, Çanakkale 15-23, Edirne 11-22, İstanbul 15-21, Kırklareli 11-20, Kocaeli 14-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9-16 derece, Aydın 16-28, Denizli 14-23, Kütahya 9-16, İzmir 17-25, Manisa 16-23, Muğla 12-22 ve Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 16-26 derece, Antalya 19-25, Burdur 10-19, Hatay 16-25, Isparta 12-18, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-26 ve Osmaniye 16-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-19 derece, Ankara 8-17, Çankırı 6-20, Eskişehir 9-19, Karaman 9-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 10-17, Konya 10-16, Nevşehir 8-17, Niğde 9-17, Sivas 5-16 ve Yozgat 6-13 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 10-22 derece, Bolu 7-18, Düzce 10-20, Karabük 8-21, Kastamonu 6-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 12-19 derece, Artvin 12-15, Bayburt 7-15, Çorum 9-16, Giresun 14-19, Gümüşhane 8-15, Ordu 14-19, Rize 15-20, Samsun 14-19, Sinop 15-21, Tokat 11-17 ve Trabzon 15-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-17 derece, Ardahan 6-12, Bingöl 9-19, Bitlis 6-15, Elazığ 10-21, Erzincan 10-18, Erzurum 6-16, Hakkari 11-20, Iğdır 11-19, Kars 6-16, Malatya 11-21, Muş 9-18, Tunceli 10-21, Şırnak 14-21 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-25 derece, Batman 13-24, Diyarbakır 11-23, Gaziantep 13-23, Kilis 15-25, Mardin 14-22, Şanlıurfa 16-26 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz ve Marmara ile Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4 metre, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde ise hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu görevlisi 3 şüpheli hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüphelilerin Denizolgun'un otopsi işlemine ait video kaydı bulunmasına rağmen başsavcılıkça yazılan müzekkereye gerçeğe aykırı olarak video kaydının bulunmadığına dair cevap verme eylemleri nedeniyle haklarında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi. Söz konusu iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyonlu otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Denetimlerde halk sağlığını tehdit eden ve piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Ekim pazartesi günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Ege Denizi'nin kuzeyinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında 3 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13 ve 17, Gökçeada'dan saat 11 ve 15 seferleri gerçekleştirilecek. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 14, 16, 18, 20 ve 23 saatlerindeki seferlerle Bozcaada'dan 13, 15, 17, 19 ve 22 saatlerindeki seferler gerçekleştirilecek. Tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerse olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. İran savaşı nedeniyle tüm dünyada artan akaryakıt fiyatlarını dizginlemek isteyen G7 ülkeleri acil durum petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile varan miktarı 4 ay içinde piyasaya sürmeye karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından Avrupa'nın yüksek miktarda depoladığı dizel yakıtın büyük bölümünü piyasaya sürmeyi kabul ettiğini ve sürecin derhal başlayacağını açıkladı. Trump yükselen dizel fiyatları karşısında dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğini hala değerlendirdiklerini, Avrupa ülkelerinden dizel stoklarını piyasaya sürmelerini isteyebileceklerini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent da küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısı yapmıştı. V-Spor Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 16. yarışı olan ve Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si ile devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı'nın bölge ülkelerinde etkilemesinin ardından oluşan güvenlik endişeleri nedeniyle Bahreyn'den Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si 5,5 kilometre uzunluğundaki uluslararası Sepang pistinde 56 tur üzerinden düzenlenecek. Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları 3 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 11'de, yarışsa 4 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 10'da başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl, Bozüyük, Bilecik, Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Sevgili dinleyenler, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın bu haftaki konuğu geçen haftadan tanıyacaksınız. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Doktor Uğur Çınar'ı çocukluk yıllarından başlayarak tanımaya çalıştık geçen hafta programımızda. Müziğe ilk adımını, TRT Çocuk Korosu yıllarını, konservatuar eğitimini, ustalarını, TRT İstanbul Radyosu'nu ve sanatçı kimliğinin oluşumunu konuştuk. Ama daha anlatacak çok şeyimiz vardı ve bu haftada kendisini konuk ettik. Devlet sanatçılığı, akademik hayatı, yöneticiliği, uluslararası konserleri, albümleri, senfonik Türk müziği projesini ve Türk musikisinin geleceğini konuşacağız bu programda. Ve elbette güzel eserlerle sohbetimize devam edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Birazdan yeniden birlikte olmak dileğiyle diyorum. Ve programımıza onun en çok bilinen ilk kitlelerle buluştuğu eserini ile programımıza başlıyoruz. Korkuyorum sana nazar değecek.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan gönüllerinize ulaşan Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Doktor Uğur Çınar. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Tüm meteorolojinin sesi dinleyicilerini en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Onlardan ayrılamıyorum. Bu hafta tekrar onlarla beni buluşturduğunuz için size bir kez daha çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bugün programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz eğer geçen haftayı dinledilerse, dinleyemeyenler için de radyomuzun web sayfasından, Anadolu'dan Sesler kısmından, radyo program arşivinden dinleyebilirler diyoruz. Ve programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yolculuğumuzun ikinci bölümündeyiz. Bu kez biraz daha sanat hayatının olgunluk dönemine bakacağız. Devlet sanatçılığı, akademik hayat, yöneticilik, uluslararası konserler ve elbette albüm çalışmaları. Evet, şimdi yeniden hoş geldiniz diyorum ve diyorum ki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı olmak bir sanatçı için hem büyük bir onur hem de önemli bir sorumluluk. Devlet sanatçısı ünvanı sizin hayatınızda ne ifade ediyor? Bu ünvanı aldığınızda ilk hissettiğiniz duygu neydi? Ve sizce bir devlet sanatçısının topluma karşı sorumluluğu nedir?
1: Çok biraz güzel, uzun çok bir güzel bir soru. Aslında sorarken duyduğum zaman onurlandım. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Kültür Bakanlığı devlet sanatçılığı çok sorumluluk gerektiriyor. Hem kişisel olarak sanatseverlere bir göreviniz var. Onların karşısında bir duruşunuz olması gerekiyor. Musiki olarak da en doğruyu en düzgün ağızla aktarma göreviniz var.
0: Evet.
1: Bu iki görev de aslında hem çok kutsal hem de bu ünvanı taşırsanız olması gereken özellikler. O yüzden ben bu görevi onurla taşıyabilmek için gerçekten çaba harcıyorum. Hem çalıştığım kurumu iyi temsil etmek için çaba harcıyorum. Hem sanatçı kimliğimle topluma ulaşırken çaba harcıyorum. Dikkat ediyorum. Dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler piyasadaki sanatçılar kadar özgür olamıyoruz. Olmamalıyız da zaten. Bizim bir misyonumuz var.
0: Evet.
1: Bu misyonu da en doğru şekilde müzikseverlere ulaştırmamız gerekiyor. Bu bir hizmet, bu bir görev.
0: Ben şöyle diyorum. Buyurun. Sevgili hocam. Biz devleti temsil ediyoruz.
1: Evet.
0: Nikahımız devlete kıyılı diyorum,
1: evet,
0: ben.
1: Çok
0: onun
1: doğru.
0: İçin çok daha özenli,
1: tabii,
0: çok daha dikkatli,
1: tabii,
0: çok daha sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor.
1: Katılıyorum size.
0: Yaptığımız işi de en iyi şekilde icra etmemiz,
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Özetlediniz siz benim bütün söylediklerimi. Çok teşekkür ediyorum Emine Hanım. Her zamanki gibi birbirimizi tamamladık bugün.

0: Ben dikkat etmeye çalışıyorum. İnşallah başarılı oluyorumdur. Burada yorum size düşüyor. Ne kadar başarılı oluyorum? Olabiliyor muyum? Buradan cevabı ben sizden almak istiyorum.
1: Benim gözlemlediğim, benim tanıdığım Uğur Çınar çok güzel bir şekilde görevini icra ediyor ve çok güzel bir şekilde devleti temsil ediyor.
0: Çok teşekkür ederim. Bu da beni mutlu etti gerçekten bunu sizden duymak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sizinle tanıştığım için de ayrıca çok memnunum, çok mutluyum.
0: Ben de öyleyim. Çünkü hazırladığınız programlara gelirken inanın hani evime geliyormuşum gibi rahat geliyorum. Mutlu geliyorum. Bu sizin ayrıcalığınız.
1: Ama bu
0: bunu da söylemek durumundayım.
1: Çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim için de hep biz TRT'yi takip ettik. Hala da öyle bizim için. TRT'yi örnek aldık.
0: Evet.
1: TRT bizim için bir abi.
0: Evet.
1: Konumunda her zaman için. Aynı yoldan devam etmeye çalışıyoruz. Umarım
0: evet.
1: Başarılı oluyoruzdur.
0: Doğru bir zaten. O doğruda buluşuyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim. Evet sevgili hocam, Türk musikisi yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da ilgisini çekebilecek büyük bir kültür hazinesi. Siz de farklı ülkelerde konserler vererek Türk müziğini uluslararası platformlarda temsil ediyorsunuz. Yurt dışında verdiğiniz konserlerde Türk müziğine yönelik ilgiyi nasıl gözlemliyorsunuz? Yabancı bir dinleyici bizim müziğimizde en çok neye ilgi gösteriyor ve Türk müziğini dünyaya tanıtmak için sizce neler yapılmalı? Yani bir devlet sanatçısı olarak, bir Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bir yönetici olarak ve bir sanatçı olarak ne düşünüyorsunuz?
0: Bizim musikimiz gerçekten geçmişi yüzyıllara dayanan çok köklü bir musiki. 12. yüzyıla dayanıyor. Abdülkadir Meragi ile başlıyor diyebiliriz. Ahmet Nesimi Supudem, Rast şarkı. Bu şarkıyı...
1: Bin yılı aşkındır.
0: Tabii ki bu şarkıyı bin yılı aşkındır insanlar dinliyorlar.
1: Evet,
0: hatta söylüyorlar. Bazı popüler sanatçılarımız da albüm çalışmalarında ve sahne çalışmalarında bu şarkıyı seslendiriyor. Mesela bu şarkıyı yıllar önce Sezen Aksu okumuştu albümüne ve sahnede çok okudu bunu. Ahmet Nesimi Supudem'i. 12. yüzyılda bestelenmiş Abdülkadir Meragi'nin şarkısı. Hiç eskimeyen bir şarkı. Tazeliğini her dem koruyor.
1: Evet.
0: Bu çok önemli. O yüzden bizim musikimiz zaman zaman bu her tür müzikte geçerli. Klasik batı müziğinde de geçerli. Popüler müzikler hep öne geçmiştir. Dönemsel müziklerdir onlar. İşte bir dönem son dönemlerde olduğu gibi rap öne çıkar. Arabesk öne çıkar. İşte pop öne çıkar. Ama halk müziği ve klasik Türk müziği hep böyle gölgede durur o. Bekler. Yani sanki onların aslında bir yerde de...
1: Keşfedilmeyi bekler.
0: Keşfedilmek demeyeyim de
1: yani hiç...
0: onların sanki ayıplarını kapatmak için böyle kenarda bekler. Onlar düşüşe geçtiği zaman hemen öne çıkar.
1: Aynen.
0: Onları tamamlar. Onları besler aslında.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Popüler müzikte hep işte Anadolu Rock'ta olsun, hafif müzik lerde olsun ve 1970'li yıllarda öne çıkan aranjman müziklerde de baktığınız zaman 60'lı 70'li yıllarda hep eksik kaldığı yerde ilk söyledikleri baktığın zaman çıkış yaptıkları şarkıları ya halk müziği
0: ya sanat müziği. Bakıyorsunuz mesela şimdi hatırlattınız bana o dönemde dediğiniz gibi birçok sanatçı Anadolu Rock adı altında türkülerimizi aranje etmişler.
1: Evet.
0: Ve çok popüler olmuşlar.
1: Çok
0: mesela,
1: ekmeğini yemişler.
0: Erol Büyükburç Kızılcıklar Oldumu'yla Fırtınalar Estirmiş.
1: Barış Manço'nun eserleri öyle
0: Barış
1: değil mi?
0: Barış Manço'nun öyle mesela...
1: Ersen ve Dadaşların...
0: Evet, Tatyos Efendi'nin Uşak şarkısı Gamze Deyim Deva Bulmam'ı okumuş evet. Barış Manço bir dönem. Bir Bahar Akşamı'nı okumuş.
1: Evet, çok güzel eserler.
0: Tabii ki. Onlarla o...
1: Fikret Kızılok'un eserleri de...
0: Tabii, hep Anadolu kökenlidir. Fikret Kızılok'un eserleri.
1: Yani Cem Karaca'nın eserleri
0: tabii ki.
1: Yine öyle.
0: Evet, evet. Dediğim gibi bizim geleneksel müziklerimiz, halk müziği ve klasik Türk müziği, popüler müzik biraz boşluğa düştüğü zaman
1: ortaya çıkıyor.
0: Ana baba gibi hemen onları bir korumaya alıyor. Ortaya çıkıyor, kuşaklıyor. Yok sizi diyor kötü durumdan kurtaracağım ben diyor. Size hemen bir armağanım var. Evet, bir armağanım var, sizi ayağa kaldıracağım diyor. Ve yepyeni düzenlemelerle, aranjelerle gündem oluşturuyor bizim geleneksel müziklerimiz.
1: Evet sevgili hocam, şimdi geleneksel müzik demişken sizin de geleneksel müzik eserlerini albümlerinizde yer veriyorsunuz.
0: Tabii.
1: Bunlardan türküler.
0: Evet.
1: İşte Azer Ezgilerini geçen hafta
0: programda çalmıştık. Nazende Sevgili'yi çalmıştık. Bu albümde ben 3 tane de Türkiye'ye yer verdim.
1: Yer verdiniz ve ilk eserimiz de İzmir'e gidiyoruz.
0: Oo, Zeybek.
1: Zeybek eseri.
0: Segah makamında bir Zeybek.
1: İzmir'in kavaklarını dinleyelim.
0: Dinleyelim.
1: Bakalım Uğur Çınar nasıl yorumlamış.
0: Evet.

0: Evet, gerçekten çok güzel olmuş bu eserde.
1: Çok sevdiğim bir eserdir benim. Aranjesi de çok farklı oldu eserin. Eylem Pelit yaptı. Türkiye'nin en önemli bas sanatçılarından. Farklı bir kafayla düzenledi zaten. Alışkın olmadığımız tarzda bir düzenleme ama çok yakıştı. Ben çok seviyorum. Zaten Zeybek hem oyun olarak çok sevdiğim bir halk müziği folklorudur, oyunudur.
0: Ben de onu soracaktım Sevgi
1: Hocam.
0: En çok
1: sevdiğim Zeybek'tir ama oynamayı bilmiyorum.
0: Klasik Türk musikisi sanatçısı olarak türküleri tamam ayırmıyorsunuz ama bu özellikle Zeybek farklı bir tarzdır halk müziğinde.
1: Evet.
0: Diğer eserlere yer verir genelde sanatçılar. Özellikle hareketli oyun havaları tarzında genelde oyun havaları olarak bilinen eserlerin birçoğuna pop sanatçıları ya da Anadolu rock sanatçıları yer vermiştir. Ama Zeybeklere bir sanat müziği sanatçısı yani klasik Türk müziği icra eden bir sanatçının yer vermesi çok ilginç geldi bana.
1: Valla ben Zeybekleri çok severim ya.
0: Rumeli türkülerini okursunuz.
1: Evet, Ege
0: Rumeli
1: türkülerini çok severim.
0: Klasik Türk musikisinin içindedir.
1: Evet. Mesela Balıkesir türkülerini çok severim. Balıkesir'den aşağı doğru indiğiniz zaman Antalya'ya doğru o bütün Ege'deki türküler...
0: O zaman Zeybekler size hitap ediyor.
1: Tabii ki. Ben çok severim
0: ama
1: Zeybekleri.
0: Ama Kastamonu'da da Zeybek var sevgili hocam.
1: Var. Ben oralıyım biliyorsunuz. O bölgede de var. Sepetçioğlu Zeybeği var
0: tabii
1: mesela.
0: Tabii çok ünlüdür.
1: Tabii çok ünlüdür. O yüzden ya Zeybek hem folklorik anlamda yani oyun anlamında halk oyunları anlamında beni en çok etkileyendir.
0: Söylerken ne hissettiniz mesela? Bu
1: söylerken de kendimi yükselmiş hissediyorum. Nedense Zeybek okurken öyle oluyorum. Böyle daha böyle bir hani özgüvenim yerine geliyor. kimse karşıma çıkmasın der gibiyim. Dünyaya meydan okuyorum. Aynen öyle oluyorum. Gerçekten.
0: Çünkü o müzik olarak öyle.
1: Evet. Geçen hafta çok itirafta bulundum biliyorsunuz. Hatta espri yaptık. İtiraf.com oldu gibi oldu dedik. Bu hafta da yine başladık itiraflara.
0: Evet, gerçekten güzel ve güzel bir eser tercih etmişsiniz.
1: İki eserimiz daha var halk müziğinden.
0: İlerleyen
1: bu albümde.
0: Zamanda...
1: Onları da dinleyeceğiz inşallah. Bir Yozgat türkümüz var. Onu sevgili hocam, benim yani en son öğrencilerinden biri oldum ben. Neriman Altındağ Tüfekçi ve Nida Tüfekçi derlemiş. Her ikisinin de son öğrencilerinden biriydim ben. Zara vardı mesela. O da son öğrencilerine. Benim okul arkadaşımdır Zara. Of aman Nalan. Aynı dönemdendir. Çok güzel Türk müziği okur mesela Nalan. Reyhan Karaca vardır benim dönemimden. Yani aslında Reyhan mesela halk müziği öğrencisiydi. Kabak kemane çalardı. Tabii. İzel klasik Türk müziği öğrencisiydi. Klasik kemençe. Şimdi İstanbul kemençesi oldu adı biliyorsunuz. Klasik kemençe çalardı. İstanbul kemençesi çalardı. Hatta Maksim'de fasla çıkardı.
0: Sizin var mı hocam bir çaldığınız?
1: Benim ut sazım. Okulda konservatuarda ut. Aslında o konuda biraz böyle kendime
0: peki?
1: Kızıyorum. Son yıllarda çok fazla zaman ayıramıyorum. Aslında benim sazım violonseldi. Neden bıraktım diye çok pişman oluyorum. Yani violonseli bırakmayacaktım. Hep içimde...
0: Violonsel çok özel bir çalgı.
1: İnsan sesine en yakın sazdır violonsel.
0: Ama her yere taşınmıyor. Belki o yüzdendir.
1: Evet, biraz etkisi. Bakın çözdünüz beni. Öğrencilik yıllarında taşıması çok zor diye birazcık soğumadım da yani.
0: Ama Türk müziği denilince zaten ilk akla gelen enstrüman ut.
1: Kanun.
0: Ney.
1: Evet, ve klasik kemençe.
0: Tambur.
1: Evet, Türk müziğinin piyanosu yani. Tambur. Dediğim gibi ama hep bir tarafımda yaradır bir violonsel alıp tekrar başlayacağım.
0: Evde yapabilirsiniz.
1: Evet
0: tabii.
1: Yani fiziksel olarak da sazı çok beğeniyorum. Yani
0: gerçekten çok
1: çok güzel bir
0: güzel
1: sazdır.
0: Bir saz.
1: Sesi de insan sesine en yakın sazlardan biridir. Klasik kemençenin de öyledir. İnsan sesine en yakın sazlardan biridir. Zaman bulursam gerçekten bir tane violonsel satın alıp evde çalışmaya başlayacağım. Bir de Türkiye'nin en ünlü violonsel sanatçıları da çok yakın arkadaşlarım. Ya yani onlardan rica edeceğim, bana gösterin, öğretin. Çok zor belli yaştan sonra saz çalmak ama bir de parmak yapıma çok uygun. Yani benim parmaklarım çünkü şeydir, kalındır.
0: Önemli.
1: O çok önemli. Parmak yapıma da çok uygun.
0: Çünkü herkes ser sazı çalamaz.
1: Çok narin parmaklara uygun bir saz değil. Dediğiniz gibi ağır bir saz. Taşıması biraz güç bir saz. O yüzden içimde o ukde kaldı.
0: İnşallah.
1: İnşallah önümüzdeki günlerde yöneleceğim.
0: Evet. Evet sevgili hocam, bir çok da albüm çalışması yaptınız. Şimdi sanat hayatınızdaki bu kısma gelelim. Bir albüm sanatçı için yalnızca şarkıların bir araya geldiği bir çalışma değildir tabii ki. Bir dönemin, bir sanat anlayışının ve bir repertuar tercihinin de kaydıdır bu. Bugüne kadar yaptığınız albüm çalışmalarına baktığınızda her albümün sizin hayatınızda ayrı bir yeri var mı? İlk kayıtlarından bugüne geldiğinizde yorumculuğunuzda neyin değiştiğini düşünüyorsunuz ve bugün yeniden bir albüm hazırlasanız nasıl bir repertuar oluştururdunuz?
1: Bugün yeniden bir albüm hazırlıyorum. İnşallah artık yeni albümle geleceğim. Aslında benim çok fazla albümüm tanıtalım. Yok aslında. Şöyle bir Kültür Bakanlığı adına bir albüm yaptım. O dösümlerde satılıyor sadece. Bir de Senfonik Türk Müziği albümüm var. Piyasada şu anda olan, müzik marketlerde olan, hem yurt içinde hem yurt dışında basılan Senfonik Türk Müziği albümüm var. Şu anda yepyeni bir albümün içindeyim. Yani altyapılarımız bitti diyebilirim. İnşallah önümüzdeki program yeni albümle geleceğim İnşallah. Diye düşünüyorum. Hayalim, hedefim o. Yani siz de beni biraz zorlayın ki yeni albümle bekliyoruz deyin ki ben de daha böyle hevesli bir şekilde.
0: Aslında ben bugün bu hafta sizi yeni albümle beklemiştim.
1: Ha bakın beni zorlamadınız ama. Zaman zaman zorlayacaksınız beni.
0: O zaman.
1: Alo diyeceksiniz. Yeni albüm bitti mi? Yeni zaman, albüm bitti mi beni zorlayacaksınız.
0: Sevgili hocam onu bana verdiğiniz anda zaten kurtuluşunuz yok.
1: Tamam ben hazırım. Hazırım ben. Yeter ki sizden gelsin o istek.
0: Senfonik Türk Müziği albümü şu anda.
1: Şu an piyasada olan albümümüz o. Çok ilgi gördü. Bütün gazete köşe yazarları köşelerinde sağ olsunlar yer verdiler. Haber programları televizyonda hepsi konuk etti. Çok önemli programların konuğu oldum bu albüm sayesinde, bu albümle birlikte. Halen de devam etmekte. Bakın bugün bile
0: konuşuyoruz.
1: Aynı şekilde konuşuyoruz. Bu albüm gerçekten benim için özel bir albümdü. Çünkü çok önemli müzisyenler görev aldı bu albümde.
0: Evet ben de şöyle bakıyorum hocam. Albümde yer alan eserlere Yıldızların Altında, Nazende Sevgilim, Veda Buğsesi, İzmir'in Kavakları, Hastane Önünde İncir Ağacı, Fikrim'in İnce Gülü ve Akşamı Süzme Deniz gibi eserler yer alıyor.
1: Evet, evet. Çok güzel eserler var gerçekten bu albümde. Dediğim gibi düzenlemeleri çok farklı oldu. Çok farklı düzenlemeler yapıldı. En büyük özelliklerinden biri de Türkiye'nin en önemli müzik adamları bu albümde müzisyen olarak yer aldılar. Bu da benim için onur oldu. Ferhat Livaneli, efendim Göksun Çavdar, Eylem Pelit, Ufuk Yıldırım, Ercan Irmak, Neyzen. Bunlar Türkiye'nin çok önemli müzik adamları, çok önemli sanatçıları. Özellikle albüm dinleyicileri ve hani gerçek müzisyenleri dinlemek isteyenlerin çok yakından tanıdığı isimler bunlar. Ülkemizi yurt dışında da temsil eden isimler bunlar. Onlarla birlikte çalışmış olmak, Senfoni Yaylı grubuyla birlikte seslendirmiş olmak bu eserleri benim için çok değerliydi, çok kıymetliydi. Unutmayacağım bir albüm. Yani müzikal kariyerim içinde bana değer kattı bu albüm.
0: Sevgili hocam, biraz önce türkülerden bahsetmiştik. Türküleri de aynı güzellikte icra etmişsiniz.
1: Sağ olunuz, teşekkür ederim. Siz halk müziğinde uzmansınız.
0: Albümde yer vermişsiniz ki gerçekten birinci eserimiz işte Bir Zeybek'ti. Şimdi sıradaki esere bakıyorum. Bu da çok özel bir eser. Hastane Önünde İncir Ağacı. Çok güçlü bir hikayeye sahip.
1: Bu türkü
0: sahip.
1: De beni çok etkiler.
0: Gerçekten herkesin gönül teline dokunan, titreten, hüzünlendiren,
1: gözünü yaşartan.
0: Yani gözünü evet. yaşartan ve o hikayeyi bütün hücrelerinde duyabildiğim bir eser diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bir de bunun yöresel tavrı o kadar özeldir ki. Sürmeli havası, sürmeli tavrı dediğimiz.
1: Yozgat.
0: Yozgat'ın kendine has, Nida Tüfekçi'nin özellikle bütün dünyaya tanıttığı bir tavırdır, gösterdi. Gerçekten yani Türkiye'de yöresel tavırlar çok çok güzeldir. Hepsi birbirinden güzeldir. Türkülerimiz öyledir. Ama bağlama olarak baktığınız zaman sürmelinin ayrı bir güzelliği var.
1: Yozgat sürmelileri zaten çok meşhurdur. Araname girdiği zaman bile insan mest olur.
0: Evet.
1: Mest olur.
0: Ama senfonik müzik eşliğinde bu evet. türkünün okunmasını evet. dinleyelim ki sonrasında yorum yapalım.
1: Mesela başında bir kabak kemaneyle giriş var. O kadar güzel ki çok hoşuma gidiyor. Benim arada daha doğrusu tam ortasında bir geçiş var. Çok güzel.
0: O zaman dinleyicilerimizle dinleyelim, sonrasında yorumumuza devam edelim.

0: Evet, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bu eserde neler hissettiniz? Neler düşündünüz?
1: Valla sevdiğim bir türkü. Okurken
0: herhangi bir türkü değil dedik işte biraz önce.
1: Değil.
0: Türkü öncesinde konuştuk. Gerçekten herhangi bir enstrümanla çalınıp geçilecek bir eser değil.
1: Evet.
0: Ve herkesin o türkünün tavrıyla dinlemeye alıştığı bir eser. Herkes bu eseri albümüne koymaz.
1: Evet.
0: Herkes söylemez. Gerçekten bu eseri içinde hisseden, bütün hikayesini bilen, duygusunu hisseden insanlar okurlar.
1: Evet. Hem güfte olarak sözleri çok etkileyici.
0: Hem de müzik
1: hem
0: olarak
1: de müziği çok etkileyici. Ben sevdiğim için albümü aldım.
0: O zaman sizi de etkilemiş bir şey.
1: Beni çok etkiler. Her evet. zaman. Bir de beni Ali Ekber Çiçek çok etkiler. Onun hem bağlaması hem de derlediği, bestelediği türküler çok etkiler. Dedik ya demin nasıl güzel bir araname. Haydar Haydar'ı dinlediğiniz zaman bir senfoni.
0: Evet, senfoni gerçekten.
1: Yani
0: öyle.
1: Bir senfoni. Nasıl muhteşem melodiler. Nasıl güzel bir ezgi o, değil mi?
0: Değil mi?
1: Çok severim.
0: Ve yabancılar çok ilgi gösteriyorlar özellikle o esere.
1: Ya benim Ali Ekber Çiçek'i sevmem çocukluk yıllarımda başladı. Onun radyoda tek bağlamasıyla çalıp söylediği sanki haftada bir programı vardı. Çocukluk yıllarımda.
0: Muhtemelen öyledir.
1: Hem bağlama tavrını çok severim onun. Çalışını çok severim. Hem sesini çok severim. Yorumcu kimliğini çok severim.
0: Ama esas bağlama sanatçısı
1: tabii.
0: bir şeftir.
1: Evet. Bağırmadan şarkı söylemek, türkü söylemek.
0: O çok önemli sevgili hocam.
1: Böyle ya nasıl diyeyim, insanlara dokuna dokuna söylüyor. Her söylediği söz dokunuyor. Bağırabilirsiniz, sesinizin entervalini gösterebilirsiniz. Tamam, o teknik bir şeydir ama karşı tarafa bir şey aktaramazsınız bağırarak.
0: Peki sevgili hocam, yurt dışındaki temsillerinizde, konserlerinizde muhtemelen çok sesli klasik müzik icra ettiniz. Orada, yurt dışındaki konserlerde de nasıldı bakış açısı? Dinleyenler nasıl görüyorlardı?
1: Size samimiyetimle bir şey söyleyeyim mi?
0: Tabii ki.
1: Çok sesli müzik hiç icra etmedim. Hiç çok sesli bir orkestrayla orada, yani Türkiye'den giderek icra etmedik. Geleneksel müziğimizi sunduk hep.
0: Nasıldı peki ilgi?
1: İnanın Türkiye'dekinden kat be kat daha fazlaydı. Sahnenin
0: yabancılardan
1: üzerine
0: bahsediyoruz.
1: Aynen, sahnenin üzerine çıkıyorlar. Fotoğraf makinalarıyla, kameralarıyla, telefonlarının çekimleriyle bizim tamburun içine girecek kadar yaklaşıyorlar. Klasik kemencenin içine girecek kadar resmediyorlar onu. O kadar ilgililer ki.
0: Ne kadar güzel.
1: Anlatamam size.
0: Çok büyük mutluluk
1: Nasıl
0: duyuyorum.
1: Büyük
0: ben de bir
1: mutluluk?
0: Yabancının bir türkü söylediğini duymak, bir şarkı mırıldandığını duymak o kadar çok mutlu ediyor ki.
1: Bizim hep geleneksel sazlarımızla gittim ben. Özellikle öyle gittim. Çünkü neden derseniz, zaten onların müziğini onlara sunmak kadar bence onların yaptığını onlara sunmak kadar yanlış bir şey olamaz.
0: Çünkü ya, bizim dağarcığımızda kendi
1: zaten
0: müziğimiz
1: zaten çok zengin bizim müziğimiz. Ben bir de hep şunu savunurum. Bizim tek sesli müziğimiz zaten çok zengindir.
0: Evet.
1: Kendi içinde bir çok seslilik vardır.
0: Çok
1: bizim,
0: doğru.
1: Bizim o koma seslerimiz onlarda yok ki. O bizim için çok büyük bir zenginlik.
0: Türkçe müzik yapan bir yabancının röportajını dinlemiştim ve çok duygulandırmıştı beni. Beni alıp başka yerlere götürüyor sizin müziğiniz.
1: Evet.
0: Anlamazsam bile
1: evet.
0: beni alıp götürüyor demişti.
1: Ya bakın, bizim ezanımız bile onları çok etkiliyor. Özellikle,
0: çünkü ezanımızda bir makam var sevgili
1: tabii,
0: hocam.
1: Özellikle
0: her sabah namazının
1: sabah
0: ayrı
1: ezenleri, sabah makamı
0: sabah
1: çok
0: makamı,
1: etkileyicidir.
0: Evet.
1: Yani sabah makamında içi burkulmayan insan yoktur.
0: Etkilenmeyen yoktur.
1: Etkilenmeyen insan
0: ve
1: yoktur.
0: Ve Müslüman olan insanların birçoğunun sabah ezanıyla
1: Müslüman olduğu yabancıların olduğunu, değil mi söylenir?
0: Evet, söylenir.
1: Evet, evet. Özellikle bir de bazı müezzinlerin, hocaların çok güzel sesi var.
0: Gerçekten.
1: Sabahleyin daha da net dinleniyor.
0: Çünkü sessizlik var.
1: Tabii. Tabiat sesinin içinde evet. sadece o sesi duyuyorsunuz.
0: Ve güzel bir sesten de bir ezan
1: çok
0: dinlemek.
1: Çok etkiler.
0: Gerçekten insanı. Çok etkiler.
1: Çok etkiler. Gerçekten.
0: Çok daha mutlu ediyor, huzur
1: Mesela
0: veriyor.
1: Bana şunu sorsanız hemen size şöyle bir cevap veririm. Sizi en çok nerede ezan etkiler? Beni en çok doğup büyüdüğüm diyeceğim Zeyrek'te etkiler. İstanbul Zeyrek'te, bilmiyorum biliyor musunuz oraları, tam karşınıza Süleymaniye gelir.
0: Hı hı.
1: Bir taraftan Eyüp Camisi'nden ezan sesi gelir. İşte bir taraftan Fatih Camisi'nden ezan sesi gelir. Bunu bana çok değerli hocam stajyerken, master yaparken Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Sönmez Atasoy bir gün anlatmıştı. Onlar Devlet Tiyatrosu'yla Ankara'dan İstanbul'a turneye geldikleri zaman Perah Palas Oteli'nde kalırlarmış sanatçılar.
0: Hı hı.
1: Uğur dedi, sabahları özellikle kalkıyorum dedi. Çünkü Perah Palas Oteli de Şişhane'de. Benim dediğim lokasyonda, hemen çok yakınında. Balkona oturuyorum dedi. Orada dedi, ezan sesini dinliyorum dedi. İnanılmaz etkileniyorum dedi. Ben özellikle Zeyrekhane'nin, şu anda Zeyrekhane isminde bir kafe var orada. Bir kilise camiye çevrilmiş ki Ayasofya'dan sonra en önemli mabet olduğu söyleniyor o kilisenin. Hemen onun önünde de bir kafe var. Belediyeye ait, resmi bir kuruma ait. Valla orada oturup bir kahve içerken eğer ezan vaktine denk gelirse çok mutlu oluyorum. Çok güzel çünkü. Önce biri başlıyor, arkadan diğeri ona cevap veriyor. Oradaki o akustik atmosfer o kadar güzel ki, geldiğinizde bir gün sizi oraya kahve içmeye davet edeyim.
0: İnşallah.
1: Bir alo deyin bana İstanbul'a geldiğinizde.
0: İnşallah.
1: Siz de o zevki, o keyfi yaşayın. Buradan Sönmez Atasoy hocamı andık. Rahmet dileyelim ona da.
0: Evet, Allah rahmet eylesin.
1: Devlet Tiyatrosu'nun çok önemli isimlerinden biriydi. Gerçekten. O da Ankara Devlet Tiyatrosu'nun.
0: Gerçekten öyleydi. Çok güzel sanatçıları çok arka arkaya kaybettik.
1: Evet.
0: Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Evet.
0: Sevgili hocam, programımızın birinci bölümünün burada sonuna geldik. Saat başı raporların arkasından yine beraber olalım. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersiniz?
1: Tabii ki zevkle.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç doğu kesimleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 13-22 derece, Bilecik 10-17, Bursa 13-21, Çanakkale 15-23, Edirne 11-22, İstanbul 15-21, Kırklareli 11-20, Kocaeli 14-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9-16 derece, Aydın 16-28, Denizli 14-23, Kütahya 9-16, İzmir 17-25, Manisa 16-23, Muğla 12-22 ve Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 16-26 derece, Antalya 19-25, Burdur 10-19, Hatay 16-25, Isparta 12-18, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-26 ve Osmaniye 16-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-19 derece, Ankara 8-17, Çankırı 6-20, Eskişehir 9-19, Karaman 9-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 10-17, Konya 10-16, Nevşehir 8-17, Niğde 9-17, Sivas 5-16 ve Yozgat 6-13 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 10-22 derece, Bolu 7-18, Düzce 10-20, Karabük 8-21, Kastamonu 6-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 12-19 derece, Artvin 12-15, Bayburt 7-15, Çorum 9-16, Giresun 14-19, Gümüşhane 8-15, Ordu 14-19, Rize 15-20, Samsun 14-19, Sinop 15-21, Tokat 11-17 ve Trabzon 15-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-17 derece, Ardahan 6-12, Bingöl 9-19, Bitlis 6-15, Elazığ 10-21, Erzincan 10-18, Erzurum 6-16, Hakkari 11-20, Iğdır 11-19, Kars 6-16, Malatya 11-21, Muş 9-18, Tunceli 10-21, Şırnak 14-21 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-25 derece, Batman 13-24, Diyarbakır 11-23, Gaziantep 13-23, Kilis 15-25, Mardin 14-22, Şanlıurfa 16-26 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz ve Marmara ile Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 ila 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4 metre, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde ise hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, ikinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir. Toplantıda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. İçişleri Bakanlığı Jandarma tarafından Van'da gerçekleştirilen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen 5 işçinin ölümüne, 2 işçinin de yaralanmasına neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlatmak üzere müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra aydınlatılan Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç cinayetleriyle ilgili davada tutuklu sanıklar Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yedi Minareli ile bu kişinin kuzeni Mevlüt Doğan birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulamadı. Ayrıca tutuksuz iki sanığın beraatına hükmetti. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformundan yapılan açıklamaya göre Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve reformlarını desteklemek amacıyla 2,9 milyar avroluk yeni finansmanı serbest bıraktı. Yapılan açıklamada söz konusu tutarın Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamındaki 8. ödeme olduğu, son ödeme ile birlikte Ukrayna planı kapsamında sağlanan toplam desteğin 32 milyar avroyu aştığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Yemen'de çatışmaların tırmanmasının aileleri evlerini terk etmeye zorlaması ve insani yardıma erişimi kısıtlaması nedeniyle Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde gıda güvensizliğinin hızla arttığı uyarısında bulundu. Yemen genelinde 18,3 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada 5 yaşın altında yaklaşık 2,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı, bunlardan 500 bininin hayati tehlike oluşturan şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan 38 Dünya Gıda Programı çalışanıyla 73 Birleşmiş Milletler personelinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Ve spor, voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonu 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Vakıfbank, Beşiktaş'ı konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 14'te başlayacak. Günün diğer maçında ise Nilüfer Belediyespor saat 16'da Eczacıbaşı Peron'u konuk edecek. 14 takımın mücadele edeceği 2026-2027 sezonunda ilk devre 13 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre karşılaşmaları 20 Aralık'ta başlayacak ve normal sezon 20 Mart 2027'de sona erecek. Sultanlar Ligi'nde playoff müsabakaları Nisan ayında oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan gönüllerinize ulaşan Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bugün programımızda Türk musikisinin güçlü yorumcularından akademisyen, programcı ve kültür sanat insanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Doktor Uğur Çınar'la birlikteyiz. Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
1: Çok diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Peki sevgili hocam, senfonik Türk müziği fikri nereden çıktı?
1: Şöyle oldu o.
0: Çünkü çok fazla yaygın değil.
1: Evet. Şöyle çıktı. Hemen onu da kısaca anlatayım size. Ben klasik Türk müziği sanatçısıyım.
0: Evet.
1: Ve çok önemli topluluklarda, radyoda klasik Türk müziği sanatçısı olarak hep görev yaptım. Kültür Bakanlığı'nın çok önemli topluluklarında
0: ve
1: da
0: biliyoruz ki klasik Türk musikisi sanatçısı olduğun zaman belli bir şey vardır.
1: Tabii. Tutuculuk vardır.
0: Çerçevesi vardır.
1: Yani ona o ben çerçeve, tutuculuk onun dışına evet, çıkamazsınız.
0: Onun dışına
1: hocalarınız
0: çıkamazsınız.
1: Falan böyle sert bakar size.
0: Şimdi geçen bölümde hocalarınızdan bahsettiniz. Hı-hı. Bekir Sıtkı Sezgin, Alaaddin Yavaşça,
1: Nevzat Atlı,
0: İnci Çayırlı. Bunların hepsi
1: duayen.
0: Hepsi
1: Tülün
0: de
1: Korman, Tülün Yakar Çelik, Erol Sayan. Yani çok önemli isimler bunlar. Gerçekten dediğiniz gibi Erol Hocam destekledi beni mesela. Hatta bir eserini verdi. Belki bugün birazdan çalarız. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz. Nihavend bir vals. Ve albümün kapağında da çok güzel bir yazısı vardır.
0: O zaman onunla başlayalım.
1: Tamam. Mutlu olduğunu belirten, bu yolda başarılar dileyen çok güzel bir yazıdır. Senfonik Türk Müziği projesi nasıl çıktı dediniz? Ben dediğim gibi hem Kültür Bakanlığı'nın Türk müziği topluluklarında hem idareci olarak hem sanatçı olarak görev yaptım. Yurt dışında ülkemi çok temsil ettim. Radyoda da klasik Türk müziği sanatçısı olarak görev yaptım, solist olarak. Bir gün geldi ki bir teklif geldi bana Ferhat Livaneli'den. İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu. Biz dediler kadronu bize geçirmeni istiyoruz. Bizim Türk müziği solistimiz ol. Bu topluluk çok sesli müzik yapan bir topluluk. İşte senfoni yaylıları var bir tarafta. Bu demin saydığım özel isimler de yine o topluluğun sanatçıları. Çok önemli, değerli isimlere eşlik eden kişiler, sanatçılar bunlar. Türkiye'deki plak piyasasında ve sahne dünyasında dediğim gibi Sezen Aksu'dan Ajda Pekkan'a eşlik eden insanlar. Ben bir anda o topluluğa geçtim. Çok radikal bir karardı o. Hatta o zamanki genel müdürüm ciddi misin dedi. Böyle bir düşünce içinde olmaktan. Efendim dedim ben biraz değişiklik yaşamak istiyorum. Batı müziğinin de içinde olmak istiyorum.
0: Farklı olmak istiyorum.
1: Evet, farklı dediniz. Olmak istiyorum. Çünkü klasiğin gerçekten babalarıyla bir aradaydım. En büyükleriyle bir aradaydım. Biraz dedim çok sesli müziğin içinde olayım.
0: O çok seslilik Muammer Sun'dan geliyor diye düşünüyorum.
1: Sanıyorum ilk başlangıca döndüm aslında.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi bakın siz de çok güzel bir yere değindiniz. Gerçekten öyle.
0: Çünkü müzikle profesyonel anlamda aslında tanışmanız Muammer Sun'la beraber başlıyor.
1: Aynen çok sesli müzikle başlıyor.
0: Özünüze dönmüş oldunuz
1: aslında. Bir gece
0: aslında
1: karar verdim. Ertesi günü genel müdürümü aradım. Bu kararında dedi ciddi misin? Dönüşü yok bunun dedi. Sonra Ferhat Bey'le konuştular. Ferhat Livaneli ile biz davet ediyoruz onu demiş Ferhat Bey. Biz istiyoruz. Onun üzerine benim hemen kadrom Modern Folk Müzik Topluluğu'na geçti. Ve orada yapmış olduğum müzik bu müzik benim. Bu albüme yansıyan müzik orada başladı.
0: Evet.
1: Biz bunu dedik albüme aktaralım. Orada yaptığım müzikti benim bu. İsterseniz Erol Sayan hocamdan bahsettik. Oradaki onun müziği yakından dinletelim. Nihavend bir şarkı, fantazi bir vals. Kalbe dolan o ilk bakış,
0: unutulmaz. Ben de çok severim. Dinleyelim.

0: Evet, yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim,
0: olmuş.
1: Sağ olun.
0: Gerçekten sesiniz o kadar yumuşak ki.
1: Evet.
0: Gönüllere dokunuyor.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün ben çok beslendim. Övgü sanatçının biliyorsunuz besinidir. Alkış sanatçının
0: hayat kaynağı.
1: En büyük hayat kaynağıdır. Su gibidir alkış bizim için. Çok değerlidir. Gerçekten bugün beni enerji depoladınız, enerjiye doyurdunuz, onurlandırdınız.
0: Çok teşekkür ederim. Yani sizinle birlikte olmak, bir programda buluşmak, sizi ağırlamak bizim için
1: benim
0: ayrı
1: için
0: bir
1: de,
0: onur.
1: Benim için de aynı onur, aynı mutluluk, aynı şeref.
0: Teşekkür ederiz. Evet sevgili hocam, şimdi güzel bir eser var sırada.
1: Ne var?
0: Atamızın da
1: yine bir türkü var.
0: Eserlerden birisi.
1: Rumeli türküsü.
0: Rumeli türküsü.
1: Evet.
0: Bülbülüm Altın Kafes.
1: Harika bir türkü.
0: Evet, Türk müziğinin en sevilen eserlerinden birisi diye düşünüyorum ben. Hem halk müziğinde hem sanat müziğinde.
1: Evet. Ben onlara şarkı tadında türküler, türkü tadında şarkılar diyorum.
0: Ama gerçekten de bu eser birçok konservatuvar sınavlarında hep sınav eseri olarak seçilmiştir. Çünkü o kadar güzel nameleri var ki.
1: Evet.
0: Yani böyle yağ gibi geçer.
1: Evet.
0: Onu fark ediyor musunuz?
1: Kürdi kalıbı çünkü. Bizim
0: o köşeli okursanız o duyguyu veremiyorsunuz.
1: Türk halkı Hicaz'ı çok sever biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Uşağı çok
0: Uşağı
1: sever.
0: Sever.
1: Kürdi kalıplarını çok sever. İşte Muhayyer Kürdi, Kürdi, Acem Kürdi.
0: Aslında ben şöyle de düşünüyorum sevgili hocam. Türk insanı bence dans etmeyi çok seviyor. Duygularına kapılıp.
1: Hı hı.
0: Bunda da ben hep öyle hissediyorum.
1: Hı hı.
0: Yani bu türküyü ya da şarkı formunda da dinlerken, türkü formunda da dinlerken hep böyle beni alıp götürüyor ama böyle sanki bir dans pistindeyim, dans ediyorum gibi hissediyorum.
1: Doğru. Güzel bir teşhis. Kutluyorum sizi.
0: Dinleyelim bakalım.
1: Dinleyelim.
0: Uğur Çınar nasıl seslendirmiş
1: bakalım.
0: Bu güzel.
1: Siz verin notunuzu.

0: Yüreğinize sağlık sevgili hocam.
1: Çok
0: bu
1: teşekkür
0: eserde
1: ederim.
0: Gerçekten çok
1: bunu
0: güzel olmuş.
1: Bunu sevgili Göksun Çavdar düzenledi. İntrosu çok güzeldir. Girişte çok böyle modern bir introdur. Ondan sonra cümbüşle girilmiştir.
0: Cümbüş çok önemli. Çok,
1: evet. İlk girişi çok moderndir gerçekten. Göksun'un da ellerine sağlık, gönlüne sağlık Göksun Çavdar'ın. Göksun Çavdar'ı dinleyicilerimiz klarnetiyle Rubato grubundan tanıyorlar.
0: Evet.
1: Rubato grubunun klarnetçisi. Evet. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim. Türkiye'nin birkaç tane çok önemli klarnetçisi var. Hüsnü Şenlendirici, Göksun Çavdar.
0: Zaten hocam bizim Türk halk müziğinde klarnetin girdiği yer Elazığ.
1: Elazığ bölgesi. Tabii yani. Orada kanun da kullanılır, ut da kullanılır biliyorsunuz.
0: Ve şey de kullanılır.
1: Cümbüş de kullanılır.
0: Tabii. En çok kullanılan. Tabii. Saz eserlerinde, sazlardan. Gerçekten oradaki müzik sanat müziğine çok yakın. Çok
1: evet.
0: Sanatlı diyorum ben
1: evet.
0: onlara.
1: Evet.
0: Yani ağır eserler herkesin.
1: Evet. Evet.
0: O tedrisattan geçmeden o eserlerin içine giremiyorlar halk müzikçiler.
1: Katılıyor musunuz bilmiyorum ki siz de o yoldasınız izlediğim kadarıyla. Halk müziği sanatçılarının Türk müziğini de bilmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Türk müziği sanatçılarının halk müziğini de bilmesi gerekiyor.
0: Çünkü ayrılmaz bir elmanın iki yarısıyız.
1: Evet, okulda böyle eğitim aldık konservatuvarda. İlk iki yıl halk müziği öğrencileri de sanat müziği okudu. Türk müziği öğrencileri de halk müziği okudu.
0: Ben sevgili hocam iki yıl devam ettim belediye konservatuvarına. 2004 yılında mezun oldum. Biz de hem Türk müziği üzerine, Türk müziği dedik, hı hı. sanat müziği ve halk müziği üzerine eğitim aldık. Hem şan eğitimi, hem nota eğitimi, hem repertuar eğitimi aldık. Ben o zamana kadar hep işte kulaklar çınlasın sevgili Nebahat hocam vardı. Nebahat Konu.
1: Hı hı.
0: Ona derdim ki ya hocam şu biz halk müzikçiyiz de şu sanat müziğiyle ne işimiz var? Bunu es geçsek olmaz mı derdim. O da derdi ki çocuklar bu bir sevda.
1: Birbirini tamamlayan.
0: Bu bir sevda ve bir bütün. Bunları
1: evet.
0: ayıramayız.
1: Evet.
0: Eğer biz gerçekten müzisyen olmak istiyorsak, sanatçı olmak istiyorsak, yani bu sanatı icra etmek istiyorsak ikisini birbirinden ayırmayın. Birlikte görün.
1: Evet.
0: Ama ben bunu ne zaman fark ettim? 20 sene sonra.
1: Yani çok ben geç olmamış canım.
0: 2 yıldır sanat müziği içinde bulunuyorum. Yani şarkı söylüyorum,
1: evet.
0: nota okuyorum, solfej yapıyorum,
1: sanat
0: dinliyorum.
1: Müziğini çok seviyorsunuz, onu ben biliyorum. Yani
0: ben şunu fark ettim ki sevgili hocam, ben mutlu anlarımda, dinlenme zamanlarımda hep sanat müziği dinliyorum.
1: Evet.
0: Onu fark ettim.
1: Değil mi? Yani aslında
0: beni çok dinlendiriyor.
1: Yaptığımız şeyin bazen farkında olmuyoruz. Kendimizi sorguladığımız
0: evet,
1: zaman çıkıyor
0: meğerse
1: ortaya.
0: Meğerse benim içimde bir büyük aşk varmış.
1: Evet.
0: Yani Türk müziği aşkı varmış. Abi ben yeni
1: bu aşk da bir şekilde çıkıyor bir gün bir yerde.
0: Bir yerde
1: onun
0: çıkıyor.
1: Onun zamanı belli değil.
0: Bence klasik Türk müziği olgunluk müziği.
1: Ben şu lafı da kullanırım hep ben diyorum ne olur efendim kusura bakmayınız biz burada çok dostane siz de bizim dostlarımızsınız sizi de aramızda hissediyoruz zaten değerli meteorolojinin sesi dinleyicilerini sanki şu anda bu stüdyonun içinde
0: biz
1: hep
0: onların
1: birlikte,
0: evlerinde
1: evet,
0: araçlarında
1: birlikte,
0: konuk olduk
1: muhabbet ediyoruz gibi çok spontan doğal akışına bıraktık her şeyi o şekilde konuşuyoruz ben hep şöyle söylerim Türk müziğini kendine çok yakın bulmayanlar için kullandığım bir şeydir benim bu. Herkes 40 yaşından sonra Türk müziğine aşık olur.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Çünkü Türk müziği bir birikim ister. Bütün klasik müzikler öyledir. Batı müziği de öyledir. Bir olgunluk ister.
0: İşte olgunluk,
1: bir temel ister.
0: Olgunluk dönemi müziği diyorum.
1: Evet. Bir olgunluk, bir temel ister. Çünkü bir şeyler birikmeden o tarafa kanalize olmanız mümkün değil.
0: Zevk almak mümkün değil.
1: Evet.
0: Evet.
1: O yüzden herkes 40 yaşından sonra Türk sanat müziğini dinleyecektir, sevecektir, aşık olacaktır.
0: Evet. Sevgili hocam şimdi Türk musikisinin en güzel taraflarından biri eserlerin her kuşakta yeniden hayat bulması.
1: Evet.
0: Ve gerçekten de ben kendi üzerimde ve çevremdeki arkadaşlarımda, dostlarımda gözlemlediğime göre dediğiniz gerçekten doğru. Belli bir yaşı geçtikten sonra insanlar Türk musikisinin, Türk müziği eserlerinin, şarkılarının ruhlarına dokunduğunu, gerçekten onlara bir şeyler kattığını fark ediyorlar.
1: Evet.
0: Bilmeden.
1: Evet.
0: Dinledikleri şarkılarla.
1: Evet.
0: Ve mutlulukla, huzurla.
1: Evet. Evet.
0: Ve baktığınız zaman herhangi bir yerde bir yemeğe gittiniz. Yemek müziği hep sanat müziğidir.
1: Evet.
0: Dikkat ettiniz
1: valsler mi? Çalar. Bizim evet. Türk müziği valsleri çalar.
0: Evet. Valsler çalar.
1: Evet.
0: Ve insanlar çok mutludurlar.
1: Evet.
0: Hiç kimse şikayet etmez.
1: Ya hiç kimse senede bir günü reddedemez. Nasıl geçti habersizi reddedemez. Yani veda buhsesini reddedemez. O yüzden aslında herkes seviyor. Doğduğu gün kulağına zaten Hicaz makamı üfleniyor.
0: Evet.
1: İsminiz verilirken kim veriyorsa isminizi okuyarak veriyor biliyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Yani o da büyük olasılıkla Hicaz makamı, Uşak makamı, Hüseyin'i makamıdır.
0: En çok kullanılan makamlar.
1: En çok kullanılan evet. makamlardır. Yenlerimizde olan sesler bunlar. Bizim müzikimiz çok zengin.
0: Evet, çünkü müzik bir yetenekse, müzik anlayışı, müzik zevki aslında taşınan bir bilgi.
1: Evet.
0: Paketi.
1: Evet.
0: Yani bizim Türk halk müziği atalarımızdan yani Dede Korkut hikayeleriyle
1: evet,
0: başlar.
1: Tabii.
0: Klasik Türk müziğimiz sanat müziği diye tarif ettiğimiz en az 1000 yılları aşmıştır.
1: Evet.
0: Ve hala devam ediyorsa o zaman şöyle diyelim mi genç kuşakların Türk müziğine ilgisini artırmak için bir repertuar ve sunum dili geliştirebilir miyiz? Gelenek ve yenilik arasında nasıl bir denge kuralım?
1: Onunla ilgili aslında çalışmalar az da olsa yıllardır yapılıyor ama maalesef genç jenerasyonun...
0: Aslında çocuklukta başlaması gerekmez mi sevgili
1: tabii
0: hocam?
1: Tabii ki, tabii ki başlaması gerekiyor
0: şimdi
1: ama...
0: Şimdi her şey eğer ağaç yaşken eğilir diyorsak o zaman çocuk yaştan itibaren de çocuklarımıza müziğimizi de vermemiz gerekir.
1: Yalnız belli bir yaştan sonra artık günümüzde hani bizim çocukluğumuz gibi bir çocukluk yok. Öyle bir jenerasyon, öyle bir çocuk grubu yok. Bu internet denilen canavar diyeyim çıktıktan sonra çok özgür oldu. Bizim zamanımız gibi sadece radyoya bağlı, televizyona bağlı müzikler, daha doğrusu denetlenmiş müzikleri dinlemiyor şimdiki jenerasyon. Biz TRT,
0: ne bulursa dinliyor.
1: Evet,
0: internette.
1: Biz TRT'de denetimden geçmeyen şarkıları dinleyemeyen jenerasyonuz. Yani muhakkak denetimden onay alması gerekiyordu.
0: Ama belli sevgili bir... hocam bizim radyomuzun da bir misyonu var. Çok iyi biliyorsunuzdur Hı-hı. belki. TRT'den denetime takılan bütün sanatçılar Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'na ya da Polis Radyosu'na gelmiştir.
1: Evet, aynen öyle. Ben onu Polis Radyosu'nda da söylemiştim bir katıldığımda. Polis Radyosu'nda dinleyemediklerimi dinlerdim ben.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi. Ama geniş çoğunluk TRT radyolarında dinlediği için her yerden çekme imkanı teknik olarak olduğu için veya TRT televizyonlarını dinlediği için o kurumdan yayınlanan bütün müzikler denetimli yayınlanırdı.
0: Evet.
1: Yani bizler denetimli yayınlanan
0: eserlerle
1: beslendik. Falsosu olmayan eserlerle büyüdük.
0: O yüzden de müzik anlayışımız, müzik zevkimiz TRT'ye göre şekillenmiş.
1: Evet. Ama şimdiki jenerasyonun ellerindeki telefonla dünyanın her yerine ulaşma şansları, imkanları var. Dünyanın her müziğini aynı anda dinleme imkanları var.
0: Ben 10 sene önce sevgili hocam şöyle gençleri zaman zaman çocukları ve gençleri biz mikrofon çocuklarda hı hı. işte 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda hı hı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda da mikrofon gençlerde diye bir köşe açıyoruz gençlere. Mikrofonu onlara veriyoruz. Onların müzik zevklerini işte diğer tercihlerini konuşuyoruz. Onların dilinden bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onların sesi olmaya çalışıyoruz. Baktığım zaman 10 sene öncesinde hep uzak doğu müziklerine karşı hı-hı. inanılmaz bir tutku hı-hı. vardı gençlerimizde, çocuklarımızda. Ve bir dönemde rap müziğe karşı inanılmaz böyle bir tutku derecesinde bir şey vardı. Son dönemlerde bakıyorum, şu anda son aldığım gençlere bakıyorum. Hem 70'li yılların müzikleri, hafif Türk müziği, aranjmanlar, hem de yabancı müzikleri aynı eşdeğerde götürüyorlar.
1: O dönemdeki yabancı müzikler.
0: Evet, o dönemdeki
1: çok güzel.
0: Yabancı müzikler.
1: Ben çok sevindim sizden bir radyocu olarak bunu duyduğuma gerçekten umutlandım ve çok sevindim.
0: Çünkü, bizi de çok mutlu ediyor
1: değil
0: tabii.
1: Mi? O dönemin müzikleri.
0: Kendi müziğimizin
1: evet, çok güzel müzikler,
0: varması.
1: Çok doğru müzikler, melodisi çok zengin müzikler.
0: Evet.
1: rap müziğinde düşüşte olduğunu söylediniz bir radyocu olarak, değil mi?
0: Evet, şu anda düşüşte.
1: Yani, demek ki bunlar dönemsel müziklermiş.
0: Tabii.
1: Oraya geldik yine. Yani söylenen şey çıkıyor. O yüzden umutlu olmakta fayda var. Güzel her zaman güzel. Değerini her kaybetmez. Zaman koruyor ve kaybetmiyor.
0: Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Bizim müziğimiz altın gibidir.
1: Öyle. Yere düştüğü zaman
0: değerini kaybetmez.
1: Değerini kaybetmiyor. Evet.
0: Sizin sanat hayatınızın önemli bir tarafı da akademik çalışmalarınız, hı-hı, ve eğitimcilik yönünüz.
1: Evet.
0: Bir sanatçı bildiğini kendisiyle birlikte götürmez. Hepimiz biliyoruz. Eğer gerçekten sanat insanıysa bildiğini sonraki kuşaklara aktarır. Bugünün genç müzik öğrencilerine baktığınızda sizi umutlandıran şeyler, ben biraz önce bahsettim müzik seçeneklerinden. Eksik gördüğünüz noktalar ve bir genç sanatçıya bugün tek bir şey tavsiye edecek olsanız ne tavsiye edersiniz?
1: Öncelikle çok umutluyum ve bunu yakinen takip ediyorum. Hem öğrencilerimde görüyorum hem de TRT ve Kültür Bakanlığı'na alınan enstrüman çalan sanatçılarda görüyorum. Çok yetenekli çocuklar var.
0: Yani, bunu neye bağlıyorsunuz sevgili hocam?
1: Vallahi konservatuarlara bağlıyorum. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın meyvelerini çok güzel verdiğini görüyoruz.
0: Ve son dönemler Güzel Sanatlar Lisesi oldukça yaygınlaştı.
1: Zaten birçok üniversitenin içine müzik bölümü açıldı.
0: Evet.
1: Konservatuarlar ilave edildi. Her yerde artık her üniversitenin bir Türk müziği konservatuarı oluştu.
0: Evet.
1: Bu özel üniversiteler içinde geçerli, devlet üniversiteleri içinde geçerli. Çıkan öğrencilerin, özellikle enstrüman çalan öğrencilerin çok çok başarılı olduğunu görüyorum. Hem araştırmacı bir kişiliğe sahipler hem de çok başarılılar. Teknolojik anlamda da çok iyiler. Şimdi hani teknolojinin
0: bizim
1: bazı...
0: Bizim kuşakta bizden öncekiler teknoloji özürlü olarak,
1: evet,
0: tanımlanıyor.
1: Evet.
0: Bizim kuşakta da teknolojiyi çok iyi kullanabilen kişi sayısı %50.
1: Gibi.
0: Gibi.
1: Evet. Evet.
0: Bir kısmı hala teknolojiyi kabul etmeyen, evet, grup var aramızda.
1: Aynen benim gibi. Karşınızda oturan beyefendi öyle.
0: Yok, öyle düşünmüyorum.
1: Maalesef teknoloji özürlüyüm. Çok fazla ilgimi çekmiyor teknoloji nedense.
0: Ama
1: çabuk sıkılıyorum.
0: Ama teknolojinin gerisinde kalamayız. Onu
1: yok,
0: takip etmek zorundayız.
1: Değil, o mümkün değil. Yani artık o kadar içimize girdi ki bazı şeyler hani zorla yaptırılıyor. Mecburiyetten yapıyorsunuz. Artık bankaya gidiyorsunuz. Bankacı diyor ki gelmeyin diyor. Mobil bankacılık kullanın beyefendi diyor mesela.
0: Evet.
1: Niye geliyorsunuz buraya diyor.
0: Sözleşmeleri online, evet, olarak imzalanıyor.
1: Evet. Aynen öyle. O şekilde gönderin
0: aslında
1: diyorlar.
0: Aslında bir taraftan da teknoloji korkutuyor.
1: Korkutuyor tabii.
0: Yapay zekanın gelişimi.
1: Yapay zeka zaten başlı başına bir, nasıl diyeyim,
0: İnsan ırkı bitiyor mu acaba?
1: Sanmıyorum. İnsan ırkı bitmez herhalde.
0: Biliyorum.
1: Bu kadar insan var dünyada. Sanmıyorum. İnsan ırkı bitmez.
0: Ama birçok insan işsiz kalacak gibi korkutuyor.
1: Ama...
0: Yani birçok insanın işini elinden alacak.
1: O kesin. Ya ben demin söyledim ya, bankaya örnek verdim. Bana öyle söyledikleri zaman bankacılara diyorum ki, o çalışan görevlilere, siz bilmeden ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz diyor. Sizin İşinizi elinizden alıyor. Sizi yarın burada oturtmayacaklar. Bankalar bile kapanacak.
0: Çok doğru.
1: Yani çünkü o tarafa yönlendiriliyorsunuz ve siz de bize onu söylüyorsunuz. Mobil bankacılık kullanın deniyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Zaten şimdi baktığınız zaman bankalarda hiç bekleyen yok artık. Sadece 3 tane memur var. Yani onlar da boş oturuyorlar. Onlar da sizi, onların görevi de mobile yönlendirmek.
0: Evet hocam. Ne diyelim o zaman, her şey insanlığın hayrına olsun diyelim.
1: Öyle diyelim.
0: Evet.
1: Çok
0: öyle
1: güzel
0: diyelim.
1: Bağladınız. Bence çok profesyonelce bağladınız. Her şey insanlık için olsun.
0: Her şey insanlık için olsun. Onların hayrına olsun. Onların,
1: evet,
0: mutluluğu, onların,
1: onların mutluluğu için.
0: Için
1: olsun. Ama yeni jenerasyonun algoritması bizden çok farklı.
0: Evet.
1: Onlar farklı çözüyorlar her şeyi. Bizim çözdüğümüz gibi değil.
0: Ben şöyle görüyorum sevgili hocam. Biraz daha duygudan uzak, biraz daha mantıki, biraz daha hızlı çözüm var.
1: Tabii canım.
0: 1-0 var ya da yok.
1: Yok. bizim mesela bu parmaklarımız, baş parmaklarımız çalışmıyor cep telefonunda. Onlar şu parmakla ikisini bir kullanabiliyorlar. Öyle bir yeteneğe sahipler. Evet. Sizinki çalışıyor mu? Benim çalışmıyor.
0: Benim çalışıyor.
1: Ama siz teknolojik olarak çok üstesiniz.
0: Benim lakabım zaten teknolojik kadın.
1: Öyle mi? Bilmiyordum. Teknolojik kadın. Evet, teknolojik kadın Emine Ertürk Kara Aslan.
0: Ne kadar teknolojik evet, olduğumu ortaya koyuyorum.
1: Yaptığınız tasarımlar da zaten çok teknolojik.
0: Evet.
1: Vallahi beni karşılarken bile o teknolojiyi sundunuz ve ben çok mutlu oldum. Benim resmimi hemen böyle kapı girişine koymuşsunuz. Çok güzel bir tasarımla. Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programının slaytıyla karşıladınız beni.
0: Tabii.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Teknolojinin gerisinde kalmayalım.
1: Yok, kalmayalım. Teknolojik kadın.
0: Teşekkür ederim. Şimdi albüm çalışmanızla da özdeşleşen bir eser var sırada. Çok konuştuk, biraz da müzik diyelim değil mi?
1: Tabii ki.
0: Ayrılık, veda, hatıra ve insanın içinde kalan o son cümle.
1: Ne? Veda bu sesi. Evet, Yusuf Nalkesen'in Muhayyer Kürdi şarkısı.
0: Ama gerçekten çok güzel bir eser.
1: Eskimeyen şarkılardan biri.
0: Yani herkesin filmlere, kendisinden bir şey bulduğu bir eser belki.
1: Filmlere de biliyorsunuz konu olmuş, isim olmuş bir şarkı.
0: Dinleyelim bu güzel şarkıyı.

0: Evet, teşekkür ederim sevgili hocam. Bu eser de ayrıca güzel olmuş. Eser seçimleriniz çok çok güzel. Sanat müziği eserleri olsun, halk müziği eserleri olsun, hepsi birbirinden güzeldi şimdiye kadar dinlediğimiz
1: çok
0: eserler.
1: Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.
0: Veda Buse'si de gerçekten Türk müziğinin önemli eserlerinden birisi. Bazı eserler vardır, yıllar geçtikçe daha da büyük anlam kazanır.
1: Evet.
0: Bu da
1: onlardan biri, örneklerden biri.
0: Çünkü insan yaş aldıkça ayrılığı, özlemi ve vedayı başka türlü anlamaya başlar. Biz
1: evet,
0: de öyle hissediyoruz.
1: Evet,
0: farkında
1: öyle,
0: mısınız?
1: Öyle hissediyoruz gerçekten.
0: Özlemle konuşuyoruz.
1: Daha duygusal bakıyoruz olaya.
0: Daha yani, derinlemesine.
1: Daha derinlemesine.
0: Öyle
1: duygularımızın
0: diyelim.
1: Üstüne çıkıyoruz hatta.
0: Çıkıyoruz, evet. Sizin hayatınızda bu eseri artık başka türlü söylüyorum dediğiniz bir eser var mı?
1: Aslında...
0: Yani sanatçının yaş aldıkça yorumunun da değiştiğini düşünüyor musunuz?
1: Düşünüyorum. Bu yaşanmışlıkla
0: yani,
1: alakalı.
0: Müzik zevkinin değiştiğini zaten konuşmuştum.
1: Hı hı. Demin de söylediniz ya, bu biraz da yaş almayla, tecrübeyle, bulunduğunuz ortamlarla çok alakalı.
0: Eser seçimlerini de etkiler diye
1: çok
0: düşünüyorum.
1: Çok etkiliyor. Etkilemez mi? Çok etkiliyor. Dediğiniz gibi sözler daha öne çıkıyor, etkili oluyor.
0: Şimdi geçen haftaki programımızda konuşmuştuk yalan yıllara.
1: Yalan yıllar, evet. Beni yani... ağlatan şarkı. Hiç okumadığım halde bugüne kadar. Yani hiçbir emisyonda okumadım, hiçbir televizyon programında okumadım, albümde okumadım. Ama dinlerken ve hafiften böyle mırıldanırken gözümü yaşartan bir şarkı. Var mı başka diye düşündüm. Yok, bundan başka yok. Yani hepsi
0: Veda
1: çok etkiliyor.
0: Veda Buse'si de çok özel bir eser.
1: Evet. Çok önemli bir şair.
0: Şair ve onun kızına yazdığı evet. bir şiir.
1: Evet.
0: Onun üzerine yapılmış.
1: Onun
0: bir,
1: ölümü üzerine
0: yazılmış bir
1: şiir.
0: Evet. Herkes bunu aslında sevgiliye yazılan bir şiir zanneder.
1: Evet.
0: Dinlediği zaman.
1: Evet.
0: Ama bir babanın çocuğuna ölüm sonrasında yazdığı bir şiir.
1: Evet, aynen
0: yani aslında...
1: öyle. Yusuf Nalkesen de çok değerli bir bestekar.
0: Gerçekten
1: eserleri,
0: çok güzel bestelemiş.
1: Hepsi birbirinden güzel. Hiç yani böyle...
0: Benim de en çok sevdiğim bestekarlardan biri.
1: Benim de öyledir. Bir de Yusuf Bey'in bir özelliği vardır Yusuf Nalkesen'in. Müzikal olarak incelediğiniz zaman mesela bu eserde Orhan Seyfi Orhon'un şiirini bestelemiş. Ama %90 eserlerinin çoğu sözleri de kendine ait.
0: Evet.
1: Öyle de bir özelliği
0: evet,
1: var.
0: Evet.
1: Ya %90 güftesi ve bestesi
0: ait.
1: Kendine ait eserler. Çok değerli benim için. Ve eserlerin hiç modası geçmiyor. Onun eserlerinin.
0: Çünkü hepsi popüler oluyor. İnsan içimizden biri. O kadar güzel şarkılar var ki herkes kendisinden bir şey buluyor.
1: Evet.
0: Onu yani, anlatıyor. Bir
1: çok,
0: yönüyle.
1: Çok...
0: Müzik olarak onu anlatıyor. Söz olarak onu anlatıyor ve insanlar birdenbire söylüyor fark etmeden.
1: Ne kadar değerli, ne kadar kıymetli duygulara sahiplermiş değil mi bu bestekarlar?
0: Evet.
1: Yani çok güzel duygulara sahiplermiş. Hiç unutmam şimdi onu anlatırken siz aklıma Zekai Tunca geldi. Bir akşam ben de yemekteydi. Böyle konuşuyoruz musiki adına. Espriler yapıyoruz. Sohbetimiz çok böyle koyulaştı falan. Bir yerinde dedi ki sohbetin. Dedim ki çok güzel şarkıların var Zekai abi. Aslında dedi çok güzel şarkıların vardı. Keşke bir tane sadece Nasıl Geçti Habersizim olsaydı dedi. Teoman Alpay'ın icaz şarkısı.
0: Ama
1: Nasıl
0: ne kadar güzel.
1: Habersiz. Evet. Bunu ben onun kendi ağzından duydum. Çok etkilendim onun sözünden. Halbuki Zekai Tunca'nın ne kadar güzel şarkıları var. Yılın şarkısı olmuş birçok şarkısı var.
0: Evet, beste fabrikası gibi çalışmış bir dönem.
1: Tabii. Şimdi onlar hep 80'ler dönemiymiş. O döneme baktığımız zaman gerçekten bazı bestekarlar inanılmaz derecede üretken olmuş. Erdoğan Berker.
0: Evet.
1: Her albümde onun şarkısı var. Zekai Tunca, işte Turhan Taşan, Ziya Taşkent. Bir anda Ziya Hoca bir böyle beste yapmaya başladı. Her şarkısı popüler oldu.
0: Teoman Alpay.
1: Teoman Alpay bir önceki dönem onlardan
0: evet.
1: sanki.
0: Ama hemen hemen herkesin
1: tabii Yusuf Nalkesen
0: girmiş.
1: İşte demin
0: Yusuf
1: bahsettik
0: Nalkesen.
1: Ya. Her şarkısı çok güzel. Hani iki tane, üç tane, dört tane değil. O kadar evet. çok sayısız şarkısı var ki halka mal olmuş, halkın kalbine nakşetmiş. Çok değerlerimiz var. Şu hepsini saygıyla anıyorum.
0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Evet, şimdi programımızın da sonuna doğru yaklaştık.
1: Ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Beni iki haftadır konuk ediyorsunuz. Misafirperverliğiniz için, davetiniz için, Meteorolojinin Sesi Radyosu'na. ve çok değerli dostum diyeceğim. Size çok çok teşekkür ediyorum Emine Hanım.
0: Ben teşekkür ederim sevgili hocam.
1: Tüm
0: davetine icabet ettiğiniz için, vakit ayırdığınız için bizim için çok kıymetlisiniz.
1: Tüm dinleyicilerimize de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum efendim.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Size son olarak biraz daha kişisel bir soru sormak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bugün geriye dönüp baktığınızda Uğur Çınar'ın müzikle kurduğu bu uzun yolculuğu tek bir cümleyle nasıl anlatırsınız?
1: Vallahi bugüne kadar elimden geldiğince hep güzeli, doğruyu hocalarımdan öğrendiğim şekilde aktarmak istedim. Bundan sonra da öyle gidecek. Ben Türk müziğine aşık bir insanım. Yani birçok müziği çok severim. Klasik Batı müziğini de çok severim. Yabancı müzikleri de çok severim. Ama bir Türk müziği dinlerken benim dünyam değişir. Kalbimin atışı değişir. O yüzden Türk müziğini hayatlarından çıkartmasınlar.
0: Diyorsunuz.
1: Muhakkak kendilerini mutlu edecek anları yakalayacaklardır Türk müziğinin içinde.
0: Çok teşekkür ederim. Evet sevgili hocam, hayatınızı, sanatınızı, müziğe bakışınızı ve güzel eserleri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Emine Ertürk Karaaslan.
0: Evet, sanat yolculuğunuzun bundan sonraki bölümünün de sağlık, başarı ve güzel eserlerle dolu olmasını diliyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Bir sonraki programı büyük bir heyecanla bekliyor olacağız.
1: Vallahi ben de başından beri söylediğim gibi Meteorolojinin Sesi Radyosu iyi ki var. Ben de bu programda keyifle, müzikseverlerle, değerli sanatseverlerle buluşma imkanını yakalıyorum. Çok teşekkür ediyorum her şey için.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün bir sanatçının yalnızca eserlerini değil, o eserlerin arkasındaki hayatı dinledik. Çünkü müzik yalnızca ses değildir. Müzik bir çocukluk hatırasıdır. Bir hocanın öğüdüdür. Bir ustanın nefesidir. Bir sahnenin heyecanıdır. Bir radyonun sıcaklığıdır. Ve bir albümün hatırasıdır. Ve bazen tek bir eser koskoca bir ömrü anlatmaya yeter. Bugün bu yolculukta bize eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Doktor Uğur Çınar'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programında yeniden buluşmak dileğiyle Türk musikisinin güzel sesleri hayatınızdan hiç eksilmesin. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç doğu kesimleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 13-22 derece, Bilecik 10-17, Bursa 13-21, Çanakkale 15-23, Edirne 11-22, İstanbul 15-21, Kırklareli 11-20, Kocaeli 14-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9-16 derece, Aydın 16-28, Denizli 14-23, Kütahya 9-16, İzmir 17-25, Manisa 16-23, Muğla 12-22 ve Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 16-26 derece, Antalya 19-25, Burdur 10-19, Hatay 16-25, Isparta 12-18, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-26 ve Osmaniye 16-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-19 derece, Ankara 8-17, Çankırı 6-20, Eskişehir 9-19, Karaman 9-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 10-17, Konya 10-16, Nevşehir 8-17, Niğde 9-17, Sivas 5-16 ve Yozgat 6-13 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 10-22 derece, Bolu 7-18, Düzce 10-20, Karabük 8-21, Kastamonu 6-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 12-19 derece, Artvin 12-15, Bayburt 7-15, Çorum 9-16, Giresun 14-19, Gümüşhane 8-15, Ordu 14-19, Rize 15-20, Samsun 14-19, Sinop 15-21, Tokat 11-17 ve Trabzon 15-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-17 derece, Ardahan 6-12, Bingöl 9-19, Bitlis 6-15, Elazığ 10-21, Erzincan 10-18, Erzurum 6-16, Hakkari 11-20, Iğdır 11-19, Kars 6-16, Malatya 11-21, Muş 9-18, Tunceli 10-21, Şırnak 14-21 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-25 derece, Batman 13-24, Diyarbakır 11-23, Gaziantep 13-23, Kilis 15-25, Mardin 14-22, Şanlıurfa 16-26 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, ikinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir. Toplantıda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. İçişleri Bakanlığı Jandarma tarafından Van'da gerçekleştirilen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen 5 işçinin ölümüne, 2 işçinin de yaralanmasına neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlatmak üzere müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra aydınlatılan Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç cinayetleriyle ilgili davada tutuklu sanıklar Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yedi Minareli ile bu kişinin kuzeni Mevlüt Doğan birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulamadı. Ayrıca tutuksuz iki sanığın beraatına hükmetti. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformundan yapılan açıklamaya göre Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve reformlarını desteklemek amacıyla 2,9 milyar avroluk yeni finansmanı serbest bıraktı. Yapılan açıklamada söz konusu tutarın Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamındaki 8. ödeme olduğu, son ödemeyle birlikte Ukrayna planı kapsamında sağlanan toplam desteğin 32 milyar avroyu aştığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Yemen'de çatışmaların tırmanmasının aileleri evlerini terk etmeye zorlaması ve insani yardıma erişimi kısıtlaması nedeniyle Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde gıda güvensizliğinin hızla arttığı uyarısında bulundu. Yemen genelinde 18,3 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada 5 yaşın altında yaklaşık 2,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı, bunlardan 500 bininin hayati tehlike oluşturan şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan 38 Dünya Gıda Programı çalışanıyla 73 Birleşmiş Milletler personelinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Ve spor, voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonu 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Vakıfbank, Beşiktaş'ı konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 14'te başlayacak. Günün diğer maçında ise Nilüfer Belediyespor saat 16'da Eczacıbaşı Peron'u konuk edecek. 14 takımın mücadele edeceği 2026-2027 sezonunda ilk devre 13 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre karşılaşmaları 20 Aralık'ta başlayacak ve normal sezon 20 Mart 2027'de sona erecek. Sultanlar Ligi'nde playoff müsabakaları Nisan ayında oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl, Bozüyük, Bilecik, Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 10 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Belgrad parça bulutlu 11, Berlin sağanak yağışlı 12, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev parça bulutlu 8, Kopenhag kuvvetli sağanak yağışlı 11, Londra sağanak yağışlı 11, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Moskova çok bulutlu 6, Paris parça bulutlu 9, Priştine parça bulutlu 5, Roma çok bulutlu 17, Saraybosna parça bulutlu 5, Sofya parça bulutlu 6, Tiran parça bulutlu 11, Varşova parça bulutlu 6, Viyana parça bulutlu 12 ve Zürih sağanak yağışlı 13 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 16 derece, Aşgabat parça bulutlu 14, Astana sağanak yağışlı 7, Bağdat az bulutlu ve açık 26, Bakü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bişkek parça bulutlu 8, Duşanbe parça bulutlu 17, Kabil çok bulutlu 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parça bulutlu 14, Tahran çok bulutlu 19, Taşkent parça bulutlu 16, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Tokyo çok bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir çok bulutlu 23 derece, Kahire çok bulutlu 22, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal sağanak yağışlı 9, New York çok bulutlu 17, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 9 derece, Frankfurt çok bulutlu 12, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali parça bulutlu 12, Köln sağanak yağışlı 13, Komrat parça bulutlu 9, Köstence çok bulutlu 12, Münih sağanak yağışlı 12, Podgorica parça bulutlu 11, Selanik parça bulutlu 13, Şumlu parça bulutlu 9, Taraklia parça bulutlu 9, Valkaniş parça bulutlu 10, Zenitsa parça bulutlu 8, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 13 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Bulut ne demektir?
3: Serbest atmosferde buz kristalleri, su damlacıkları gibi gözle görülür parçacıkların veya her ikisinin bir araya gelmesiyle oluşan bütündür. Bulut, hava parselinin atmosfer içerisinde yükselmesiyle içerisinde bulunan su buharının yoğunlaşması sonucunda oluşur.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe,

şarkımızı, pembe küçük dudağın söyledi şarkımızı. İndi bahar Ankara'nın sisli yamaçlarına, işte sesin ah ne kadar açtı gönülde.

0: Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusuyla, Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç doğu kesimleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 13-22 derece, Bilecik 10-17, Bursa 13-21, Çanakkale 15-23, Edirne 11-22, İstanbul 15-21, Kırklareli 11-20, Kocaeli 14-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9-16 derece, Aydın 16-28, Denizli 14-23, Kütahya 9-16, İzmir 17-25, Manisa 16-23, Muğla 12-22 ve Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 16-26 derece, Antalya 19-25, Burdur 10-19, Hatay 16-25, Isparta 12-18, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-26 ve Osmaniye 16-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-19 derece, Ankara 8-17, Çankırı 6-20, Eskişehir 9-19, Karaman 9-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 10-17, Konya 10-16, Nevşehir 8-17, Niğde 9-17, Sivas 5-16 ve Yozgat 6-13 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 10-22 derece, Bolu 7-18, Düzce 10-20, Karabük 8-21, Kastamonu 6-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 12-19 derece, Artvin 12-15, Bayburt 7-15, Çorum 9-16, Giresun 14-19, Gümüşhane 8-15, Ordu 14-19, Rize 15-20, Samsun 14-19, Sinop 15-21, Tokat 11-17 ve Trabzon 15-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-17 derece, Ardahan 6-12, Bingöl 9-19, Bitlis 6-15, Elazığ 10-21, Erzincan 10-18, Erzurum 6-16, Hakkari 11-20, Iğdır 11-19, Kars 6-16, Malatya 11-21, Muş 9-18, Tunceli 10-21, Şırnak 14-21 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-25 derece, Batman 13-24, Diyarbakır 11-23, Gaziantep 13-23, Kilis 15-25, Mardin 14-22, Şanlıurfa 16-26 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde doğusunda doğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 4 Ekim Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısıyla, akşam saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısıyla, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 5 Ekim Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu görevlisi 3 şüpheli hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüphelilerin Denizolgun'un otopsi işlemine ait video kaydı bulunmasına rağmen başsavcılıkça yazılan müzekkereye gerçeğe aykırı olarak video kaydının bulunmadığına dair cevap verme eylemleri nedeniyle haklarında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi. Söz konusu iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyonlu otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Denetimlerde halk sağlığını tehdit eden ve piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Ekim pazartesi günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Ege Denizi'nin kuzeyinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında 3 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13 ve 17, Gökçeada'dan saat 11 ve 15 seferleri gerçekleştirilecek. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 14, 16, 18, 20 ve 23 saatlerindeki seferlerle Bozcaada'dan 13, 15, 17, 19 ve 22 saatlerindeki seferler gerçekleştirilecek. Tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerse olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. İran savaşı nedeniyle tüm dünyada artan akaryakıt fiyatlarını dizginlemek isteyen G7 ülkeleri acil durum petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile varan miktarı 4 ay içinde piyasaya sürmeye karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından Avrupa'nın yüksek miktarda depoladığı dizel yakıtın büyük bölümünü piyasaya sürmeyi kabul ettiğini ve sürecin derhal başlayacağını açıkladı. Trump yükselen dizel fiyatları karşısında dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğini hala değerlendirdiklerini, Avrupa ülkelerinden dizel stoklarını piyasaya sürmelerini isteyebileceklerini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent da küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısı yapmıştı. V-Spor Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı olan ve Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si ile devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı'nın bölge ülkelerinde etkilemesinin ardından oluşan güvenlik endişeleri nedeniyle Bahreyn'den Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si 5,5 kilometre uzunluğundaki uluslararası Sepang pistinde 56 tur üzerinden düzenlenecek. Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları 3 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 11'de, yarışsa 4 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 10'da başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl, Bozüyük, Bilecik, Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyiyle Muğla, Denizli, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda bu hafta düet şarkılar dinleyeceğiz. İlk olarak Little Jazz lakabıyla tanınan Amerikan caz trompet sanatçısı Roy Eldridge'in Anita Lowell'la yaptığı düet radyolarınızda. Ain't No Flies On Me.

Slowboat China, Peggy Lee ve Bing Crosby ikilisinden dinledik. Caz esintisinde sırada Louis Armstrong, Ella Fitzgerald düeti var. İkiliden Summertime adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Bu şarkı Amerikalı sanatçılar Armstrong ve Fitzgerald'ın 1959 yılında çıkardıkları Porgy and Bess adlı albümlerinde cazseverlerle buluşmuştu.

Unforgettable. Amerikalı baba kız Natalie Cole ve Nat King Cole'un sesinden dinledik. Şarkı Natalie Cole'un 1991 yılında yayınlanan, babası şarkıcı ve caz piyanisti Nat King Cole'la düet yaptığı Unforgettable with Love plağında yer almış, dünya çapında 14 milyon adet satan albüm 1992 yılında Grammy ödülü kazanmıştı. Şimdi de efsane Amerikalı sanatçı Frank Sinatra'nın rock grubu Pretenders'ın vokalisti Chrissie Hynde'la birlikte söylediği Luck Be A Lady adlı şarkıya kulak verelim.

Barbara Streisand ve Michael Bublé'nin seslendirdiği It Had To Be You radyolarınızdaydı. Programımızda sizlere Tony Bennett ve Talia'nın sesleriyle hayat verdiği The Way You Look Tonight adlı şarkıyla veda ediyoruz. Şarkı, efsane Amerikalı sanatçı Tony Bennett'in 2012 yılında çıkardığı Viva Duets adlı albümünde yayınlandı. Albüm Bennett'in Latin Amerikalı şarkıcılarla İngilizce, İspanyolca ve Portekizce olarak seslendirdiği düet şarkılardan oluşuyor. Sevgili dinleyiciler, caz esintisinde bu hafta düet şarkılara yer verdik. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun-Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç doğu kesimleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 13-22 derece, Bilecik 10-17, Bursa 13-21, Çanakkale 15-23, Edirne 11-22, İstanbul 15-21, Kırklareli 11-20, Kocaeli 14-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9-16 derece, Aydın 16-28, Denizli 14-23, Kütahya 9-16, İzmir 17-25, Manisa 16-23, Muğla 12-22 ve Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güney ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 16-26 derece, Antalya 19-25, Burdur 10-19, Hatay 16-25, Isparta 12-18, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-26 ve Osmaniye 16-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-19 derece, Ankara 8-17, Çankırı 6-20, Eskişehir 9-19, Karaman 9-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 10-17, Konya 10-16, Nevşehir 8-17, Niğde 9-17, Sivas 5-16 ve Yozgat 6-13 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 10-22 derece, Bolu 7-18, Düzce 10-20, Karabük 8-21, Kastamonu 6-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 12-19 derece, Artvin 12-15, Bayburt 7-15, Çorum 9-16, Giresun 14-19, Gümüşhane 8-15, Ordu 14-19, Rize 15-20, Samsun 14-19, Sinop 15-21, Tokat 11-17 ve Trabzon 15-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-17 derece, Ardahan 6-12, Bingöl 9-19, Bitlis 6-15, Elazığ 10-21, Erzincan 10-18, Erzurum 6-16, Hakkari 11-20, Iğdır 11-19, Kars 6-16, Malatya 11-21, Muş 9-18, Tunceli 10-21, Şırnak 14-21 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-25 derece, Batman 13-24, Diyarbakır 11-23, Gaziantep 13-23, Kilis 15-25, Mardin 14-22, Şanlıurfa 16-26 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda ise 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi parça bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, ikinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir. Toplantıda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci il düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. İçişleri Bakanlığı Jandarma tarafından Van'da gerçekleştirilen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen 5 işçinin ölümüne, 2 işçinin de yaralanmasına neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlatmak üzere müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra aydınlatılan Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç cinayetleriyle ilgili davada tutuklu sanıklar Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yedi Minareli ile bu kişinin kuzeni Mevlüt Doğan birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulamadı. Ayrıca tutuksuz iki sanığın beraatına hükmetti. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformundan yapılan açıklamaya göre Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve reformlarını desteklemek amacıyla 2,9 milyar avroluk yeni finansmanı serbest bıraktı. Yapılan açıklamada söz konusu tutarın Ukrayna Mali Yardım Programı kapsamındaki 8. ödeme olduğu, son ödemeyle birlikte Ukrayna planı kapsamında sağlanan toplam desteğin 32 milyar avroyu aştığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Yemen'de çatışmaların tırmanmasının, aileleri evlerini terk etmeye zorlaması ve insani yardıma erişimi kısıtlaması nedeniyle Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde gıda güvensizliğinin hızla arttığı uyarısında bulundu. Yemen genelinde 18,3 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, 5 yaşın altında yaklaşık 2,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı, bunlardan 500 bininin hayati tehlike oluşturan şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan 38 Dünya Gıda Programı çalışanıyla 73 Birleşmiş Milletler personelinin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Ve spor, voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 43. sezonu 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Yeni sezonun ilk maçında son şampiyon Vakıfbank, Beşiktaş'ı konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 14'te başlayacak. Günün diğer maçında ise Nilüfer Belediyespor saat 16'da Eczacıbaşı Peron'u konuk edecek. 14 takımın mücadele edeceği 2026-2027 sezonunda ilk devre 13 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devre karşılaşmaları 20 Aralık'ta başlayacak ve normal sezon 20 Mart 2027'de sona erecek. Sultanlar Ligi'nde playoff müsabakaları Nisan ayında oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle Manisa ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına esecek. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
3: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarşın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
5: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildiği için. Neyse pancarım evde gidecek.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 10 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Belgrad parça bulutlu 11, Berlin sağanak yağışlı 12, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev parça bulutlu 8, Kopenhag kuvvetli sağanak yağışlı 11, Londra sağanak yağışlı 11, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Moskova çok bulutlu 6, Paris, Helsinki parça bulutlu 7, Kiev parça bulutlu 8, Kopenhag kuvvetli sağanak yağışlı 11, Londra sağanak yağışlı 11, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Moskova çok bulutlu 6, Paris parça bulutlu 9, Priştine

Asya kıtasında Amman parça bulutlu 16 derece, Aşgabat parça bulutlu 14, Astana sağanak yağışlı 7, Bağdat az bulutlu ve açık 26, Bakü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bişkek parça bulutlu 8, Duşanbe parça bulutlu 17, Kabil çok bulutlu 13, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam parça bulutlu 14, Tahran çok bulutlu 19, Taşkent parça bulutlu 16, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve Tokyo çok bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir çok bulutlu 23 derece, Kahire çok bulutlu 22, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal sağanak yağışlı 9, New York çok bulutlu 17, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 9 derece, Frankfurt çok bulutlu 12, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kırcaali parça bulutlu 12, Köln sağanak yağışlı 13, Komrat parça bulutlu 9, Köstence çok bulutlu 12, Münih sağanak yağışlı 12, Podgorica parça bulutlu 11, Selanik parça bulutlu 13, Şumlu parça bulutlu 9, Taraklia parça bulutlu 9, Valkaniş parça bulutlu 10, Zenitsa parça bulutlu 8, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 13 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Hayrojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Yeliz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel de vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de bir gün, adı üstünde bugün. Bugün farklı bir konu ve farklı bir konukla tekrar karşınızdayız, yanınızdayız. Bugün alanının duayenlerinden Sayın Profesör Doktor Ayşe Şule Çağlar ile birlikteyiz. Bu programımızda Ayşe Şule hocamla sorunların paylaştıkça azalmasının güzelliğini yaşamak üstüne konuşacağız. Yani paylaştıkça azalıyor insanın derdi korkusu ve onun güzelliğini yaşadığın zaman da sanki ferahlıyormuş gibi oluyor, değil mi hocam?
2: Evet, aynen Yeliz'ciğim.
1: Bu arada hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Dünyanın en havalı dinleyicilerine selamlar, sevgiler.
1: Öyle hocam, biz dünyanın en havalı radyosuyuz. Çünkü evet, bütün dünya hava durumunu bizden alıyor.
2: Çok güzel, havalı radyo, havalı dinleyiciler, evet.
1: Evet, değerli hocam, ben söyleşimize başlayacağım. Sorularım burada.

0: ama öncesinde siz kendinizi kendi dilinizde anlatır mısınız?
1: Tabii. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, evet. Katıldınız. Bu faydalı söyleşiye, bize bu faydalı bilgileri verdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Evet, benim ismim Ayşe Şule Çağlar. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında doktoram var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde uzun yıllar çalıştım. Daha sonra Birleşmiş Milletler'de hem Türkiye'de hem yurt dışında uzun yıllar çalıştıktan sonra 2007'de Türkiye'ye döndüm.
0: Evet, Türkiye'ye hoş geldiniz. İyi ki döndünüz.
1: Evet, biraz kendimden bıkmıştım. Ömür boyu öğrenme prensibine dayanarak Londra, Hollanda ve Amerika'da dans ve hareket terapisi eğitimleri aldım. Ve bu konuda sertifikalar aldım. Yeniden kendimi eğittim. Çünkü yaşam boyu öğrenmeye inanıyorum.
0: Yeniden başladınız.
1: Yeniden başladım. Yurt dışında hem yurt içinde programlara katıldım. Sertifikalar aldım. Bu arada çok güzel bir kitabım var. Üçüncü baskısı bitmek üzere. Dans ve hareket terapisi grup uygulamaları.
0: Evet.
1: Zaten benim çalıştığım konu psikolojik danışma ve rehberlik alanında kadın psikolojisiydi. Dolayısıyla kadınların bedenleriyle olan kaygıları da göz önüne alarak dans ve hareket terapisiyle kadın psikolojisini birleştirerek uzun yıllardır kadınların psikososyal güçlenmesi adlı atölye çalışmaları yapıyorum.
0: Ne işe yarıyor hocam bu?
1: Efendim?
0: Ne işe yarıyor? Psikososyal güçlenme insanlara, kadınlara ne fayda sağlıyor?
1: Şimdi aslında kadınlar hem psikolojik hem sosyal olarak çok güçlüler. Ancak kadınların güçlü olduğu alanlar toplumda güç olarak algılanmıyor. Kadınların işte dayanışmacı, şefkatli, işbirlikçi, merhametli, dayanıklı olma gibi bir sürü güç alanları var ama bunlar toplumda ikincil oluyor. Çünkü toplumda birinci olan erkek kişilik özellikleri. Ve biz de diyoruz ki kadınlara, siz zaten güçlüsünüz. Lütfen bu gücünüzle bağ kurun ve gücünüzü ortaya çıkarın. Ve kadınların daha kendine değer vermeleri, kendine saygı duymaları, duygu, düşünce ve isteklerini rahatça kaygı duymadan ifade edebilmeleri, söyleyebilmeleri, kendi yeterliliklerine inanmaları, ilişkilerde sınırlar koyabilmeleri ve ilişkilerde güç dengesi bulma becerilerini geliştiriyoruz.
0: Değerli hocam, şimdi sizin alanınız, uzmanlık alanınız bu. Tabii ki bu çok büyük bir alan ama bugün yani insan olarak kadın, erkek, çocuk toplu anlamda tamamıyla hepimiz adına konuşmak istedik biz biraz.
1: Evet.
0: Çünkü benim sorum da açtı zaten, biliyorum ama bazı şeyleri dışa vurmak yerine içimize biriktirmek davranışlarımızı etkiliyor.
1: Evet.
0: Geleceğim devamına ama davranışlarımızı nasıl etkiliyor? Yani sadece kadın olarak bakmak yerine bazen hani bıkkınlık diyorsunuz ya, bu bıkkınlık her iki cinste de var.
1: Evet. Erkekler de çok içine atıyor. Ama kadınlar tabii burada bir kadın erkek rekabetinden söz etmiyoruz. İnsan olmayı konuşuyoruz. Şimdi önce içe atmayının tanımını yapalım. Bilimsel
0: mümkünse,
1: tanımı şu.
0: Mümkünse.
1: Kişinin duygu, düşünce, arzu, ihtiyaç, gereksinimlerini dışa vurmak yerine konuşmaması, söylememesi anlamına geliyor. Ha, yani sadece duygular değil, düşüncelerini, ihtiyaçlarını da söylemiyor bu kişiler. Mesela neyin var diye soruyorsun, hiçbir şeyim yok diyor. Hiçbir şeyim yok demek o kadar dolu bir cümle ki, çok şeyim var demek.
0: Aslında çok doluyum da dökemiyorum demek, değil mi?
1: Evet, hiçbir şey yok diyor. Halbuki
0: kendi de bilmiyor.
1: Evet, onun bir şey olduğunu söylüyor. Acaba diyorum, bazen insanlar susarak mı konuşuyor? Susarak mı cevap veriyor? Susarak mı ağlıyor? Yani hep içine atıyor.
0: Evet.
1: İçine atma deyince dolayısıyla sadece duygusal değil, istek ve arzular gibi düşünceler de işin içine giriyor bir. İçimize attığımız zaman zaten Yeliz, o attığımız yer neresi? İç neresi?
0: Bedenimiz.
1: Beden. Evet, bedenimiz.
0: Çıkıyor bir yerden, çıkıyor bir şey, çıkıyor.
1: Evet, bedenimize attığımız zaman sen davranışa nasıl yansıyor dedim ya, hiçbir şeyim yok, gayet iyiyim desen bile omuzlarının duruşu, yüzünün mimiklerini, vücudunu nasıl tuttuğun, hani dik mi duruyorsun, eğri mi duruyorsun, kaygılı mısın, bütün bunlar vücut zaten dışa vuruyor ama dil dışa vurmuyor. Dolayısıyla davranışımıza yansıma biçimi vücutta belli oluyor.
0: Hocam, patolojik olarak bir şey olabiliyor ama patolojik olarak yoksa, moral motivasyonla değişiyorsa bu işimize atmak oluyor.
1: Evet, yani söylememek, ne düşündüğümüzü susmak. Biz de diyoruz ki psikolojide içine atma yerine içini dökme diye çok güzel bir kelimemiz var.
0: Ne kadar
1: yani
0: güzel.
1: İç dökmek içi atmaktan daha iyidir. Artı yine bir çok güzel atasözlerimiz var. Derdini söylemeyen derman bulamaz diyoruz,
0: evet,
1: değil mi? Yani sen paylaştıkça iyileşiyoruz dedin ya. Dolayısıyla içi attığımız zaman hem ruhsal açıdan hem fiziksel açıdan bizi zedeliyor. Evet. Zaten içi attığımız duygular vücudumuzda bir yerde depolanıyor.
0: Peki, vücut... evet. Buyurun buyurun. Bir yerde depolanıyor dediniz, cümlenizi tamamlayın. Ben o kadar ilgiliyiz ki bütün toplum olarak bu konularla, bir anda aklıma geleni sormak istedim. Depolanıyor hücrede.
1: Çünkü vücut yalan söylemez diyoruz.
0: Evet.
1: Dışarı vurup, şöyle bir prensip var biyolojik olarak. Vücut salınması gereken her şeyi salar. Yani organizmamız, vücudumuz bize yaramayan her şeyi dışarı vurmak üzere programlanmış biyolojik bir mekanizmadır. Örneğin üzüldüğümüz zaman hemen gözyaşı dökeriz, değil mi?
0: Evet.
1: Vücut der ki o zaman, bak bunu çok fazla geldi, kısa devreye attı, ben bunu vücuttan atıyorum diye gözyaşlarıyla stres hormonlarını atar. Dolayısıyla biz bu biyolojiye karşı gelir. Vücut diyor ki bunu söyle, dışa vur. Çünkü vücut kendini korumaya çalışıyor. Ama biz de dışa vurmayınca vücudumuzda bir savaş başlatıyoruz.
0: Evet, ağlamak bir çeşit dışa dökme.
1: Zaten vücut dedim ya, salınması gereken her şeyi vücut salmak üzere yapılandırılmıştır.
0: Hocam, peki derdini söyle derman olayım derler ya, içe dökme, bu derdimizi içimizi kime dökeceğiz? Anlayan var, anlamayan var.
1: Şimdi mühim olan burada, iç, sen o vücuttan o zehiri çıkarıyorsun ya. İster anlasın ister anlamasın, bir kere onu dışa vurman bile ruh sağlığı açısından, fiziksel açıdan seni rahatlatıyor. Herkesten bizi anlamasını bekleyemeyiz zaten. Hepimizin bizi anlayan eşi, dostu, ailesi, birkaç kişi vardır hayatımızda.
0: Kıymetini bilmemiz gerek.
1: Evet, bizi anlamasalar bile senin onu dökmen seni rahatlatıyor. Anlatabildim mi? Ya sana zarar vermiyor o şey, toksik maddeler, düşünceler, duygular.
0: Peki o toksik maddeleri, düşünceleri, duyguları, üzüntümüzü, öfkemizi, sevincimizi nasıl yönetip nasıl dökmemiz sağlıklı olur?
1: Şimdi önce bir kere vücut bedeninle rahat olman lazım. Biz şöyle yapıyoruz Yeliz. Önce bir bedenimizle bağ kuruyoruz. Örneğin bu duygularımızı, düşüncelerimizi nasıl fark ederiz? Mesela işte korktuğumuz zaman nefesimiz hızlanır, kaygılandığımız zaman göğsümüze sancı girer, göğsümüz daralır, göğsümüzden hava çıkmaz, nefes alışverişimiz değişir, terleriz. Önce bu sinyalleri bilmemiz gerekiyor vücudumuzda. Ben bu duyguyu vücudumda nerede hissediyorum? Göğsümde mi, belime ağrı mı giriyor, migren ağrısı mı giriyor diye bir kere o vücuttaki duyguları anlamalıyız ve fark etmeliyiz.
0: Yani kendi kendimizin doktoru olacağız.
1: Pardon?
0: Kendi kendimizin doktoru mu olacağız biraz?
1: Hayır, doktor değil. Sadece örneğin sinirlendin, söylemedin. Birisine çok kızdın. Hmm. Odasına bana kızdın mı dedi. Sen gülümseyerek hayır hiç kızmadım dedin, değil mi?
0: Oysa ki kızmışım.
1: Halbuki kızdın. O sırada kendine sor. Bu kızgınlık duygum vücudumun neresinde? Avuçlarımı mı sıktım, dişimi mi sıktım, nefesimi mi tuttum diye şöyle bir dinle. Hmm. Nerede hissettin bu kızgınlık duygunu? Mutlaka mesela, vücudunun bir yerinde hissetmişsin.
0: Evet. Hissediyoruz. Bazen bazı şeyler avucumuzu sıkarız, bazen nefesimiz evet, gider. Onların hepsinin anlamlarını merak ettim ben şimdi hocam. Onların anlamlarını nasıl bulacağız? Avuç sıkmak ne demek? Nefesin hızlanması ne demek?
1: Şimdi avucunu sıktığın zaman kızgınsın demek. Hı hı. Çeneni kitlediğin zaman kızgınsın demek. Çünkü çeneni öyle kitliyorsun ki dişlerini bu kızgınlık sıkmışsın, çıkmasın diyorsun, değil mi?
0: Hı hı.
1: Kitlemesen pat diye çıkabilir. Bir de en çok omuzlarımıza saklarız şeyi, kızgınlık duygumuzu.
0: Evet.
1: Hepimizde bir omuz ağrısı vardır ya.
0: Evet, vardır.
1: Evet. Son dönemde modaya kramplar girer ve en çok bazı kişilerde de migren baş ağrısı başlar hemen.
0: Aslında siz var ya hocam, bu son dönemin en profesör, en büyük insanlarından birisiniz. Çünkü çağımızın bütün sıkıntıları bunlar. Hepimiz günlük hayatımızda aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani az da yaşayan var, çok da yaşayan var ama gerçekten çok yaşanan bir durum bunlar.
1: Evet. Dolayısıyla bu bedendeki sinyalleri kendim doktor olmamıza gerek yok. Sen nefesinin hızlandığını, ağırlaştığını, hafiflettiğini hissedebilirsin. Vücut sana diyor ki, Yeli sen kızdın ve söylemiyorsun diyor.
0: Evet.
1: Bir bu sinyalleri fark edelim ilk adımda. Şimdi ben duyguları yönetme kelimesini sevmiyorum. Çünkü duygular bizim en iyi arkadaşımız.
0: Evet.
1: Çünkü içimizde ne olduklarını söylerler. Onları kontrol etmekten söz etmiyoruz yönetiyor derken.
0: Ne dememiz lazım? Ben az evvel bir yanlış yaptım galiba. Neyin yani, hangisi?
1: Fark etmek.
0: Fark etmek.
1: Yönetmek yerine olmak. Fark etmek diyelim. Çünkü dediğim gibi duygularım benim en iyi arkadaşım. Hı-hı. Çünkü içimde olan bitenleri söylüyor bana. Ben onları niye yöneteyim ki? Ben onları fark edeyim, kabul edeyim ve kucaklayayım.
0: O zaten benim dostum diyoruz ha?
1: Evet, evet. Çünkü evet, sana şey diyor, Yeliz üzgünsün, kızgınsın, yorgunsun. Ya sana ne olduğunu sürekli söylüyor. Sen de onun başına vurup yönetmek istemezsin tabii.
0: Biraz fedakarlıkla karıştırıyor muyuz bu fark etmeyi hep geriye atmakla?
1: İşte şimdi bir kere duygularımızı fark edeceğiz. Şimdi niçin içimiz atıyoruz Yeliz? Bir de onu soralım. Çünkü insanlar kırılır. Kavga çıkartmak istemiyorum. Ay şimdi olay büyüyecek. Aman bunu duyarsa çok üzülür diye. Hı-hı. Hep böyle başkalarını düşünerek kendimizi ikinci plana atıyoruz.
0: Hı-hı.
1: Ama uzun vadede ilişki daha kötüye gidiyor. Yani kısa vadede söylemek daha iyi. Niçin içimize atıyoruz? Kırılmasın, üzülmesin, kavga çıkmasın, olay büyümesin. Aman olaylar şey yapmasın, şimdi kızmasın. Boş ver söylemeyeyim diyoruz ya hep.
0: Evet.
1: Oysa ki ve daha doğrusu ilişkileri iyiye götürmek, ilişkileri kurtarmak için bir ilişki stratejisi olarak kullanıyoruz biz bu içe atmayı. Ama çok yanlış. Çünkü kısa vadede belki işte olaylar büyümüyor, o kırılmıyor, üzülmüyor ama uzun vadede o ilişkiyi zaten bozuyor. Çünkü karşındaki kişi senin kim olduğunu bir türlü bilemiyor. Çünkü kim olduğunu söylemiyorsun, saklıyorsun.
0: Yani onu da kırmadan tatlı bir dille kendimizi ifade etmemiz gerek. Çünkü o belki bazen fark etmeyerek yapıyor, bazen fark ederek yapıyor. İki durumda da çözüm oluyor, değil mi hocam bu?
1: Evet, ama şimdi karşımızdakine söylerken de hiç onu yargılamadan, bağırmadan, hani ürkütmeden. Mesela örneğin ben söyleyeyim, sana çok kızdım nokta.
0: Bitti.
1: Bitti. Ama biz ne yapıyoruz? Ay sana çok kızdım, her zaman böyle yapıyorsun. Geçen gün de böyle yapmıştın sana. Bir sürü yargılar koyuyoruz ya.
0: Kaldıramıyor insan da onu.
1: Evet. Onun için tek bir kelime. Çok kızgınım nokta. çok üzgünüm nokta.
0: Hocam bu yani var biraz profesörlük işi mi yoksa biz bu konuşmaları yapmıyor muyuz? Nereden kaptık? Biz eskiden sanki daha farklıydık.
1: Yok, zaten hep öyle yetiştiriliyoruz. Öyle çok mi? Da farklı değildik. Yani hep böyle aman başkaları üzülmesin, başkaları kırılmasın. Hep böyle el alem için yaşamıyor muyduk Yeliz?
0: Yani o vardı, vardı.
1: Evet, hep doğru. Vardı. Ve şimdi onlar üzülmesin diye kendimi üzüyorum. Onlar üzülmesin diye kendimi kırıyorum. Oysa ki ben kimsen ne ol, olduğun gibi görün ya da olduğun gibi göründüğün
0: gel,
1: gibi ol.
0: Göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi.
1: Sen kendini, duygularını, düşüncelerini açık ve net ifade edersen karşındakine de çok dürüst davranmış oluyorsun.
0: Yani kendimizi fark etmemiz psikolojimizi nasıl etkiliyor peki hocam?
1: Çok rahatlatıyor tabii. Kendimizi fark etmemiz ve kendimizle ve başkalarıyla dürüst olmamız daha otantik bir yaşam sürdürmemize neden oluyor.
0: Bedensel çünkü olarak daha esnek.
1: Çünkü duygularını falan içine attığı zaman sahtekar olmuyor musun? İçin başka, dışın başka.
0: Kendini hani bazen derler ya hocam, kalbi kurt dolu, kurt yiyor. Ama evet. Dışarıdan başka.
1: Derler.
0: Ne derler?
1: Karnından konuşuyor, karnıyla konuşuyor derler.
0: Yarım ağız konuşuyor.
1: Evet. Yani insanlara dürüst olamıyoruz.
0: Bizde de çok atasözü varmış hocam.
1: Çok güzel atasözlerimiz var bu konularda.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Buyurun, paylaşmak ister misiniz?
1: İşte bu mesela bizde derler, karnıyla konuşuyor. yani hiç kimseyle konuşmuyor, kendi kendine konuşuyor.
0: Hep kendi
1: o zaman
0: kendine.
1: Ne oluyor? Sahte bir kişilik. İçi başka, dışı başka.
0: Hep ben,
1: yani
0: hep
1: sen
0: ben.
1: Kızgınsan, göstermiyorsan, aa bir şeyim yok, hiç kızmadım canım diyorsan, sahtekarlık yapıyorsun aslında.
0: Evet. Peki hocam, psikolojimizi çok rahatlatıyor dediniz. Bedensel içe atmak ya da içe atmak, hem içe atmayı açıklayın hem de içimizi dökmemizi açıklarsanız sevinirim. Bedensel sağlığımız nasıl etkiliyor bu durum?
1: Şimdi bir sürü araştırmalar var. O kadar çok araştırmaları yapıldı ki duygu, düşünce, istek, arzu ve gereksinimlerini içe atan bireylerde depresyon oranı daha fazla.
0: Evet.
1: Yani depresyonlu insanlarla yapılan çalışmada bir. İkincisi, kadınlarda meme kanseri, yani kendini susturan, içine atan kadınlarda meme kanseri oranı çok fazla.
0: Evet.
1: Artı bağışıklık sistemi hastalıkları için, yani bağışıklık sistemi bozuklukları içine atan insanlarda daha fazla. İçine atan insanlarda kronik ağrı daha fazla. Hmm. İçine atan insanlarda kaygı, endişe, uykusuzluk daha fazla. Son bir araştırma var. Açık kalp ameliyatı geçiren insanlarda içine atanlar daha uzun sürede iyileşiyor. Duygularını içine dökenler daha kısa sürede iyileşiyor.
0: Yani evet. O saydıklarınız hocam hem çözüm yolu hem de çağımızın gerçekleri.
1: Evet. Hem bu araştırmalar zaten gösteriyor.
0: Çözüm önerileri. Bu ne demek peki? Kitabınızı okuyacağız demek.
1: Evet.
0: Kitabınızın adı ne olacaktı hocam?
1: İçini döken insanlarla içini atan insanlar arasında karşılaştırmalı. O kadar çok bilimsel araştırma var ki.
0: Öyle mi?
1: Evet. Sürekli yapılıyor ve bu saydığım hastalıklar araştırmalarla, bilimsel araştırmalarla ortaya konuyor. Mesela içine atan kadınlarda şah damarı tıkanma olasılığı daha fazla.
0: O da mı oluyormuş?
1: Evet, evet. Hepsini etkiliyor. Çünkü o içine attığın anda duyguları bastırıyorsun ya. O bir sürü hormonları bastırman demek. Yani bazı hormonlar kana karışmıyor. Ve dolayısıyla da bu hastalıklara neden oluyor.
0: Evet.
1: Zaten demez miydik eskiden, derdinden verem olmaz mıydı insanlar?
0: Evet.
1: Stresten kurdeşen dökmez miydik?
0: Evet, doğrudur. Şimdi haberlerde duydum, egzama artmış. O da bir çeşit içe atma galiba.
1: Tabii. Dilden dökülmeyenler bedenden dökülür diyoruz ya.
0: Evet.
1: Deri hastalıklarının çoğu psikosomatik.
0: Evet.
1: Yani ağzınla söyleyemediklerini deri, zono ve egzama yoluyla veya kaşıntılarla, kızarıklıklarla söylüyor. Hepsi şuna dayanıyor Yeliz. Vücut salınması gereken her şeyi bir şekilde salıyor.
0: Yani hocam, az evvel dediğiniz şeyi bir daha tekrarlarsanız çok faydalı olacak bence. Dediniz ya, sağlık konusunda dışa içini döktüğün zaman toksit maddelerle ilgili bir şey söylediniz. Hormonları almadığı.
1: Evet, yani şimdi duyguları bastırdığımız zaman vücut o duyguları baskılamak için o kadar enerjiyi kilitliyor ki vücutta.
0: Evet.
1: Ve sen yaşam için sana enerji kalmıyor. Kana o az daha hormon gönderiyor. Bütün kimyasal maddeleri değiştiriyor o duyguları bastırmak için. Dolayısıyla bu da hastalığa neden oluyor.
0: Anladım. Vücut enerjisini toksit maddeyi direkt hücrelere atıyor yani.
1: Evet, ve kilitliyor orada. O kilitlemesi dışarı çıkmasın diye müthiş bir enerji sarf ediyor.
0: Normalde rahat olsak biraz da kendimizle barışık olmak, kendimizi sevmek, sakin bir yapıda olmamız daha kolay çıkartır herhalde, değil mi hocam?
1: Evet, kendimize karşı şefkatli olmalıyız.
0: Aynen öyle. Hani şey gibi, kavanozun içinde 1 lira varmış da elini sokağa çıkaracağın yere kavanozu çevir, rahatlıkla çıksın. Değil mi?
1: Evet, evet.
0: Sakin olursan daha şey.
1: Şöyle zannediyoruz. Ben duygu, düşünce, istek ve arzularımı söylersem kimse beni sevmez. İnsanlardan onay alamam diye korkuyoruz.
0: Oysa ki tam tersi oluyor. Öyle mi? Nasıl tam tersi?
1: Yani şimdi mesela diyorsun ki ben bunu söylersem, ne istediğimi söylersem bu insan beni sevmez ve onaylamaz, değil mi?
0: Hı hı.
1: En iyisi bunu söylemeyeyim diyoruz. Halbuki o zaman sahtekar oluyoruz. İçimiz başka, evet. Dışımız başka. Ve de o da ilişkilere iyi gelmiyor. Sonunda ortaya çıkıyor kim ve ne olduğumuz. Hı hı.
0: Bazen de bilmiyorsun nasıl tepki vereceğini. Farklı bir sonuçta yaşayabiliyorsun yani.
1: Evet.
0: Kaç tarafa da yaratıyorsun öyle bir şey. Hocam, peki bu içimize attığımız konular bizi, yani moral motivasyonumuzu nasıl etkiliyor? İçimizi dökmek.
1: Zaten dedim ya, bütün depresyonlu insanlarla yapılan araştırmalar depresyonun ana nedeninin içe atma olduğunu gösteriyor. Tabii dolayısıyla motivasyonumuzu düşürüyor. Yaşam enerjimizi tüketiyor. Çünkü bütün yaşam enerjimiz duygularımızı bastırmaya harcıyoruz.
0: Peki bir püf noktası soracağım size. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Başımıza geldi. İçe atılacak bir şey. Her gün herkes bir şey yaşayabiliyor. Hepimiz de yaşıyoruz. Geldi. O ara ne yapacağız? Hemen başka bir şeyle mi ilgileneceğiz? Yoksa başımızı mı çevireceğiz? İşin içinden çıkamıyorsak ne yapacağız?
1: Kendi kendine sor. Niye ben bunu söylemedim? Birinci basamak.
0: Ben sor içime dert koyacağım. Kendi. O içine fit koysun ha.
1: Evet, yani niye söylemediğini bir fark et. Neden söylemedin? Mesela bir şeye çok kızdın. Ben arkadaşıma kızdığımı söylemedim.
0: Evet.
1: Söyleyemedin. Sor, acaba neydi beni tutan?
0: Evet.
1: Onu kaybetmekten mi korktum? Onu incitmekten mi korktum? Onun üzülmesinden mi korktum? Bir kere o nedeni bul. Niye susuyorsun? Kiminle susuyorsun? Ne zaman susuyorsun? Neyi söylemiyorsun? Yani kendimizi tanımamız lazım.
0: Bıkkınlık da bu susmada bir neden acaba, değil mi?
1: Tabii. Evet. O zaman içine atıyorsun. Kimseyle kendin olamıyorsun. Ve yaşamdan da bıkıyorsun. Dürüst ilişkiler kuramıyorsun.
0: Peki biraz da hocam, hani içe attığımız zaman kaç taraf beni sevmez, benimle diyaloğunu keser demek yerine hani kendimizi nasıl karşı tarafa fark ettirebiliriz? Hani hep aynı şeyler yaşıyoruz.
1: Lazım.
0: Çevremiz şey ya, hepimizin bir çevresi var. bir ortamı var. O zaman bu problemleri açmak için nasıl küçük adımlar olmalı?
1: Yani büyük adımla birdenbire değişemeyiz. Hani hı-hı, değişim biraz küçük küçük ve kendimizi hı-hı güvenli hissettiğimiz alanlarda olur. Örneğin en zor olan insanların birbirine söylemediği kızgınlık duygusu. Kızgınlık duygusundan başlama bir düşünceni, ne istediğini ve neye ihtiyacın olduğu. Örneğin sana bir arkadaşın gel dedi ki Yeliz bana 100 lira borç verir misin dedi. 100 lira bir işe yaramıyor şimdi ama.
0: Eski Türk filmi var 100 lirayla evlenilmez diye.
1: Ve bin bir türlü ay canım sana çok vermek isterdim de inan ki bende yok da ay başı değil de falan diyeceğine şu anda borç vermek istemiyorum nokta. Yani böyle biraz küçük şeylerle başlıyorum. Hani sana çok kızgınım biraz daha ileriki bir basamak olabilir ya. Şu anda borç para vermek istemediğini söyleyebilirsin. Hı-hı. Veya sana der ki hadi bugün öğleden sonra sinemaya gidelim. Sinemaya gitmek istemiyorum. Ondan sonra ay çok gitmeyi isterdim de ay işte bir sürü işim vardı ne olur kusura bakmadı falan demeyeceksin.
0: Açık net olacaksın.
1: Yani onları dersen kıvırıyorsun ve karşındaki onu anlıyor. Bugün sinemaya gitmek istemiyorum nokta.
0: Anladım.
1: Yani o yani şey,
0: bir çeşit çağımıza, yalnızlık korkusu da biraz bazı şeyleri etkiliyor tabii ki.
1: İşte ama dürüst olursak daha çok insanla ilişki kurabiliriz.
0: Daha verimli iletişimlerimiz evet oluyor ya da daha
1: dürüst
0: sağlıklı
1: olmadığımız için yalnız kalıyoruz zaten.
0: Ya da geç ha. Ya da şey yanlış anlaşılmalarda bir şekilde bitiyor dürüst olduğumuz zaman değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii kesinlikle bitiyor. Ben bunu çok
0: ben
1: gördüm.
0: Ben de öyle mi? Çok
1: evet,
0: güzel.
1: Evet çok gördüm.
0: Çok
1: yani dürüst olduğu zaman çünkü bir kere karşındaki insan
0: biraz
1: senin dürüst,
0: hocam,
1: dürüstlüğünü takdir ediyor.
0: Umut fare olsun biraz bu bölüm. Dürüst olduğumuz zaman kazanıldığını açar mısınız?
1: Evet çünkü dürüst olduğu zaman karşındakine karşı ilişki de dürüst oluyor. Sen sahte olursan kurduğun ilişki de sahte oluyor. Ve sahte ilişkiler yürümüyor. Kısa dönemde belki biraz yürüyor ama uzun vadede mutlaka patlıyor. Elimizde patlıyor. Çünkü sen kendin olamadın. Ve sen kendin olduğun zaman mesela sen dersen ki bu konuda kendimi çok kırılgan hissediyorum. Kendini ortaya koydun ya. O zaman karşındaki kişi seni tanıyor ve senin neye kırılacağını bilmiş oluyor.
0: Evet.
1: Ama kırılmadım dersen yalan söylüyorsun. O da onu yapıp duruyor sürekli olarak.
0: Değerli hocam harika bir söyleşiydi. Devamını gene yaparız ama bugünlük süremizi doldurduk.
1: Ama ay oldu mu yarım saat?
0: Oldu. Açtık bile çok keyifliydi. Ben size saygılarımı sunarım. Tekrar katılır mısınız devam etmek için?
1: Devam edebiliriz, evet.
0: Şu anda değil ama önümüzdeki günlerde ederiz inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Toparlamak isterseniz bir dakikalık konuşmanızı alabilirim hocam.
1: Evet, benim için de güzel bir gün oldu. Dediğim gibi içine atma yerine içini dökmeyi daha çok yeğleyelim. Çünkü içimizi döktüğümüz kim olduğumuzu gösterdiğimiz zaman daha mutlu insanlar oluyoruz.
0: Evet, doğru hocam. Evet. Bugün içi dökmeyi öğrendik. Bugün öğrendiğimiz de o ve harika bir deyim içini dök. Ama dökerken de dikkat et dedi Şule hocam.
1: Evet,
0: kaş tarafı
1: evet
0: çok kırma. Çeşitli yöntemler var. Bu arada bu dinleyenlerimize faydalı olacağına inanıyorum. Ben de edineceğim inşallah. İmzalı isteriz hocam. Yeni kitabını Şule hocamın baskılı yeni kitabını da deneyebiliriz. Bence faydalı olacaktır. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz Sayın Ayşe Şule hocam. Bugün sizinle
1: benim için zevkti, evet.
0: sağlıklı iletişimde duygularımızın yeri hakkında sohbet ettik. Paylaştık, sorunların paylaştıkça azalmasının güzelliğini yaşamak oldu biraz da. Sizinle yeni bir bakış açısı yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Yeni bir değil, bayağı bir çok fikir edindik. Sizi başka bir gün başka bir konuda tekrar konuk etmek isteriz. Katıldığınız için teşekkür ederiz hocam.
1: Çok sevgiler, iyi günler diliyorum.
0: Saygılar
1: sunarız.
0: Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler. Hocam iyi günler dilerim. Burada kapatmak durumundayım.
1: Tamam.
0: Hoşçakalın.
1: Hadi
0: görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
2: Kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyo.
1: Saat 2.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç doğu kesimleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 13-22 derece, Bilecik 10-17, Bursa 13-21, Çanakkale 15-23, Edirne 11-22, İstanbul 15-21, Kırklareli 11-20, Kocaeli 14-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9-16 derece, Aydın 16-28, Denizli 14-23, Kütahya 9-16, İzmir 17-25, Manisa 16-23, Muğla 12-22 ve Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 16-26 derece, Antalya 19-25, Burdur 10-19, Hatay 16-25, Isparta 12-18, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-26 ve Osmaniye 16-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-19 derece, Ankara 8-17, Çankırı 6-20, Eskişehir 9-19, Karaman 9-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 10-17, Konya 10-16, Nevşehir 8-17, Niğde 9-17, Sivas 5-16 ve Yozgat 6-13 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 10-22 derece, Bolu 7-18, Düzce 10-20, Karabük 8-21, Kastamonu 6-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 12-19 derece, Artvin 12-15, Bayburt 7-15, Çorum 9-16, Giresun 14-19, Gümüşhane 8-15, Ordu 14-19, Rize 15-20, Samsun 14-19, Sinop 15-21, Tokat 11-17 ve Trabzon 15-20 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 8-17 derece, Ardahan 6-12, Bingöl 9-19, Bitlis 6-15, Elazığ 10-21, Erzincan 10-18, Erzurum 6-16, Hakkari 11-20, Iğdır 11-19, Kars 6-16, Malatya 11-21, Muş 9-18, Tunceli 10-21, Şırnak 14-21 ve Van 9-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 15-25 derece, Batman 13-24, Diyarbakır 11-23, Gaziantep 13-23, Kilis 15-25, Mardin 14-22, Şanlıurfa 16-26 ve Siirt 14-23 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz ve Marmara ile Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6. Doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4 metre, Güney Ege'nin güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde ise hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu görevlisi 3 şüpheli hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüphelilerin Denizolgun'un otopsi işlemine ait video kaydı bulunmasına rağmen başsavcılıkça yazılan müzekkereye gerçeğe aykırı olarak video kaydının bulunmadığına dair cevap verme eylemleri nedeniyle haklarında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi. Söz konusu iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Uşak'ın Ulubey ilçesinde kamyonlu otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde düzenlenen gıda güvenliği operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Denetimlerde halk sağlığını tehdit eden ve piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları 5 Ekim pazartesi günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Ege Denizi'nin kuzeyinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında 3 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 13 ve 17, Gökçeada'dan saat 11 ve 15 seferleri gerçekleştirilecek. Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 14, 16, 18, 20 ve 23 saatlerindeki seferlerle Bozcaada'dan 13, 15, 17, 19 ve 22 saatlerindeki seferler gerçekleştirilecek. Tarifiyede bulunan planlı diğer tüm seferlerse olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak. İran savaşı nedeniyle tüm dünyada artan akaryakıt fiyatlarını dizginlemek isteyen G7 ülkeleri acil durum petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile varan miktarı 4 ay içinde piyasaya sürmeye karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından Avrupa'nın yüksek miktarda depoladığı dizel yakıtın büyük bölümünü piyasaya sürmeyi kabul ettiğini ve sürecin derhal başlayacağını açıkladı. Trump yükselen dizel fiyatları karşısında dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğini hala değerlendirdiklerini, Avrupa ülkelerinden dizel stoklarını piyasaya sürmelerini isteyebileceklerini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent da küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısı yapmıştı. V-Spor Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 16. yarışı olan ve Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si ile devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı'nın bölge ülkelerinde etkilemesinin ardından oluşan güvenlik endişeleri nedeniyle Bahreyn'den Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si 5,5 kilometre uzunluğundaki uluslararası Sepang pistinde 56 tur üzerinden düzenlenecek. Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları 3 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 11'de, yarışsa 4 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 10'da başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bu güzergahta sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl, Bozüyük, Bilecik, Eskişehir il sınırı yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
4: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Pancarcı çok zor, kolay değil. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak.

0: misin siyah olmuş? Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun be torunla bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 3 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 4 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyiyle Muğla, Denizli, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 5 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınma bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Duygular içimize sığmadığında şiirlere, şarkılara hayat veren güftelere ve bestelere dönüşür. O duygular yeni halleriyle herkeste ortak bir yer edinir. Dost meclislerinde, bazen bir radyo programında duyulur, yayılır ve sevilir. Duygu gitse de o şarkıyla hatırlanır. Bu programda ben Mehtap İnan, şarkıların hikayesiyle aşkın namelerinde bulunduğunuz yerde size konuk olacağız. Bugün Türk müziğinin en çok ses getiren acı sevda şarkılarından birinin hikayesine gidiyoruz. Ben seni unutmak için sevmedim. Birçok kişi tarafından söylenen ama her söyleyişinde başka bir yaraya dokunan bir şarkı. Hazırsanız başlayalım. Bu güzel şarkının güftesi Mehmet Teoman. Bestesi Erol Sayan'a ait. Şarkının doğrudan şu kişi için yazıldı diye kanıtlanmış bir hikayesi yok aslında. Ama Mehmet Teoman'ın birçok röportajında anlattığı ortak tema şu. Bu şarkı uzun ve yıpratıcı bir ilişkinin sonunda unutmaya çalışmaktan yorgun düşmüş bir insanın duygusuyla yazıldı. Teoman'ın şarkılarının çoğu gibi bu da kişisel bir ayrılığın ruh hali üzerine kurulu. Şarkı bir şarkıcının terk edilmesi üzerine yazıldığı şeklinde çok dolaşan bir söylenti de vardır. Bu güzel şarkıcının kimi zaman Ajda Pekkan, kimi zaman Nazan Öncel, kimi zaman da isimsiz bir eski sevgili olarak anlatıldığı söylenir. Hiçbirinin doğrulanabilir bir kaynağı yok aslında. Aşk acısının unutulmaz halini toplumsal bir efsaneye dönüştürmüştür bu şarkı. 1980 sonrası popüler müzikte arabesk etkisinin zirve yaptığı yıllarda yine kulaklara taşınmış, yine dillerde yer bulmuştur. Kayıp, ayrılık, unutamama temaları toplumda güçlü bir karşılık bulmuştur. Bu şarkıda toplumsal melankoli döneminin en çok tutan eserleri arasına girmiştir. Mehmet Teoman 1942 doğumludur. Türk pop ve arabesk müziğin en üretken güfte yazarlarından. Ajda Pekkan'dan Hümeyra'ya, Zerrin Özer'den Ayşegül Aldınç'a kadar yüzlerce şarkının yazarı. Lirik, kırılgan, şiirsel sözleriyle bilinir. Şarkıyla ilişkisinde ise unutamamanın bir isyanı olarak tanımlanmıştır. Unutmak için sevmek cümlesinin yarattığı derin ironi, şarkının temel fikridir aslında. Erol Sayan ise 1940 doğumlu, Türk sanat müziği bestecisi. Makamsal yapıyı popüler müzikle başarılı biçimde oluşturan bestecilerden. İçin için yanıyorsun, ömrünce hep adım adım gibi klasik eserlerin de sahibi. Bunları mutlaka ki duydunuz, biliyorsunuz. Eserin dramatik gücünü yaratan şey, güfte kadar Erol Sayan'ın uzayan geçişleri, acıya gömülen iniş çıkışlar ve hafızaya kazınan nakaratı. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim. Türk sanat müziği makamı olmasa da pop arabesk geçiş formunda. Bu şarkı Zeki Müren'in sesinden unutulmazlığını kazanmıştır. Milenyum sonrasında bu şarkı yine onlarca sanatçı tarafından cover yapılmış, yorumlanmış, arabeskten pop'a kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Yabancı bir şarkıdan uyarlama mıdır? Kesinlikle hayır. Eser tamamen özgün, güfte ve besteye sahiptir. Aşkın kaderci bir yanını anlatır aslında. Birebir örtüşür. Toplumda o yıllarda yaygın olan acıya tutunma duygusunun hafızaya kazınmış örneklerinden biridir. Neden hala seviliyor diye soracak olursanız, çünkü herkes hayatında bir kez bile olsa şu hali yaşamıştır. Unutmaya çalışırken daha çok hatırlamak. Bu şarkının mesajı bir insanı sevmenin ayrılıktan sonra bile sona ermediğini, hatta aşkın en çok ayrılıktan sonra hissedildiğini söyler. Farkında olmadan yaşadığımız o güzel aşk artık şarkı olduktan sonra herkesin aşkıdır. Ve herkesin yaşadığına hitap eder. Zeki Müren'den dinleyenlerin sevgilisi başka, Sadri Alışık'tan dinleyenlerin sevgilisi başka, Müzeyyen Senar'dan dinleyenlerin sevgilisi başka olsa da duyguları hep ortaktır. Kalp acı, dünya hüzün, gözyaşı dolu.
Bu şarkı dinlenir, dinlendikçe de insanın içine işler. Arkasından bir şarkı daha olsa dedirten şarkılardandır. Aşkın güzel tarafı tamam, bunu herkes bilir de aşkın bir de o acı dolu tarafı vardır. Onu bilenler bu şarkıyı çok iyi tanırlar. Birbirleri için umut veren, dünyanın sonuna kadar birbirlerini seveceklerini sanan insanlar unutmayı hesaba katmamışlardır. Büyük beklentilerle başlayıp hüsranla biten aşkların şarkısıdır. Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim, bekledim sabah akşam yollarını, ölmek istedim, bir türlü ölmedim. Bu şarkıyı söyleyen bütün sanatçıları da burada saygıyla anıyorum. Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Serap Mutlu Akbulut, Sadri Alışık ve Neşe Karabacak. Popüler kültürdeki izlerinde mutlaka ki bu sanatçıların da rolü var. Birçok dizi ve filmde acı sahnelerin fon müziği olarak kullanıldı. YouTube'da milyonlarca kez dinlendi. Radyolarda yayınlandı, televizyonlarda, konserlerde çıktı. Bir sürü versiyonu oldu. Sosyal medyada ayrılık videolarının en çok eşlik edilen şarkılarından biri oldu.

0: aşkın iz bıraktığı tüm şarkılara, yaşanmışlıklara ve kelimelerin yetmediği duygulara yolculuk ettiğimiz Aşkın Nameleri programımız burada sona eriyor. Ben Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir sonraki programda yeni bir şarkının hikayesiyle yeni bir duyguda buluşmak üzere diyoruz. Unutmayın, her şarkının bir hikayesi, her hikayenin sizde de bir izi vardır. Müziğin kalbinizde hep yer bulması dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Aşkın Nameleri. Hazırlayan ve sunan Mehtap İnan. Aşkın Nameleri.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Adana, Hatay'ın batısı ve Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli olacağı, Hatay ve Adana kıyılarında ise cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini yer yer devam ettireceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun, Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz'in doğusunda özellikle Giresun, Artvin hattında rüzgar cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bilecik hariç doğu kesimleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 13-22 derece, Bilecik 10-17, Bursa 13-21, Çanakkale 15-23, Edirne 11-22, İstanbul 15-21, Kırklareli 11-20, Kocaeli 14-21, Sakarya 12-21, Tekirdağ 14-21 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 9-16 derece, Aydın 16-28, Denizli 14-23, Kütahya 9-16, İzmir 17-25, Manisa 16-23, Muğla 12-22 ve Uşak 10-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana'nın güneyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana 16-26 derece, Antalya 19-25, Burdur 10-19, Hatay 16-25, Isparta 12-18, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-26 ve Osmaniye 16-27 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 10-19 derece, Ankara 8-17, Çankırı 6-20, Eskişehir 9-19, Karaman 9-18, Kayseri 8-20, Kırıkkale 9-18, Kırşehir 10-17, Konya 10-16, Nevşehir 8-17, Niğde 9-17, Sivas 5-16 ve Yozgat 6-13 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 10-22 derece, Bolu 7-18, Düzce 10-20, Karabük 8-21, Kastamonu 6-17 ve Zonguldak 12-19 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge genili yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak.